0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: İ20 Temmuz ayına özel 250.000 TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 1938 Dünya Kupası'nda Almanya-Avusturya arasındaki çok ilginç hikayeye geleceğim. Almanya, Avusturya'yı ilhak ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinden operasyonlar başlıyor. Adolf Hitler Almanya'nın başında. O da bir Avusturyalı biliyorsunuz. Ve Avusturya milli takım da böylece dağılıyor. Almanya, Avusturya birleştiriliyorlar. O yıllarda çok yetenekli olduğu söylenen bir oyuncunun hazin hikayesinden biraz bahsedeyim şimdi. Adı Sindeler. Avusturya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneği olarak bahsediliyor kendisinden. Sindeler forma giymeyi reddediyor. Ben Avusturya'da oynarım, Avusturya dışında hiçbir takımda forma giymem diyor. Ve bunun sonrasında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Çünkü Sindeler Alman Nazi rejimine karşı çıkmıştı ve olay da maalesef kapatılıp gidiyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor!
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
0: Kredi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankam.com Bank kartıma bin.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
11: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
6: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
1: Tanıtıcı reklam.
3: Servisi kullandılar. Gizem karşıladı. Hande'ye çevirdi. Hande topu kaldırdı. Vargas ve inanılmaz bir smaç. Set sayısı maç bizim. Millilerimiz zafer için oynuyor. 86 milyon onlarla coşuyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Tanıtıcı reklam.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor
5: 0538

0: 52 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sağdaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar vitaminle filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
1: Tanıtıcı reklam.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Vestel, milli heyecanı sunar.
4: Yaptı açılışı. Yaprak Erkek. Daha maçın başında ace'le girdik oyuna. Zaten servis kalitemiz her zaman çok iyi oldu. Filenin Sultanları gerçekten iyi bir servis takımı. Bu topta fileden sektiğine de manşet başarılı. Yaprak topu oyunda tutuyor. Gizem yaptı pasörlüğü. Vargas'ın ilk hücumunda. Top oyunda. Rally devam ediyor. 4 numaradan hücumda Sasi Papon vardı. Bu topu içeri kaçırdık. Düdük var. Sayı Tayland'ın. Uzun bir rally'di. 4 vuruş. Burada blok olarak saymadı. Karşılaşmanın hakemi Elif'in ilk temasını. Şu an oyuncularımız pozisyonu anlamaya çalışıyor. Kaç Santrelli ile beraber ama Santrelli oyuncularına tamam dedi. Tayland sayısı. Zaten burada Elif arka oyuncu. Yani blok yapmış olsa bu sefer de arka oyuncu olduğu için blok dolayısıyla bir ihlal olacaktı. Her halükarda sayı Tayland'da. Kararda bir hata yok. Pimpi Çağyan'ın sayısı şimdi Tayland'da. Yani ya arka oyuncunun blok ihlalini yaptık az evvel ya da 4 vuruş yaptık. İlk sayı biz almıştık. Şimdi 2-1 Tayland. Üstünlüğü var. Sasi Papon'dan servis. Hemen ortadan hücum ettik. Zehra'nın sayısı. İyi manşet geldiğinde tabii Zehra da, Sinece Kısal da hücumlarda çok aktif oyuncular. Elif de hiç vakit kaybetmeden Zehra'yı buldu. Şimdi Zehra'dan servis. Sasi Papon karşıladı. 2 numaradan hücum. Bloğumuzdan sekti Pimpi Çağyan'ın denemesi. Saliha blokta kalıyor. Çıkacak mı? Hayır. Elif uzanmıştı dublaja ama sonuç yok. Tattao ve Pichaya ikilisinin bloğu Salihan'ın hücumunda. Tattao kullandı. Şimdi yüksek manşet hemen Sinecek'le hücum ettik. Orta oyuncularımız iyi girdiler. Karşılaşmaya az evvel Zehra öndeydi. Onun sayısını görmüştük. Şimdi Sinecek sayıya gidiyor tek denemede. Vargas serviste. Manşette problem yok. 4 numara hücumu olacak. Yaprak'tan iyi savunma var. Elif geldi. 4 numarayı uzattı. Orada Saliha var. Rally sürecek. Piyanuk'tan iyi savunma izledik. Şimdi Vargas'tan da bir katkı savunmaya. Gizem yükseltti. Vargas'ın sımacı ve sayımız geliyor. Vargas müthiş bir rally oynadı. Yani her şeyi yaptı. Servisi attı. Bir numarada savunma yaptı işte burada. Ardından Gizem'in pasörlüğünde ideal de olmayan bir pasta müthiş hücum. Melisa Vargas'tan. Servisleri de sürüyor tabii şimdi. Vargas'ın. Bunda da iyi manşet var. Hücum ama sanki dışarıda, evet, temasımız yok. Açaraporn topu dışarı yolladı. Üst üste sayılarla 5-3'ü yakaladık. Bir Melisa Vargas. Servisi daha neredeyse iyisi olacaktı ama top oyunda arkadan hücum. Yaprağın savunmasından top dışarıda. 3-0'lık bir seri yakalamıştık. Şimdi sayı Tayland'ın hanesinde. Arkadan Sasipapor'un hücumunu tekrar izledik. Tayland bugüne 3 galibiyetle başlıyor. 14. sıradalar. 4 numara hücumu ile omuz var ama dublaj başarılı. Yine Tayland hücumu. Sasipapor'un fileden seken top. Yine Vargas karşıladı. Sinecek'le tek ayak denedik. Bu top döner mi bakalım? Döndü. Tekrar hücumdayız. Elif şöyle bir baktı. Salih'i düşündü. Bloktan seken top Tayland alanında. Salih Şahin sayısı. Libero Jidapa'da orada topa iyi yetişmişti ama son hücumumuz başarılı Salih'le. Şimdi serviste de Salih var. 6-4 oldu skor. Bir tek ayak denemesi olacak. Bloğumuzu iyi geçti. Kalkalaya. Yapraktan geldi. Manşet hücumu 6 numaradan Vargas'la yaptık. Hiç vakit kaybetmeden sayıya da gidiyoruz. 7-5. İyi girdik karşılaşmaya. Vargas'ın hücumunda topun saatteki hızı 89 kilometreyi buldu. Vargas da sanki yavaş yavaş ısınıyor. İyi girmiş olmasına rağmen karşılaşmaya. Şimdi 4 numarayı uzadı bu top. Bayağı açıktan hücum ve bloğumuz var. Elif Zehra ikilisi blokla 8. sayı getirdi filenin sultanlarına. Yanlış görmediysem Elif yapmış. Ve bloğu 8-5. Şimdi arkadan hücum olacak. Sinecek'in savunmasından ve top dışarıda. Arkadan Pimpichaya şansını denedi. Daha çok uzun bir bölüm olmadı. Mücadeleye başlayalı ama çok fazla 6 numara hücumu gördük. Tayland'da onların oyun planının önemli bir parçası tabii bu denemeler. Salih'dan manşet. Vargas'ın hücumu olacak. Savunmayı Pimpichaya yaptı. Bu top sayıya dönüştü Tayland için. Bir kez daha izleyelim. Fileden sekti top ve savunmamızı yanılttı. Kalkalaya. Kullandı servisi. O top oyunda değil. Pasörümüz Elif. Geldi servise. Şimdi Vargas. Ön tarafta. Arkadan hücum olacak. Yine Gizem'den seken top. Dışarı gidiyor. Saydat'ta hata yapmadı. Tayland. Tayland'da da pasör çaprazı Pimpichaya Kokram. Mücadeleye fena başlamadı. Şimdi o da öne gelmiş durumda. Pornpan. Kullandı servisi. Yaprak'tan hem manşet hem hücum göreceğiz. Sol eliyle plaseyi bıraktı Yaprak. Bu top çıkacak mı bakalım, evet. Bir kez daha hücumda olacağız. Elif yine Yaprak'ı düşündü. Böyle sürüyor. Pompan geldi, 6 numaraya yükseltti. Bu top sanki banttan döndü ama sayı bizim. 10'a 8.

0: Ve son anda Pompan elini soktu topun altına. Ardından bu hücum. Evet, Zehra'nın blok teması da varmış. File ile beraber. Açara Porno'nun hücumunda. Ortadan hücum olacak. Zehra bu topa da dokundu aslında. Yine de sayı Tayland'ın hanesinde. Hatta Onuk Cenk zorlanmasına rağmen sayı aldı. Farkı 1'e indirdi. Böylece Tayland. Bir smaç servis denemesi Sasipapor'dan. Manşetimizde hata yok. İçeri doğru girip hücum etti Vargas. Çok da etkili bir smaç. Zaten erken hareketlenmişti Melissa Vargas. İşte bakın, daha top Elif'e gelmeden koşusuna başlıyor Vargas. Biraz daha 3 numaraya doğru içeri girip yaptı hücumu. Sasipapor'dan bir manşet hatası. 12. sayımız geliyor servisle. Zehra manşeti bozdu. Molayı da aldırdı Tayland'a.
1: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: İlk sette kontrol bizde. Seti önde götürüyoruz şu an için. Ve tüm departmanlar da iyi çalışıyor. Yani servislerimiz, bloklarımız, hücumlarımız, manşetimiz, her şey yerli yerinde şu an için. 12-9'da üstünüz, bloğumuz var ve 13. sayıda geldi yine file üzeri savunmasıyla. Bir itiraz mı var Tayland'dan? Ve karşılaşmanın başhekimi de pozisyonu Tayland'a anlatmaya çalışıyor. İtirazdan vazgeçti Tayland. Yani filenin altından diğer tarafa geçen topu çevirip tekrar yollama şansınız yok. Antenin dışından sadece bunu yapabiliyorsunuz. Bir blok daha. File üzerine duvar örmüş durumdayız. O Tayland. Tayland bir türlü o duvarı aşamıyor. Sinecek Kısal'ın bloğu. Oyuncu değişikliği var Tayland'da. Vaisara oyuna dahil oldu. Açara Papor'un yerine. Şimdi 2 numaradan hücum olacak. Elif'ten iyi savunma var. 15'in sayı alabilecek miyiz bakalım. Zehra yaptı pasörlü ama Vargas istediği topu almış değil. Şimdi savunmada olacağız. Bloğumuzdan sek top. Sinecek kendine dublaj yaptı. Vargas 3 metre çizgisinden sıçradı, vurdu. Ve sayı aldı. Bu top tam çizgide. 15-9. 10'a 9'du skor. 5-0'lık bir seri yakaladık. Durmaya da niyetimiz yok. İşte tam çizgide Vargas'ın topu. Zehra'nın servis serisi devam ediyor. Ortadan hücum olacak. Bunu da yakaladık aslında blokta ama müdahalemiz sonrasında top dışarıda. İyi okuyoruz. Tayland hücumlarını, blokçularımız doğru anda doğru yerde oluyorlar. Tata kullandı servisi. Salih Adam biraz yüksek manşet. Bu sefer de ortaya geldi. Melissa Vargas yine farklı bir varyasyon hücumda. Bunları çok iyi değerlendiriyoruz. Az öncekinden de biraz fazla dolandı bu sefer Vargas. Ve servis.

0: gidiyor şimdi. 16 sayımızın 5'i Vargas'tan geldi. İyi servis. İyi de manşet var. 4 numaraya yatık bir top. Vargas savunmayı yaptı. Saliha yükseltti. Elif tamamlamaya çalışıyor. Top dışarıda. İyi bir fırsattı aslında. Elif orada hücumu düşündü. Sayı Taylan'dı. Pimpiçaya. Evet, kullandı. İyi manşet alamadık. Bu top karşıya kaçıyor. Vargas yine yaptı savunmayı. Bir avantaj top. Tayland için Pornpan. Bir numarayı düşündü. Plaseyle sayıyı aldı orada. Pimpiçaya. 16-12 oldu skor. İşte Gizem'in çabası yeterli değil. Pimpiçaya'nın da 4. sayısıydı az önceki. Yine Salih'dan geldi manşet hücumu da yapacak Salih. Çok yetkili bir deneme. Şahin kardeşler. Ve burada sayıyı getirdiler. Tekli bloğu yakaladı. Ve orada da pasör Pornpan var. Salih için rahat bir hücum oldu. 17-12. 20'li sayılara doğru giderken rahat hücum vardı. %47 ile oynuyoruz. Yine iyi savunma. Snecek yükseltti. Yaprak gönderiyor karşıya. Hücum sırası Tayland'da olacak. 6 numaradan deneme. Gizem çıkarabildi mi? Hayır. Sasi Papor'un sayısı. Genelde Tayland'ın ilk toplarının ölmesine izin vermiyoruz. Ve savunmada iyi bir çabamız var takım halinde. 17-13 oldu durum. Yapraktan manşet. Sinecek'ten bir tek ayak denemesi. İdeal hücum zaten bu. Çok da güzel uygulama gördük. Yapraktan iyi manşet. Elif Sinecek'i düşündü. Doğru yerde topla buluşuyor. Sinecek kısal. Şimdi serviste Doğu var. Zehra geldi ön tarafa. Bir tek ayak denemesi de Tayland'da. Kalaya'dan o da başarılı. İyi uygulandığında yakalamanın çok zor olduğu hücumlar zaten. Bu tek ayaklar. ...18-14... Kalaya'dan geldi servis. Salih'a karşıda ortadan Zehra'nın hücumu. Top oyunda 15'in sayı imkanı Tayland için ama bloğumuz var. Geçiş izni çıkmadı Zehra'dan. Sasi Papor'nu durdurdu file üzerinde Zehra. Vargas, Zehra ve Yaprak üçlüsü öndeler şu an. Milli takımımızda Elif'ten biraz uzun bir servis. Top dışarıda. Pasörler yine peş peşe servis kullanıyorlar. Pornpan geldi şimdi. Yaprak'tan iyi manşet var. Ucunda da Yaprak'ı göreceğiz. Çapraza döndü. Çizgiyi buldu. Yaprak. Bir kez daha izleyelim. Daha blok. Yükselirken zaten hücumu yapmıştı ve Yaprak. Yirmili sayıları önemli bir avantajla ulaştık. 20-15 şu an durum ortadan hücum olacak. Savunma temasımız var. Blokta Zehra, arka alanda Yaprak dokundu ama yine de çıkaramadık. Eylül şimdi oyunda. Takımımızın diğer liberosu ama libero forması yok gördüğünüz üzere. Üzerinde Yaprak kenarda, onun yerine arka tarafta Eylül görev yapacak. Gizem'den iyi manşet var. Hücumda Vargas'ı görüyoruz. Muazzam hücum Vargas. Here comes the bir kez daha izledik Vargas'ın hücumunu. Çıkacak bir top değil bu. Orban 2 numaraya yükseltti. Şimdi Pichaya'nın hücumunu gördük. ...191 sayılı elbette en skorer ismimiz turnuvada Vargas. 250 sayısı var Kanada'da. Kiara Van Rijken turnuvanın en fazla sayı üreten oyuncusu. Sinecek kısal, çok güzel hücum. Orta oyuncularımız maçın başından biridir. Bu hücumların içerisindeler. Yine çok güzel deneme. Gelen iyi manşet sonrasında. Tayland molası.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Snedecek kısa alıp 5 sayısı var. 3 hücum 2 blok. Çok iyi bir karşılaşma oluyor şu ana kadar. Hem Snedecek için hem de takımımız adına. Dişliler çok iyi çalışıyorlar. Bir oyuncu değişikliği daha var Tayland'da. Ekayarat, Ekan Von oyuna dahil oldu. Mola dönüşünde Melisa Vargas'tan servis ama top dışarıda. Elimizdeki bu farkla beraber bu gibi hataları yapacak kredimiz var. Defne başyolcu oyunda Cansu Özbay'la beraber. Koçumuz Santara ile ekranlarda ikili değişikliği yaptık. Vargas'ın kaçan servisi sonrasında. Salih'dan manşet. Cansu Salih'i düşündü. Çapraza vurdu Salih. Rally devam edecek. Şimdi arkadan deneme. Eylül çıkarmaya çalıştı, olmuyor. 22-19. Blokçularımızın arasında biraz fazla mesafe var. Fark 3'e indi. Çaya'dan servis, Eylül aldı manşeti. Snedecek'le bir plase denedik. Burada da sonuç yok. Arkadan hücum. Gizem doğru yerde yaptı savunmayı. Şimdi Salih'a karşıda ikili blok. Yine uzun bir hali oldu. 4 numara hücumu izliyoruz. Sayı alan Vaysara. 5 sayılık fark. Üst üste Tayland sayıları sonrasında 2 indi. Hala bu kontrol bizde ama şimdi Santarelli'den bir mola.
0: Reklam.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Önde 22-20. Mola dönüşünde iyi bir saydat, iyi bir manşet. Bu turu dönmek amacındayız. Salih'a karşıladı. Servisi ortada. Snedecek'le hücum ettik. Bu da blokta yumuşadı. Bir tek ayak denemesi bloğumuz var. Kendi dublaj yaptı Salih'a. Hücumu da o deneyecek. Plasede sonuç yok. 6 numara hücumu Eylül'ün savunmasından. Top dışarıda. Sasi Papor'un sayısı. Rally'ler son bölümde biraz uzadı. Mola dönüşünde de burada sayıya gidemedik. Az önce gördüğümüz blok yerleşiminin aynısı. Aradan geçmeyi başardı Sasi Papor. 22-21 oldu skor. Beraberliğe izin vermeyelim. Sıradaki Saydat'la beraber İlkin ekranlarımızda. Şimdi oyunda İlkin Aydın var.

0: Reklam.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, voleybol kadınlar milletler liginde milli takımımızın yanında.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Kullandı. İlkin Yaprak yeniden oyunda Saliha ile beraber bu turu döndükten sonra bu iki oyuncu tekrar sahadalar. Saliha kullanacak servisi. Setten sadece iki sayı uzaktayız. Saliha kullandı servisi. İyi manşet var. Plese başarılı. Havuzdaki boşluğu iyi kullandı. Tayland pasörü. Kompan. 23-23. 24'ü gören bir set sayısı yakalayacak. Umuyoruz ki o da biz olacağız. Sıradaki sayıda. Çok çekişmeli, heyecanlı bir set sonu oldu. Yapraktan manşet. Hücumu da Yaprak'la deneyeceğiz. Bloktan seken top çıkmayacak. 24-23 yakaladık. Bir set sayısı Filenin Sultanları adına. 24-23. Hemen sıradaki sayıyla sete noktayı koyabiliriz. Yaprak'tan çok kritik bir hücumdu. Serviste set sayısında Sinekçe Kısal var. Pompon tek ayak hücumu istedi bloğumuz ve seti tamamladık mı? Hayır. Sayı Tayland'ın. 24-24. Rally devam edecek. Bir set sayısı kullanamadık. İtiraz var Daniele Santarelli'den. Challenge sistemine başvuracağız. Karar değişirse set sonlanacak. Pozisyonu tekrar izledik. Challenge sisteminden gelen karar ne olacak? Molalarda kalmadı tabii. Burada Daniele Santarelli'den bir itiraz var. Blok sonrasında top antenin dışında fileye temas etmiş. Karar değişmedi. 24-24'e geldi. Skor sayı Tayland'ın. Bir set sayısını kullanamadık. Bu noktadan itibaren iki sayılık farkı arıyoruz. Kalyarat. Kenarda Tatlı geri döndü. Tayland'da. Servisi de oyuna dahil olan Nataniç'e kullanacak. Burada iyi bir manşette tekrar set sayısı yakalamak amacındayız. Nataniç'in servisinde. Nataniç'den servis. Saliha karşıda iyi manşet var. 4 numarada Yaprak hücumu yaptı. Bloktan seken top Tayland alanında kaldı. Yeniden öndeyiz. 25-24. Bir set sayısı daha Filenin Sultanları için. Yaprak son bölümde 4 numarada çok verimli, çok etkili hücumlar gördük. Şimdi Vargas ve Elif ikilisi de oyuna geri dönüyorlar. Vargas, Zehra, Yaprak üçlüsü öndeler. İyi de bir turdayız. Serviste Elif'ten gelecek.

0: ikinci set sayısında. Servis düdüğü geldi. Elif kullanıyor. Millilerimiz için ikinci kez set sayısı ama top oyunda değil. Uzun bir servis denedi Elif. Ama biraz fazla uzun. 25-25. Pompon gidiyor servise. Tayland kaptanı. Manşette aksamadığımız sürece set sayılarını yakalamaya devam edeceğiz. Bu karşılıklı sayı gidişatında. Yaprak karşıladı. Melisa Vargas'la hücum edeceğiz. Top oyunda kaldı. Pompon 2 numara yükseltti. Pimpichaya bloktan seken top. Vargas uzandı. Saliha kovalıyor. 26'yı gören şimdi Tayland. Biz iki set sayısını değerlendiremedik. Şimdi 26-25'te Tayland için bir fırsat. Pompa'nın servisinde Tayland adına set sayısı 26-25. Yaprak karşıladı. Yine Vargas'la hücumdayız. Blokta kaldı Vargas. 27-25. Biz iki set sayısı bulduk. Değerlendiremedik. 27-25'te bu karşılaşmada ilk seti kazanan taraf oluyor Tayland.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında. Radyo
3: Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.

İkinci sete başlayacağız. Az sonra bizim kontrolümüzde giden bir setti ama 27-25 ile o set Tayland'ın olduğu olsun iş kazası demek lazım. Hemen sıradaki setle beraber birbirlik dengeyi bulmak amacındayız. Elbette. Tayland'ın pasör çaprazı Pimpichaya 8 sayıyla maçın şu an için en skoreri. Melissa Vargas'ın 6 sayısı olduğunu hatırlatalım. Dilinin sultanlarında. İkinci sete başlıyoruz. Yaprak istediği gibi karşılayamadı servisi. Açılışta Tayland sayısı var. Tayland dün oynadığı karşılaşmada Brezilya'yı 3-0'la mağlup etmişti. Üçüncü galibiyetlerini aldılar Viyenel'de, onu hatırlatalım. Yaprak açıktan bir hücum denedi. Top oyunda Sesi Papon çapraza vurdu, bu topu karşıya göndermeyi başardık. Savunmamız devam edecek. Bir de blok yaptık ama top hala oyunda. Şimdi Pimpichaya üst üste denemeler sonrasında sayıyı alıyor Tayland. Rally'yi bitiren hücumu tekrar gördük. Kornpan serviste Yaprak karşıladı. Hücumda Vargas var. Bloktan seken topta Pimpichaya'nın dublajı. Ve Tayland sayısı 3-0. İyi bir rüzgar yakalamış durumda şu an. Tayland. Kornpan. Yani 102 numaraya dönükken orta oyuncusunu düşündü. Touchdown'un sayısını izledik. Güzel bir organizasyon. Tayland pasöründe. Bir kısa servis. Zehra karşılamak durumunda kaldı. Salih'a yükseltiyor. Yaprak'la hücumdayız. Arka tarafta iyi savunma var. Dapa'dan. Orta oyuncu hücum. Yine bloğumuz var. Top Tayland alanında. Dışarı mı vurdu Pimpichaya? Evet. Bu hatayla setteki ilk sayımız geliyor. 3-1. Pimpichaya Cockrum'un hücumunda top dışarıda. Setteki ilk sayımızı almış olduk. Yaprak geldi. Servise. Manşet ideal değil. Pimpichaya'dan plase. Vargas dublajı yaptı. Elif Saliha'yı düşündü. Saliha'nın sayısı var. 3-2'ye geldi. Hızlı şekilde skor. Bir kez daha izliyoruz. Saliha blok temasını iyi aldı orada. Yaprak'tan servis. Bu da açıkta kalan bir manşet. Pianut yükseltti. Yaprak çok iyi uzandı ona. Gizem. Vargas'ı düşünüyor. Karşıda ikili blok. Top da biraz aslında içeri kaçtı. Rally sürecek. Şimdi Salih'a. Yine ikili blok var. Sasi Papon blokta kaldı. 3-3'ü yakaladık. Tayland'ın 3-0'la başladığı sette aynı şekilde yanıtı veriyoruz. Skor şimdi 3-3. Burada ama bloktan seken topa müthiş uzandı Yaprak. Ve sonrasında bloğumuz var. Zehra Vargas bloğu. Müthiş bir ikili blok elbette. Servisleri de sürüyor. Yaprak'ın 4 numaradan hücum olacak orada. Yine aynı ikili blok ve yine sayı Zehra Vargas. Peş peşe 4. sayımız bu. Müthiş kapattı çaprazı Zehra. ...3-0'dan 4-3'e getirdik durumu. Serimiz kaçan servisle sonlanıyor ama güzel geri döndük hemen setin başında vakit kaybetmeden. Sasi Papon serviste Tayland'da.
Panşet fazla 4 numaraya kaydı. Orada hücumda Saliha var. Çapraz denemesinde sonuç yok. Elif'ten iyi savunma gördük. Gizem. Vargas'a gönderdi topu. İyi savunma izliyoruz bu bölümde. Tayland'dan ama blokla aldık bir kez daha sayı. Zehra Güneş 1-2 numaraya, 1-4 numaraya koşuyor. Şimdi Saliha'nın yanına geldi. Çok hızlı adımlarla tekrar izliyoruz. Saliha Zehra ikilisinin bloğu bu sefer de. Özellikle file üzeri savunmasına müthiş bir ön tur geçirdi. Zehra şimdi arkaya geldi. Servisi o kullanıyor. Hücumda atan var, evet, sayı bizim 6-4.

seçti Salihan'ın topu. Ölmüş değil. Arkadan Plase ile Sasi Papon sayısı. Birkaç farklı hücum şansımız oldu aslında ama sayıya gidemedik bir türlü. Altı beş. Şat daha kullandı. Servisi Yaprak. İyi manşet. Hemen Sinet çekti. Hücum ettik. Sayı aldık. Bu orta oyuncu denemesiyle. Sinecek kısal. Bir an herkes endişe etti. Acaba bu top dışarıda mı diye. Endişenin sebebini görüyorsunuz. İçeride ama yani topun %1'i belki çizgi yakalamış ama sayı için yeterli elbette. Yine 6 numara hücumu olacak. Blokta durdurduk. Bir kez daha Sasi Papon'u. Tayland hücumlarda çok zorlanıyor. Sinecek'in bloğu. Dokuzuncu blok sayımız 9'a 2. Olağanüstü bir fark tabii ki. Burada da bir hücum hatası. Tabii bloklarımız o kadar iyi yerleşiyor. File üzerini o kadar iyi kapatıyor ki. Biraz hücum dengesini bozduk. Tayland'ın. Tayland seti iyi girmişti. Çok iyi bir reaksiyon gördük. Milli takımımızdan. Nataniç'e oyunda ve Tayland'da Vargas'ın servisleri sürüyor. Dünyanın her köşesinde hayranları var elbette Melisa Vargas'ın. Burada serviste hata. Çaya kullandı servis Salih'a doğru. Salih'in ucu bloktan sekti. Arka tarafta Sasi Papon'dan iyi savunma var. Ve blokla bir kez daha aldık sayı. Maçtaki 10. blok sayımız bu. Daha ikinci setin ortalarına gelmek üzereyiz. Yani 1,5 sette 10 blok. Ulaşması gerçekten çok zor bir istatistik. Salih'a kullandı. Servisi Sasi Papon karşıladı. 4 numaradan hücum olacak. Salih'a uzandı ama çevirebilmiş değil. Varisar'ın hücumunda topu. Varisar'a sayı aldı. Şimdi servisi kullanacak. Yaprak'tan güzel manşet var. Arkadan Melisa Vargas'la hücum ettik. Hiç okuyamadı savunmada Tayland bu hücumu. Çok rahat bir smaç Vargas'tan. İşte 6 numaradan yani file üzerinde bomboş yakaladığında zaten Vargas'ı durdurmak pek mümkün değil. Sinecek'ten bir kısa servis. Manşette problem yok. Arka oyuncu hücumları Tayland'da meyvesini bayağı verdi. Bu 1,5 seti değerlendirecek olursak. Bu da iyi bir örnek bu anlamda Pimpichai'nin plasesi. On blok sayımız var maçta. Ve setler arasında 5-5. Bu blok sayıları dağılmış durumda. Yani ilk sette 5 sayımız vardı bloktan. Şimdiden bu sette de 5 blok sayısı yaptık. Plase ile de sayıya gittik. İlk settekine benzer bir farkla şu an setin ortalarında öndeyiz. Elif'ten servis. Bir numara hücum olacak bu sefer. Salih çok iyi uzattı. Elini topu oyunda tutmayı başardı. Derken file temas var. Sayı bizim.

0: Haaland'da oyunculardan fire teması var. Karşılaşmada hakemlerin dikkatinden kaçmadı. 13-8 oldu skor. Ve şimdi Haaland molası.
1: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam.
0: Başındaki galibiyet ihtimalimiz algoritmaya göre biraz artmış durumda. Haaland molası geride kaldı. Şu anda ikinci sette işler yolunda gidiyor. Bu seti alıp birbiri yakalamak istiyoruz. Vargas savunmayı yaptı. Elif yaprağı düşündü. Bloktan seken top çıkmayacak. Havuza düştü. Bir kez daha yaprak sayısı. Haaland normalde bu gibi seken topları oyunda tutmak konusunda oldukça iyi bir ekip. Burada sayıya uzandık yaprakla. ...14-8 oldu skor. Elif servisleri devam ediyor. Bu sefer ama top dışarıda. Beş sayılık bir üstünlüğümüz var. Tayland'da da pasör Pornpam geldi servisi. Saliha'dan iyi manşet. Hemen ortadan hücum edeceğiz. Ve Zehra'nın sayısı. Nokta manşet geldi Saliha'dan. Elif de bunu çok iyi değerlendiriyor. Blokta yalnızca Tatlıha var. Rahat geçti onu Zehra. Yapraktan servis. Bu top bir şekilde bizim alanımıza geldi. 16. sayı için hücum ediyoruz. Yine Zehra ve yine sayı. 16-9. Üst üste Zehra Güneş sayıları. 8. sayısı bu Zehra'nın. Üç hücum, dört blok, bir de servis sayısı var Zehra'nın. İki numaradan hücum olacak. Bloktan sekti Pimpichaya'nın topu ve savunmanın devamını getiremedik sayı Tayland'ın. Zaten çok fazla blok sayısına imza attık ama sayıya dönüşmeyen toplarda da sürekli temasımız geliyor blokta. Yapraktan iyi manşet var. Saliha plaseye gitti. Top oyunda. Bir de güzel savunma gördük. Saliha Şahin'den ikinci denemesi olacak onun. Nizapa yükseltti. İki numaraya doğru. Pimpichaya'nın hücumunu izledik. Şimdi pasörlük Gizem'den. Hücum Vargas'tan. Yine çok uzun bir alley oldu. Pimpichaya sayı getirdi Tayland'a. İlk sette de çokça kez böyle uzayan ralliler görmüştük.

0: 16-11. Yapraktan manşet. Hücumda Zehra'yı göreceğiz. Kornpuan topu oyunda tuttu. Ardından blok Zehra'yla. Top Tayland yarı alanında. Pimpichaya bloğumuzu geçti. 16-12 yaptı durumu üst üste. 3 sayı Tayland için. Sonucunu bir kez daha izledik. 16-9'dan 16-12 oldu skor. Hala rahatız. 4 sayılık üstünlük elimizde. Yaprak zor pozisyonda manşeti aldı. Salih çapraza vurdu. Top dışarıda. Blok teması yok. İtiraz gelir mi diye şöyle birden ele Santarelli'ye baktım ama o yönde bir hareketlik yok. Bola var Santarelli'den.
1: We calm. Yes, we calm. Okay. It's good, eh? To say with the center.
2: Reklam.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: İkinizde topu yollamanız nokta burası diye takımına, oyuncularına direktiflerini iletti Daniele Santarelli. Mola dönüşünde bir servis sayısı 16-14. 5-0'lık seri Tayland için. Mola dönüşünde de o servis ritmi bozulmamış. Hatta aksine bir ace gördük Sasi Papon'dan. Yine Sasi Papon servisi. Bu sefer top dışarıda. 17. sayıya uzanmış olduk bu hatayla beraber. Üç sayıyla öndeyiz. Setin sonuna doğru gidiyoruz. Bu farkı korumak lazım. Zehra'dan servis. Bir önceki servis turu oldukça iyiydi. Zehra'nın iki numaradan Pimpichaya vurdu. Biraz fazla döndü top dışarıda. 18 sayıda görüyoruz. Peş peşe hatalar. Taylandlı oyunculardan. Önce dışarı giden bir servis. Şimdi de hatalı bir hücum. 18-14 oldu skor. Ortadan Tatlao denedi. Yaprak yapıyor savunmayı. Salih ile hücum ettik. Plase sayı getirdi. 19-14. İyi servis, iyi savunma. Ardından da etkili bir hücum. 2'ye düşen fark bir anda 5'e çıktı yeniden. Tayland'dan itiraz var. Burada tam neye itiraz etmiş olabilir? Tayland ekibi o top yere temas etti mi etmedi mi? Yani Taylandlı oyunculardan mı sekmiş yoksa zeminden mi? Ona bakacağız. Çok net şekilde bu top zeminden dönüyor. Zaten o kadar belliydi ki aslında topun oyuncudan dönmediği. İtiraz edildiğini görünce İtiraz ne olduğunu anlamakta da biraz zorlandık. Bu sayı bizde kalıyor. Zehra'dan serviste hata var. Yine de iyi bir servis turuydu Zehra için, onu söylemek lazım hatayla sonlanmış olmasına rağmen. ...19-15... Tatlağı kullandı servisi. Gizem'den manşet. Vargas yine içeri doğru geldi. Biraz fazla döndü Vargas. Hücumumuzda hata var. Bu hücumları aslında çok etkili şekilde kullanmıştık ilk sette. Sayıya dönüşmüştü Vargas'ın bu hücumları. Bu sefer dışarı yolluyor topu Vargas. 19-16. Toprak manşeti aldı. Yine Vargas'la hücum ediyoruz. Bu sefer 2 numaradan blok var. Top bizim yarı alanımızda. Vargas'tan 3. deneme. Yine sonuç yok. Pimpichaya plaseyi bıraktı. Blokta kaldı. Top Tayland yarı alanında. Şimdi arkadan Sasi Papon. Hata mı var? Evet. Son bölümde peş peşe hatalar görüyoruz. 20-16 yaptık şimdi durumu. Vargas gidiyor. Servis onun o serilerinden birini görür müyüz bakalım burada. Elif ön tarafta. Vargas'tan servis. Manşet fena değil. Pimpichaya hücum etti. Top oyunda Vargas. 4 numaradaki Saliha'ya uzattı. Plesede top oyunda. Ardından sayıyı almayı başardı Tayland'da. Baysara. Fazlasıyla uzun bir plase. Yarı saha 9 metre. O 9 metreyi sonuna kadar kullandı az önce. Valisara. Çok iyi bir manşet olmadı. Elif yetişebilmiş değil. Sayı Tayland nanesinde 20-18 olacak durum. Set sonunda dikkatli olmamız lazım. İlk seti 27-25'te Tayland aldı. Bu seti alıp setleri dengeye getirmek amacındayız. Yine setin büyük bölümünü önemli farkla önde götürdü. Fenerli Sultanları. Saliha'nın hücumu olacak. Plese başarılı değil. 4 numarada var. Sara var. Block out ve fark şimdi 1. 20-19 oldu durum. Bir kez daha izliyoruz. Sinet Çekil bloğundan top dışarıda. Ve Daniele Santarelli molası.
4: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Reklam.
0: Setteki molalarımızı tamamladık. Fark bir ama hala önde olan taraf biziz. Mola dönüşünde Tayland'da Pimpichaya'dan geliyor servis. Saliha karşıladı. Arkadan Vargas'ın hücumu. 21. sayıya ulaştık. Skorun eşitlenmesine izin vermiyor Melisa Vargas. Bu kritik anlarda tabii en güvenilir el Vargas. Farkı 2'ye çıkardı. Az önceki hücumuyla beraber. Şimdi Saliha'dan servis. Yaprak geldi öne. 4 numaradan çok açık bir hücum. Ve farkı 3'e çıkarabiliriz. Elif koştu. Yaprağı düşündü. Yaprak paralele vurdu. 22. sayı getirdi Filenin Sultanlarına. Bir anda hücumlarda yine etkili oynamaya başladık. Yaprağın hücumu tekrar ekranımızda. Tayland molası.

0: Reklam.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
0: Reklam.
2: Çaya ekranlarımızda. En skorer ismi Tayland'ın iyi bir manşet olmadığı dönüşte sayılarımız devam ediyor. Salih'dan çok etkili bir servis. ...20-19'da rakibin nefesini ensemizde hissediyorduk ama şimdi bu peş peşe sayılarla beraber tekrar rahatladık. Setten 2 sayı uzaktayız yalnızca. 23-19, bu da çok iyi bir manşet değil. Blok yaptık ama top oyunda kaldı. Varisara vuracak. Gizem'den iyi savunma var. Yaprak 4 numaralı topla buluştu. 24. sayı getirdi. 24-19. 4-0'lık bir serimiz var son bölümde. Tayland molası da bu seriyi durdurmuş değil. Ve şimdi tam 5 set sayısı. Molalar kendi tabii iki takım adına da Tayland'dan bir itiraz var. File teması var mı yok mu ona bakılacak. Bunları biraz mola olarak da değerlendiriyor Tayland'da koç Ratchatak Rienkay. Yaprak hücumu yaptıktan sonra kendini fileden iyi sakınmış. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. Sayı bizde kalacak. Ve set sayılarına başlayacağız şimdi. Salih'dan çok iyi bir servis turu. Setin sonunda 24-19'a geldi skor. Yine bir ace'li acaba Salih seti tamamlayabilir mi bakalım. 20-19'du durum. Oradan beridir peş peşe 4 sayı aldık. Set sayısındayız. Servis düdüğünü bekliyor Salih Şahin. Yani bir bekleyiş var. İtiraz sonuçlandı zaten az evvel. Üzerinden bayağı bir vakit geçti. Şimdi gelecek servis düdüğü. İlk set sayısında Salih kullandı servisi. Sasi Papon biraz zorlandı. Arkadan hücum. Vargas'tan savunma var ama top oyunda kalmıyor. İlk set sayısını değerlendiremedik. Peş peşe fırsatlar devam edecek millilerimiz adına. Varisara geldi servise. Tayland'da. Millilerimiz için ikinci kez set sayısı. 24-20'de. Yapraktan manşet. Hücumu arkadan Vargas'la yaptık. Seti tamamladık mı? Hayır. Top oyunda. Ama bir avantaj top. Gizem koştu. Manşeti aldı. Elif şimdi 4 numaradaki yaprağı seçti. Bunu da çıkardı Tayland. Tamamladık mı? Hayır. File teması var. Elif kendisi bitirmek istedi seti. Olmadı. Sanıyorum zaten Elif'in hücumda top dışarıda gidiyordu ama top henüz oyundayken file teması geldi. Biraz heyecanına sanki yenik düştü burada Elif. 24-21. Üçüncü kez set sayısı. Salih'dan manşet. Sinecek'le tek ayağı denedik ve sete noktayı koyduk. İlk seti Tayland almıştı ama ikinci seti 25-21'li hanemize yazdırıyoruz. Ve şimdi iki setin ardından maçta 1-1'lik denge var.

0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.

0: yesterday we play a crazy important match with Japan. Today is something similar.
1: Koç Santarelli deniyoruz. Tayland'la oynamak hiç kolay değil. Japonya benzer bir oyun oynuyorlar. Onlarla oynamak hiç kolay değil. Ama bu bir mazeret değil. Önce Amerika ile oynadık. Şimdi dün Japonya 4 set, 5 setlik maçlar. Biraz yorgunuz. Ama elimizden geleni yapmak için mücadele ediyoruz.
0: I can present a lot. For sure we are suffering a little in attack.
1: Biraz hücumlarda zorlanıyoruz. Çözümler bulmaya çalışıyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Japonya gibi hiç pes etmiyorlar. Biz de hücumda biraz kendimizi geliştirmeye çalışacağız diyor Daniele Santarelli. İlk seti 27-25'te Tayland aldı. Biz ikinci seti 25-21 ile kazandık. Aslında şu an setlerde 2-0 da önde olabilirdik. O ilk setin sonunda değerlendiremediğimiz iki set sayımız var. Ama olsun. Ya şu noktada maçı 3-0 kazanmakla 3-1 kazanmak arasında bizim için herhangi bir fark söz konusu değil. Tayland koçunu dinliyoruz şimdi.
2: We love this game very much because it's so exciting for our player.
1: Çok heyecanlıyız. Zorlamaya çalışıyoruz oyuncularımızı en iyi performanslarını sergilemeleri için. Tayland stilini sergilemeye çalışıyoruz. İyi bir savunmaya ve iyi hücuma ihtiyacımız var. İki koçu da böylece dinlemiş olduk. Setlerde durum 1-1. Elbette 2-3. Seti alıp 2-1 ile maçta öne geçmek amacındayız. Bu mücadeleyi kazanırsak grup aşamasını 4. sırada tamamlayacağız. Bir kez daha hatırlatalım. İlk 3'te Birleşik Devletler, İtalya ve Brezilya var. 4. bitirmek demek çeyrek final aşamasında bu 3 takımla oynamamak anlamına geliyor. Tabii biri hariç çeyrek finale gelen takımlar belli. Biz zaten dünkü galibiyette yerimizi ayırttık çeyrek finalde. Hollanda, Kanada çeyrek finalde, ev sahibi Çin çeyrek finalde olacak. Son biletin sahibi ya Japonya olacak ya Polonya olacak. O karşılaşmada zaten bugün devamında yine burada Osaka'da oynanacak. 3. sete başlıyoruz. 2 numaradan hemen bir Pimpichaya hücumu başlangıçta Tayland'dan ve sayı Tayland'ın.

Yaprak'tan iyi savunma var. 4 numarada Salih şansın denedi. Blok out'u yaptırıyor Salih Şahin. İşte günün devamında 13-20'de oynanacak Japonya-Polonya mücadelesi. Kazanan yoluna devam edecek. Kaybeden Viyana'ya veda edecek. Kanada Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak. İtalya-Çin maçı var. Sırbistan-Hollanda maçı var. Bunlar da sıralama ve çeyrek eşleşmeleri için önemli karşılaşmalar. Günün sonunu beklememiz gerekecek. Nihai resmi öğrenebilmek için. Bizim hedefimiz elbette bu maçı kazanıp 4. sırayı alarak grup aşamasını tamamlamak. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Salih'a karşıladı servisi. Vargas 2 numaradan vurdu. Top dışarıda, herhangi bir blok teması söz konusu değil. Bir oldu durum. Vargas az önceki ikinci sette 3 sayıyla oynamıştı. Netçek kısalı blokta kaldı. Vargas yükseltiyor şimdi Saliha. Çok etkili bir plase ve Saliha'nın sayısı 4 sayı üretmişti önceki sette Saliha. Aynı şekilde Zehra'nın, Yaprağın 4'er sayısı var. Az evvel 25-21 ile kazandığımız ikinci sette. Melisa Vargas'tan gelecek servis. Düdüğü bekliyor şu an. Vargas, şimdi işaret geldi. İyi bir servis ama iyi de manşet var Tayland'da. Hatta ortadan hücum etmeyi başardılar. Kayıp Kalaya'yla. Az evvel röportajda koçumuz Daniele Santarelli de tabii bahsetti. Üst üste karşılaşmalar oynuyoruz ve uzun maçlar. Polonya ile 4, Birleşik Devletler'le 5, en son Japonya ile yine 4 setlik bir karşılaşma oynadık. Bu da en az 4 sette tabii sonlanacak. Yaprak karşıladı. Tekrar Salih Acun'un sol elle plase. Sonuç yok. Fileden de son anda kaçındı Salih'a. Rally devam ediyor. Şimdi Vargas. Savunmadan seken top dışarıda. Üçüncü sayımız geliyor Vargas'la. İşte o Amerika maçında 35 sayısı vardı Vargas'ın. Japonya mücadelesinde 20 sayı üretti Melisa Vargas. Bu karşılaşmada da az önceki sayısıyla beraber çift tanelere ulaştı. 10. sayısını kaydetti. Başarılı oyuncu, bloktan seken topa gizem. Son anda yetişti. Sinek çok güzel hücum. Bloktan seken top dışarıda ve 4-4'te skoru eşitlemeyi başarıyoruz.

Salihan'ın servisini izledik. Sasipaporn karşıladı. İyi bir hücum Tayland'dan. Pompan. Yani yapacağı tercihi iyi saklayan bir pasör. Burada işte kapı aralanınca hemen plaseyle ikinci topta sayıya gitti. Salihan'dan manşet. Hücumda yaprak var. Yine sol elle bir plase denemek durumunda kaldık. Gizem'den iyi savunma. Elif yetişti. Arkadaki Vargas'ı düşündü. Vargas'la alıyoruz 5. sayıyı. Bir önceki seti biraz rölantide götürdü Vargas diyebiliriz. 3 sayı üretmişti kazandığımız ikinci sette. Şimdiden bu sette de Vargas'ın 3 sayısı var. Bir tek ayak denemesi olacak. Bloğumuzdan seken top dışarıda. Tayland önde tekrar 6-5'te. Yaprak ve Zehra ikilisi oradaydılar. 6-5 Tayland üstün. 7-5 oldu skor bu servis sayısıyla. Kalkalaya, Kamutala, reisi kaydeden oyuncu. ...7-5 oldu durum. Salih, şimdi iyi manşet var. Vargas'la hücum ediyoruz ve Vargas'la alıyoruz 6. sayı. İki tarafında 3'er ace olduğu bilgisi ekranımıza yansıyor. Bloklarda önemli fark yarattık tabii. 10'a 2. Bir süredir ama biz de blok sayısına imza atmadık. Bloklar tekrar çalışmaya başlayacaktır. Filenin sultanlarında derken beni duydu oyuncularımız ve blokla geldi sayı. Zehra müthiş kapattı Pimpichaya'yı. 11. blok sayımız da böyle gelmiş oldu. Manşet biraz yüksek, yine plase düşündü Pompan ve yine aldı sayıyı. Yine çok iyi sakladığını görüyoruz. Bu plaseyi Taylandlı pasörün. Arkaya geldi. Servisi kullanıyor Pompan. Zehra karşıladı. Çok iyi bir manşet değil. Tatlı tamamladı. İçeri kaçan topu.

9-7 oldu durum. Pompon'dan bir servis daha. Yine Zehra'nın olduğu tarafı hedeflemişti Pompon ama topu bu sefer Afile'de. Yaprağın servisini izledik. Ortadan hücum olacak. Gizem uzandı ama çıkarabilmiş değil Tatlıhan'ın topunu. İki sayılık üstünlük Tayland adına. Önceki setlerde bu noktada genelde üstünlük bizim elimizdeydi. Hatta yavaş yavaş farkı açmaya başladığımız noktalar buralar. Şimdi yine iyi bir ritim yakalamak amacındayız. Vargas'ın sayısı farkı 1'e indirdi. Zehra kullandığı servisi. 2 numara hücumu olacak. Savunmada temasımız var. Sayıyı alıyor Tayland. Efe Pichaya'nın hücumunu bir kez daha izleyelim. Zaten çizgiyi de yakalamış Pimpichaya. Karşılıklı sayılarla devam ediyoruz son bölümde. Snedcheck'le ortadan şansımızı denedik. Savunmadan seken top dışarıda. Fark tekrar bir. Kendi servisimizde sayı alıp bu şekilde bir seri yakalayıp önce skoru eşitip ardından da öne geçmek amacındayız. Ve tabii ki bir servis serisi deyince akıllara önce Melisa Vargas geliyor. O da şimdi servis köşesinde. İyi servis ama iyi de manşet var. Piyanut'tan 4 numara hücumu olacak. Bloktan seken top dışarıda. Varisara ile bu turu tekte dönmüş oldu Tayland. Varisara oyuna sonradan dahil oldu Acharapor'un yerine. Uzunca bir süredir de sahada gösterdiği performans sonrasında Varisara. Salih Şahin servisi kullandı. Biraz alçak manşet. 4 numaradan Varisara plaseyi bıraktı, başarılı. Şimdi işte skoru eşitleyebilir. Snedcheck tek ayak blokta kaldı. Elif yine Snedcheck'i tercih etti. Bu sefer paraleli vurdu. Snedcheck ve sayıyı almayı başardı. 12-12. Hemen centilmence rakibinden özür diliyor. Top teması sonrasında Snedcheck. Tayland'ı yakalamayı başardık. Yine Salih adam geldi servis ama top filede. Varisara gidiyor ve servise. Setin tam orta noktasındayız. Yine kısa servis Snedcheck karşılamak durumunda kaldı. Tek ayaklı sayı da getirdi Snedcheck. Son bölümde ön tarafta çok aktif. Snedcheck kısal. Yani hücumlar yetmedi. Servis de karşıladı bu bölümde. Elif de onu bayağı aktif kullanıyor. Şimdi servise gitti. Snedcheck. Bir de is gelir mi bakalım. Bunların üstüne yine kısa servis. Manşette problem yok. Tek ayak denemesi. Vargas'tan savunma var. Snedcheck pasörlü yaptı. Vargas'ın hücumu olacak. Smaç plesi. Zehra tamamladı ama top Tayland yarı alanında. Ardından da hücumda hata var ve şimdi öndeyiz. 14-13 ile. Bizim adımıza iyi bir sekans. Geriden geldik. Önce rakibi yakaladık. Şimdi de öndeyiz. Yine Jack'ten gelecek servis. İtiraz etmeyelim dedi Taylandlı oyuncular. Şimdi iyi servis. Zorlanarak karşıladı. Tayland blokla aldık sayıyı. 15-13. Yeniden momentumu yakalamış durumdayız. Geriden geldik. Farkı 2'ye çıkardık. Ve mola almaya zorladık Tayland'ı.

0: Reklam.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bank gücülük.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Vargas'ın hem Sinecek'in dörder sayısı var. Oyun değişikliği görüyoruz Tayland'da. Natanić'e oyunda bir pasör değişikliği var. Tayland'da. Mola dönüşünde ilk sayı kime gidecek bakalım. Sinecek'ten yine güzel savunma var. Yaprak'la Plesi denedik. Rally sürüyor. Şimdi arkadan Varisara. Sinecek bunu da çıkarıyordu neredeyse. Olmadı. Tayland sayısı. Yine de iyi bir servis turuydu Sinecek için. Arka tarafta savunmaya katkı verdi. Bir ara pasörlük yaptı. Oyunun çeşitli yönlerinde katkı verdi. Bu sekansta Sinecek. Bir sıyrık üstünlüğümüz var. Kavkala'ya, Kamultala. Servisteki sporcu Tayland'da. Yaprak karşıladı. Bunu Vargas yapacak ama iyi pas değil bu. Savunmada kalacağız. Ortadan deneme. Hatta o Yaprak karşı atabilir mi? İki antenin arasından gittim bu top. Evet, bir kez daha savunmadayız. Şimdi bloğumuz var. 16-14 ama takım halinde gelen çabayla alınmış bir sayı bu. Müthiş bir aliyen. Baştan itibaren tekrar izlemek lazım. İşte savunma. Salih'a uzandı. Sonra Yaprak sırtı fileye dönükken müthiş çevirdi. Ardından da Elif, Zehra, Yaprak üçlüsünün bloğu. Yine ortadan hücum olacak. Bu da bloğumuzdan sekti. Farkı 3'e çıkarabiliriz. Elif. Yaprak'ı seçti. Blok out. 17-14. Son bölümde rüzgar bizim arkamızdan esiyor. Tayland'ın ilk molası da fayda etmemişti. İkinci mola da geliyor şimdi Tayland'da.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Aralıklarla iki molasında kullanmak durumunda kaldı Tayland'da koç. Ratchatak Renkay. Sasi Papuor'nu manşeti aldı. Arkadan hücum olacak. Bunu da oyunda tutmayı başardık. Melif kovalıyor ama çabası yeterli değil. 17-15 oldu durum. En son 13-12 Tayland üstünlüğü vardı. Oradan sonra iyi bir seri yakaladık. Setin sonuna kadar bu şekilde gitmek amacındayız. Hücumlarda biz %45 ile oynuyoruz. Tayland %42. Yaprak 4 numaradan çapraza döndü. 18 sayı getirdi filenin sultanlarına. Çok güzel hücum. Manşeti de aldıktan sonra Yaprak'tan.

Serviste de yaprak var. İyi manşet. Şimdi 2 numara hücumu blokla 19 sayıya uzandık. File üzerinde bir kez daha savunma kalitemiz çok yükseldi. Zehra da yanında bloğu yapan isim Saliha. Fark 4 oldu şimdi. Hücumlarda zorlanıyor Tayland. Burada Tatlıhan'ın sayısı.

19-16. Üç sayılık üstünümüz var. Gizem'den iyi manşet. Vargas'la hücumu yaptı. Çok rahat bir sayı. Melisa Vargas'tan. Vargas'ın setteki 5. sayısıydı az önceki. Kalerat Kamong oyunda. Esasi Papor'un yerine Tayland'da. Molaları tamamladı Tayland'da koç. Oyuncu değişiklikleriyle müdahale etmeye çalışıyor ama setin kontrolünde biz varız ve bloklarımız da şu an zaten olağanüstü bir seviyeye ulaşmış durumda. 21-16. Sinecek ve Vargas Tayland hücumunu durdurdular. Fark 5'e çıktı. Yine 4 numara hücumu olacak. Arka tarafta yapraktan savunma. Vargas topla buluştu. 22 sayı getirdi. Melisa Vargas otomatiğe bağladı zaten artık sayıları. Koşar adım setlerde 2-1'lik üstünlüğe doğru gidiyoruz. Neredeyse 3 metre yükseklikten yapılmış bir hücum az önceki. 3 sayı artık set için Fenerbahçe Sultanları'na yeterli. Yapraktan yine çok iyi savunma var. Zehra Vargas'ı düşündü. Savunmada olacağız. Plaseyle aldı sayıyı. Pimpichaya. Loğun arkasındaki boşluğu gördü Taylandlı pasör çaprazı. Sadece 3 sayı alarak setlerde 2-1 yakalayabiliriz artık. Tahta kullandı servisi. Gizem aldı manşeti. Saliha'nın hücumu blokta kaldı Saliha. 22-18. Bloğu tekrar izledik. Açaraporn oyuna geri döndü. Değişiklikler sürüyor Tayland'da. Maça başlayan köşe smaçörlerinden biriydi Açaraporn ama bayağıdır kenardaydı. Şimdi geri döndü. Manşete girmedi Gizem. Doğru karar. Çünkü bu top uzun. Setle aramızdaki mesafe 2 sayıya düştü. Bu hatayla beraber Vargas geldi servise. 2 servisle hızlı şekilde sete noktayı koyabilir. Melisa Vargas. İyi manşet var Tayland arka alanında. 4 numaradan hücum bloğumuz var. Top oyunda kaldı. Elif'ten savunma. Pasörlüğü Gizem yapacak. Ve Vargas'la hücum edeceğiz. 24-18 oldu durum. Set sayıları başlayacak Fenerbahçe Sultanları adına. İtiraz var Tayland'dan. Onun sonucunu bekleyeceğiz. Ama 3. setin sonunda rahatız. Az önceki seti 25-21 ile kazanmıştı milli takımımız. İtirazdan vazgeçti sanıyorum. Hayır, vazgeçmemişler. Şu an itirazın neye yapıldığını hakemlere anlatıyor. Tayland koçu Katipon. Eğer karar değişmezse set sayılarına başlayacağız Vargas'ın servisinde. Ayak hatası itirazı varmış Tayland'dan. 3 metre çizgisiyle Vargas'ın sıçradığı yerin pek alakası yok. İtiraz da haklı değil. Tayland da molalar tükeneli biraz vakit oldu. Biraz oyunun ritmini yavaşlatmak istediler bu itirazla beraber ama karar değişmiş değil. 24-18'de set sayılarına başlıyoruz ve ilkinde serviste Melisa Vargas var. Vargas servise yüklendi ama top filede. Servisle bitirmek istemişti. Olmadı. 24-19. İkinci set sayısı. Fenerbahçe Sultanları için yapraktan manşet Elif. Şöyle bir baktı. Kendi kardeşini düşünüyor. Noktayı koyan
Saliha oldu. 25-19 3. setin skoru. Böylece ilk seti kaybetsek de Tayland karşısında şimdi setlerde 2-1'lik üstünlüğümüz var.

0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bank gücülük. Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
1: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
7: Sete gitmedi. O notu da düşelim. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Yeni sete başlarken Daniele Santarelli'nin ekibinde. Vargas ekranlarımızda. Zehra tabii oyunda. Şahin kardeşler. Yaprak, Snecek şeklinde devam ediyoruz. Dördüncü set için hazırız. İlk düdük geldi. Tayland servisiyle başlıyor karşılaşmanın dördüncü seti. Diliyoruz ki mücadelenin de son seti olacak. Gizem'den manşet, hemen Zehra ile hücum ettik. Top oyunda kaldı. Blok teması var, sayı Tayland'ın. Vesara'nın hücumu bir kez daha ekranımıza yansıyacak. Vargas'ın parmaklarından seken top dışarıda. Yine Gizem aldı manşeti. Arka tarafta bir savunma var Tayland'da. Tatta o blokta kaldı. Şimdi Pimpichaya prese düşündü. Vargas yapıyor savunmayı. Yaprak'la hücum edeceğiz. Paraleldeki boşluğu çok iyi gördü. Bir smaç preseyle aldı sayı Yaprak. Vargas da tabii savunmadaki hareketliğiyle beraber hücumda bir opsiyon olmaktan çıkmıştı en son topta. Orada aldı. Orta oyuncu hücumu da pek mümkün değil. Yani belki de tek hücum şansımızdı Yaprak. Oradan sayı getirdi. 4 numaraya bir hızlı pas. Plase yakaldı Zehra ama hücum edemiyoruz. Savunmada olmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadan hücum. Bloktan seken top. Alanımıza düştü Tayland sayısı. 2-1. Setin başında durum peş peşe Gizem'i buluyor Tayland servisleri. Zehra ile hücum ettik. Top oyunda Vargas tekli blokta başarılı. Ve Tayland sayısı 3-1. Zehra Bilo'ya yetişemedi. Hücum çeşitliliğini gördük Tayland'ın. Biri o köşeden, biri bu köşeden hücum denediler. Orta oyuncunun işi böyle bir durumda elbette biraz daha zorlaşıyor. Şimdi Yaprak aldı. Manşeti Saliha var hücumda. Bloktan seken top. Elif'ten dublaj. İkili blok yerleşti. Vargas'ın karşısında ama o ikili bloğu rahat geçti. Melisa Vargas. Zaten uzun karşılaşmalar oynadık ve çok büyük sorumluluk aldı o eşleşmelerde. Melisa Vargas çok fazla topu aldığını gördük. Biraz bunun peş peşe gelmesiyle beraber fiziksel olarak etkilerini hissediyor olması çok anormal bir durum değil. ...4-2 oldu skor. Varsara'dan servis Sinecek karşıladı. Saliha blokta kaldı. Sinecek'ten şimdi dublaj var. Bir kez daha Saliha yine blok. Tayland sayısı 5-2. Oyunumuz yine biraz 4 numaraya sıkıştı burada. Bloğu da iyi yerleştirdi Taylandlı oyuncular. Aysara'nın servisleri devam ediyor. Şimdi Yaprak karşıladı. Manşetle yükseltti Elif. Vargas plaseye başvurdu. Yuzan topun altına Jdapa. Lomuzdan seken top dışarıda. Farkı 4'e çıkardı. Şimdi Tayland. Fark 4 olunca Daniele Santarelli'den mola geliyor. More we give them opportunity, more is difficult. They didn't change nothing. They start to serve tactical. I want the ball perfect. Please, nothing.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Dönüşünde hemen tabii ki sayıya gitmek istiyoruz. Varisara'nın servisi Yaprağı buldu. Elif kendi çaprazı Vargas'ı düşürdü.

0: Farkı 2'ye indirdik. Bir Vargas servisleden seken top Varisar'a karşıladı. Gizem'den manşet var. Farkı şimdi 1'e indirebiliriz. Salihan'ın hücumu arka tarafta Pianut topu oyunda tutmayı başardı. Şimdi Sasi Papon çapraza döndü. Biraz fazla döndü. 6-5. Bu top dışarıda. Moladan iyi döndük. 5-5'e 3 sayı. Daniele Santarelli'nin molası sonrasında. Skoru değiştirebilecek miyiz bakalım. Vargas'ın servisi devam ederken. Derken top filede. Yedi beş. Evet, hatta o gidiyor. Servise Tayland'da. Gizem'den iyi manşet var. Sinecek'le tek ayak denedik. Bu topu çıkaramadı Tayland savunması. Sayı bizim hanemizde. Osaka'daki Filenin Sultanları ve taraftarlarını gördük. İyi manşet var. 2 numaradan hücum. Bloğumuzdan seken top dışarıda. Şimdi doğru skoru görüyoruz bu arada. Az evvel yanlışlıkla 8 sayı yazılmıştı grafikte Tayland'da. Şimdi geldi o 8. sayı. Pimpiç ayağı kullandı. Servisi. Saliha biraz zorlanarak aldı. Yapraklı hücum ettik. Blok var. Şimdi Sinecek. Bloktan seken top dışarıda. Farkı tekrar bile indirmeyi başardık. Setin erken bölümlerinde takipteyiz. Çekten geldi. Servis. İyi manşet alıyor bu bölümde. Taylandlı oyuncular Vargas yaptı savunmayı. Şimdi topu da karşıya yollayacak Vargas. Savunmada kalmaya devam edeceğiz. Bir tek ayak olacak. Sinecek topu oyunda tuttu. Zehra koştu, yükseltti. Yine karşıya gönderdik Vargas'la. Bu sefer de 6 numara hücumu Sinecek bunu da çıkardı. Şimdi hücumdayız. Yaprak topla buluştu. Plaseye gitti, sonuç yok. Rally sürüyor. Bir file üzeri mücadelesi. Bloğumuz var. Bu top çıkmayacak. Müthiş bir rally oldu. 8-8'de dengeyi buluyoruz. Yine takım halinde müthiş bir direnç koyduk ortaya. Topun ölmesine izin vermedi oyuncularımız. Ve en sonunda sayı bizim. Ve libero yokken ne oluyor tüm bunlar? Sinecek'ten savunmaya müthiş katkı. Kaptan Pompon oyuna geri döndü. Tayland'da. Manşet biraz yüksek. Hemen prese düşündük. Pompon şimdi öne geçebiliriz 9-8'de. Yaprak hücumda sayı aldı Yaprak. 9-8. Yine çok iyi bir ritim yakaladık. Yaprağın sayısında bir kez daha izliyoruz. Şimdi mola sırası Tayland'da.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Daha çift haneli sayılara ulaşamadan her iki takım da bir mola kullanmak durumunda kaldı. 8-6 geriden geldik. Üstünlüğü de ele almayı başardık. Arkadan hücum, bloktan seken top yine Sinet çekti. Savunma var. Vargas'ın hücumunu izleyeceğiz.

0: Bu top çıktı ama şimdi bir kez daha Frenzy Sultanları hücumu. Vargas bir numaradan yine deniyor şansını. Ona 8 yaptı skoru. Serimiz de 4-0'a geldi böylece. Osaka'da Asua Arena'da 4. sette kontrol bizde bir kez daha. Ona 8 oldu skor. Liberomuz Gizem de bayağı bir dinlenme imkanı buldu. Nazar değdirdik. Sinekçek'ten servis hatası var ama müthiş bir turdu. Şimdi biraz nefeslenme sırası. Sinekçek'te olacak. Gizem aldı arka tarafta elbette. Onun yerini. Papon'dan servis. Biraz açıkta kaldı bu manşet. Yaprak çapraza vurdu. Çok net bir hücum. Yaprak erkek. İşte artık yüzü biraz daha gülüyor. Koçumuz Daniele Santarelli'nin. Bu 4 numaradan bu sette buna benzer. Net hücumlarını daha önce de görmüştük zaten Yaprak'ın. Elif'ten servis. Şimdi Vargas geldi ön tarafa. Arkadan hücum olacak. Salih'a karşıladı. Gizem yükseltiyor. Vargas yine de bir smaç prese denedi. Tayland hücumu. Varisara bloktan seken top farkı bile indirdi. Bloktan seken top Elif'in yetişemeyeceği bir yere gitti. Kalkalaya serviste 11-10 öndeyiz. Gizem'den biraz yüksek manşet. Zehra ile hücum ettik. İstediği gibi topla buluşamadı. Zehra ama bloğumuz var. Bu top çıktı mı? Hayır. 12-10. Hücumla gelmeyen sayı blokla geldi. Fark bir kez daha 2. İşte Vargas ve Zehra ikilisinin bloğu. Varisara'dan manşet ortadan hücum. Sanki topu dışarı vurdu Tatlı. Evet top dışarıda, sayı bizim 13-10 oldu skor. Farkı 3'e çıkardık. Son bölümde peş peşe sayılarla. 7-2'lik bir seri yakalamış durumdayız. O seri biraz daha mı devam edecek? Zehra istediği gibi tamamlayamadı. Arkadan hücum. Şimdi 14 sayı imkanı. Elif yaprağı düşündü. 6 numaradan bu sefer yaprak ve bir kez daha sayı. İşte pipe'ı çok iyi kullanıyor burada yaprak. Sadece Tatlıhan'ın bloğu var. Rahat geçti. Arkadan hücum olacak. Elif'ten iyi savunma var. Gizem yükseltti. Vargas'la hücum edeceğiz. Top oyunda. Yanıt karşıladı. Yaprak bloksuz bir file üzeri varken top oyunda tutmayı başardı. Yeniden Vargas'ın denemesi. Bunda da sonuç yok. Uzun bir ali oldu. Sayı kime gidecek? Tayland'ın oldu. Bloktan seken top sonrasında. Bu şekilde aldı sayıyı Tayland. Yine savunmada takım halini çok iyi bir çaba ortaya koymuştuk. Pompon. Bir kısa servis. Vargas karşıladı bu sefer. Salihan'ın hücumu, top tam köşede. Bir kez daha izleyelim. Yatık bir top Elif'ten. Salih'a blokla antenin arasında önemli bir boşluk var. Bu şekilde parayı buldu Salih'a. Hatta o blokta kaldı. Kendisi tamamlıyor. Zehra'dan savunma var. Yine Tayland hücumu olacak. 6 numaradan geldi o hücum. Sinekçek yakaladı. Bloğu tek başınaydı file üzerinde. Sinekçek'ten müthiş savunma. 16-11. Müthiş. müthiş yakaladı burada Sasi Papornu. Bir kez daha Tayland molası.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Pembe Çağ'a ekranlarımızda Ayda Zevel. 22 sayısı var. Tıpkı Vargas gibi. İyi manşet olmadı. Pompuan yükseltti. Pembe Çağ'ın açıktan hücumu. Bu yakalayabilirdik burada. Sinecek ve Salih ikilisi de bunun farkındalar. Ama mola dönüşünde sayı taylandı. Serste Varisara'yı görüyoruz. Dört sayılık önemli bir üstünlüğümüz var. Setin sonuna doğru giderken. Salih Adam biraz yüksek manşet, iyi top takibi Tattao. Burada yetişebilmiş değil Elif. Salih Adam manşet. Elif Vargas'a yükseltti. Çapraza vurdu Melisa Vargas. Rahat şekilde getiriyor. 17. sayı. Maçtaki 23. sayısı bu Vargas'ın. Serviste de Vargas var. Manşet Pianut'tan geldi. 2 numara hücumu başarılı değil. 18 sayı imkanı. Salihan'ın smacında top oyunda kaldı bir şekilde. Hücumumuz devam edecek. Elif şimdi kendisi plase düşündü. Bu da çıktı. Ardından bloğumuz var. Salih kovaladı ama Tayland sayısı. Tayland'dan iyi savunma gördük. Bu sefer de işte bu Pompa'nın ilk çıkardığı top. O savunmanın devamı da geldi zaten. ...17-14... Gizem biraz yüksek manşet, Elif tamamladı. 2 numara hücumunda bloğumuz var. Top bizim alanımıza geçti. Elif vurdu. Top oyunda hala. Sasi Papon. Çaprazda savunmayı yapan Gizem oldu. Şimdi Salih. Top dışarıda mı? Blok teması var. 18 sayı aldık. Oh be diyor artık Salih Şahin. Hakikaten uzun ralliler var. Çünkü son bölümde. Bu uzun soluklu Viyeneli'nin de grup aşamasının sonundayız. Oyuncular hem maç içerisindeki hem bu 3 haftayı bulan ve serüvendeki yorgunluğu biraz burada hissediyorlar. Yine o bloğu yaparken Pembe Çağ'a sağ elini yumruk şeklinde tutmuş. Blok out'tan biraz kaçınabilmek için ama başarılı olamadı. Şimdi bloğumuzdan seken top dışarıda. Top bloğumuzdan dışarı gitti ama tam 18 blok sayısı yaptığımızı söyleyelim. Sinecek elini soktu topun altına. Tayland hücumu olacak. Ya sayıyı alamasaydı Tayland muhtemelen burada yine de bir itiraz gelirdi. Gerek kalmadı. Tekrar izleyelim. Bu şekilde aldı sayıyı Tayland. Fark 2, 18-16. Kritik sayılar bunlar. Yaprak'la hücum edeceğiz. Sol elle plase.

Rally sürüyor. Sasi Papon çapraza vurdu. Gizemli iyi savunma var. Elif şimdi Sinetçik'i düşündü. Ardından sayı aldık. 19-16. Burada biraz ayak da girdi işin içine savunmada. Sasi Papon'un bloğunu kullanarak sayıya gitti. Sinetçik kısa aldı. Onun bir önceki servis turu çok etkiliydi. Orada geriden gelip öne geçmiştik hatta. Sasi Papon'dan hata var. Bir de servis sayısı. Sinecek Kısal. Maçın yıldızlarından birisi Sinecek. Vargas'tan sonra maçta en fazla sayı üreten oyuncumuz. On altıncı sayısı Sinecek'in. Hatta bu da 17.'si. Bir ace daha. Sinecek Kısal. Bir makine gibi servise geçti. Farkı tek başına 5'e kadar çıkardı. Zaten o 2 ace öncesinde hücumda da sayı almıştı. Hem Sinetçek Kısal için hem tüm takımımız için bir maşallahınızı alırız. 21-16 oldu durum. Açarapor'un oyunda. Tayland'da. Fark 5. Galibiyettense 4 sayı uzaktayız. Oradaki yolumuz daha kısa. Arkadan hücum olacak. Vargas yaptı savunmayı. Elif Vargas'a yükseltti. Blok out. 22-16. 3-1 ile kazanmaya doğru gidiyoruz artık. İşte burada Açarapor'un bloğundan top dışarıda. Servis köşesini yine bırakmış değil. Sinecek. Pianut karşıladı. Plase ile sayı aldı. Tayland'da kaptan. Pornpan. Dört sıfırlık serimiz de burada sonlanmış oldu. Beş sayılık çok önemli bir avantajımız var. Setin sonunda. Burada maçı kazanıp artık diğer karşılaşmanın sonlanmasını bekleyeceğiz. Rakibimizi öğrenmek için 4 numaradan yaprağın ucumu arka tarafta iyi savunma gördük. Açarapor'dan. Çaprazdan sayı çıkardı. Varsara. Yapraktan sekti o top. Varsara özür diliyor yapraktan. Blok teması yok ama arka tarafta yaprağa temas etti top. 22-18 serviste bir hata var. Bir adım daha yaklaşmış olduk böylece galibiyete.

0: Dördüncü sırada tamamlamaya yakınız grup aşamasını. VNL'de. Bu da 2-3'teki takımlardan çeyrek finalde kaçırmak anlamına gelecek. Bir hatalı hücum arka tarafta Pimpi Çağya'dan. 24. sayıyı görmüş olduk. 24-18 itiraz var. Onu bekleyeceğiz ama sanki temas yok gibiydi. Mola yerine yine bir itiraz kullanıyor sanki Tayland'da koç. Kiat Tapion. Zehra'nın parmaklarına temas yok. Karar değişmeyecek. Sayı filinin sultanlarının böylece maç sayıları başlıyor artık. Altı maç sayısı birden. Filenin sultanları adına ilkinde Elif kullandı servisi. Manşe çok iyi değil. Yine arkadan hücum. Top oyunda kaldı. Burada mücadeleye noktayı koyabiliriz. Vargas yükseldi. Top oyunda. İyi savunma var. Açarapon'dan, bloğumuzdan seken top yarı alanımıza kaldı. İlk maç sayısını kullanamadık. Ama elimizde daha bol fırsat var. 24-19 oldu sadece skor. Açarapon'un tek eliyle yaptığı savunmayı gördük. Şimdi ikinci maç sayısı 24-19. İlkini kullanamamıştık. Salih'den manşet Elif. Zehra'yı düşündü. Zehra'nın hücumunda top dışarıda. Devam edecek. Bu dördüncü setin sonu biraz daha. İkinci maç sayısında da sonuç yok. Çizgiye çok yakın. Ama dışarıda karar var. Zaten bunlar itiraz edilebilen kararlar değil. Yani dışarıda ama çizgiyle aradaki mesafeyi görebilmek için çok fazla zoom yapması gerekti sistemin. Ve molayı alıyor Daniele Santarelli.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: İkisini değerlendiremedik. Peş peşe fırsatlar devam ediyor. Sırada 3. maç sayısı var. Sera Ankoma oyunda karşılaşmada ilk kez. Sıradaki maç sayımızda servisi o kullanacak Tayland'da. 24-20. Burada maçı bitirmek amacındayız artık. Sera kullandı. Gizem'den manşet. Elif 4 numaraya gönderdi. Yaprak hücumu yaptı. Bu top da çıktı. Ama bir kez daha hücumda filenin sultanları var. Elif yine yaprağı yolladı. Çapraz hücum. Bu da olmadı. Bir türlü maç sayısını noktalayabilmiş değiliz. Bu top dışarıda. Blok temasımız sonrasında dışarıda. Tayland'ın mücadelesi devam ediyor. 24-21 oldu durum. İşte burada Vargas'ın parmaklarının ucundan sekti top. Dördüncü maç sayısındayız. Yine Serah'dan geldi. Servis. Gizem'den iyi manşet. Elif. Yaprağı yolladı. Yaprağın hücumu. Rally sürüyor. Dört numara hücumu blokta kaldı. Varisara. Şimdi arkadan deneme olacak. 24-22. 24-22'ye geldi oyun. 24-18'den. Elimizde iki maç sayısı daha var. Bir top diyor. Ve koç Santarelli takımına. Manşetleri de iyi aldık aslında bu bölümde ama bir türlü top öldüremedik. Sera'dan da iyi servisler var. 24-22. 5. maç sayısı. Şimdi Salih'e karşıladı. Elif Vargas'a gönderdi. Vargas'la noktayı koyuyoruz. 25-22 4. setin skoru. Son bölümde belki biraz zorlandık ama yine de Tayland'ı 3-1 ile mağlup edip VNL'de grup aşamasını 4. sırada tamamlıyor. Filenin sultanları.

0: Milli heyecanı sundu.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydın. Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish biraz da geç olsa da başladı. Çünkü Türk kadın milli voleybol takımımız Tayland maçı vardı ve Tayland'ı 3-1'lik skorla geçti. Son bölümlerde zorlansa da Filenin Sultanları galip gelmeyi başardılar. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere İzmir ve İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. İzmir'de sevgili Metin Abacı az sonra hattımıza bağlanacak. 8 koşulu yarış programının ilki saatler 17.45'i gösterdiğinde start alacak. Sonrasında Veli Efendi Hipodromu'nda yayınını ben sizler için değerlendireceğim. Orada da 9 koşulu bir yarış programı var ki saatler 14.00'ı gösterdiğinde ilk koşu Veli Efendi Hipodromu'nda yapılacak ve başlayacak sevgili dinleyenler. Evet, Metin Abacı'nın hatta bağlanmasını bekliyoruz derken kendisi de şu anda hattımızda. Günaydın sevgili Metin Abacı.
5: Günaydın, iyi yayınlar olsun.
4: Günaydın. Bugün 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Biraz da milli maçtan dolayı geç kaldık ama istersen ilk koşudan başlayalım. Neler aktarırsın bizlere?
5: Evet, ben millilere önce tebrik ediyorum. İlk koşuda 3 numara Taş Demirhan, 4 numara Mufasa ve 2 numara Star of Nide arasında bir mücadele bekliyorum. Burada sürprizde 1 numara Şöreke ve özellikle 5 numara Awinning ve 8 numara Baymutlu'dan sürpriz bekliyorum. 3-4-2 küçük orta ölçekli kuponlara, 1-5-8 geniş oyunlara.
4: Evet, günün birinci koşusunda İzmir'de 3 numaralı Taş Demirhan, 4 numaralı Mufasa, 2 numaralı Star of Nide, 1 numaralı Şeroke tabii geniş kuponlarda, 5 numaralı Avengic ve 8 numaralı Baymutlu dedi sevgili Metin Abacı. 3-4-2 öncelikli, sonrasında 1-5-8. İkinci koşuya geldik. Maiden mücadele 3 yaş şaraplar 1400 metre.
5: Ben burada Cedide'den iyi bir yarış bekliyorum. Afrika Ender yavrusu ilk kum koşusundaki dördüncülüğü tatminkardı. Rakibi de bana göre Şahin Meltem olacaktır. Küçük önler risk edebilir 7 numaraya ama 7-6 ile daha sağlam alabiliriz.
4: Evet, 7 numaralı Cedide alternatif Bankom dedi ki bir Afrikan der tayı ama en ciddi rakibi 6 numaralı Şahin Meltem ekür avantajıyla da değerlendirilebilir dedi sevgili Metin Abacı. 7 alternatif tek rakip 6. Geldik günün 3. koşusuna. Handikap 16 mücadele 2. altılı ganyanda başlangıcı. Neler söylersin?
5: Burada da 3 numaralı Afşin Tayyip ve 2 numaralı Kaptan Paşalı arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Bu sabah Kaptan Paşalı ilgililerinden bir arkadaşım görüştü, bana iletti. Kazanmasını bekliyorlar. Ama ben Afşin Tayyip'i daha çok tutuyorum. 3-2 küçük oyunlara yeterli. 4 çift nefesi, 9 Kink Gökçe, 7 Gülselen, 6 Güçlü Kral. Bu safkanlarla sürprizle geniş oyunlara eklenebilir.
4: Evet, günün 3. koşusunda da 3 numaralı Afşintay ve 2 numaralı Kaptan Paşalı yeterli. Daha geniş kurgular, 4 çift nefesi, 9 King Gökçe, 7 Gürselhan ve 6 Güçlü Kral yazabilirler. Geldik günün 4. koşusuna. Maiden mücadele 3 yaş şaraplar 1400 metre.
5: Evet, burada da 4 numara Turgul Han diyeceğim ki 1-4'lük yarış derecesinin ardından 1-11-41-40 rahat sprintleriyle göze batıyor. Bence bugün kazanıp meydana veda eder. Bankom 4 numara Turgul Han.
4: Günün 4. koşusunda 4 numaralı Turgul Han kazanma vakti geldi dedi sevgili Metin Abacı. 4 numaralı Turgul Han Banko. 5. koşu şart 5 mücadele 4 yaşlı Araplar.
5: 1 numaralı Ferman Yazar, 4 numaralı Kırklar Dağı, 3 numaralı Beşir Çavuş, 5 numaralı Sılpa. Bu dörtlü arasında en az hata yapan kazanır.
4: Evet, bu koşuda da 5 numaralı, özür dilerim, 5. koşuda 1 numaralı Ferman Yazar ve 5 numaralı Sılpahar yeterli dedi günün 5. koşusunda sıralama
5: 4-3-5 şeklinde.
4: Evet, 1-4-3-5 doğru mudur Metin
5: evet,
4: Abacı?
5: Evet, doğru, evet.
4: Tamam, tekrar edelim rakamsal olarak 1-4-3-5 sevgili dinleyenler günün 5. koşusunda sıralama. Evet, 6. koşu saatler 20.30 gösterdiğinde koşucu Bekir Efendi koşusu kısa vade 6 mücadele 4 yukarı Araplar.
5: Denk üçte isimler yarışın gidişatı sonucu etkileyecektir mutlaka burada. 3 numaralı Varlık Efesi, 2 numaralı Aşk Atay özellikle bu yarış hedef yapılıp gelindi. 1 numaralı Umuttay önde yalnız kalırsa yine bitirebilir. 5 numaralı Berkemal ve 8 numaralı Çağdaş Alaçat Gül avantajı var. Bu kez etkili koşar. 3-2-1-5-8.
4: Evet, 6. koşuda sıralama 3, 2, 1, 5 ve 8. 6. koşuda 3, 2, 1, 5 ve 8 İzmir'de sıralama. Geldik günün 7. koşusuna. Şart 5 mücadele 3 yukarı İngilizler.
5: Evet, buradaki rakiplerine genellikle üstünlük sağlamış bir kalite isim. Çok da formda, ard arda yarışlar yapıyor. Bir numaralı Can Alış kazanmaya çok çok yakın. İkinci bankomuz. Ancak tek bankolu kupon yapanlar burada 5 numaralı Lidl Joe, 3 numaralı Lula Adnan, 2 numaralı Erbalı Sadi ile sürpriz arayabilir.
4: Evet, 1 numaralı Can Aluş alternatif bir diğer banko ama rakip arayanlar 5 numaralı Lidl Joe, 3 Muğlalı Adnan ve 2 numaralı Erbağlı Sadi yazabilirler. Geldik kapanışa, yine bir maiden mücadele, 3 yaş şaraplar neler söylersin?
5: Evet, ilk kim yarışında etkisi olsa da ben 2 numaralı Kralçılardan özellikle galopları çok parlak, bugün iyi bir yarış bekliyorum. 5 numaralı Tavilok, 6 numaralı Ulucan ciddi rakipleri olacak. Geniş oyunlar ekimleri de yazarsa burada bir sürpriz arama peşine gidebilirler 3 numaralı Kuzey'in parazıyla.
4: O zaman son koşuda değerlendirme şu şekilde: 2 numaralı Kral Çınar, 5 numaralı Tavilok, 6 numaralı Ulu Cihan ve 3 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı. Metin Abacı, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
5: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans olsun.
4: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Kendisi bizlere İzmir yarışlarını yorumladı. Şimdi sırada İstanbul yarışları var. İstanbul yarışlarını da ben sizler için değerlendireceğim. Radyonuzu yeni açtıysanız, henüz son düzlük indirmediyseniz muhakkak aplikasyonlardan son düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra hazır kuponları gene uzman yorumları ücretsiz bir şekilde kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız. Geldik İstanbul'a ve Veliefendi Hipodromu'na. Sevgili dinleyenler, günün ilk koşusunda 3 numaralı Sirius Vega, 4 numaralı Leon Icardi, 6 numaralı King of Time, 7 numaralı Papa Runner ve 8 numaralı Senkron benim ön planda tuttuğum isimler olacaktır. Sıralamam 3, 4, 6, 7 ve 8 şeklinde. Evet, günün ikinci koşusu, iki isim önereceğim sadece bu koşuda. 5 numaralı Beray Sultan ve 4 numaralı Yeşil Kaya. Bence ikisi yeterli olur. İkinci koşuda 5 ve 4 bana göre yeterli sevgili dinleyenler. Gün 3. koşusu Yedili Ganyan'da başlangıç ayağını oluşturuyor. 3 numaralı El Gladiator kazanma şansına sahip bir isim. Normal şartlarda bence kazanır ama en ciddi 2 rakibi var. Onlar da geniş kurgularda 1 numaralı Boğaz ve 2 numaralı King of the Field yazabilirler. Sıralamam 3. koşuda 3, alternatif tek rakip 1 ve 2. Evet, geldik günün 4. koşusuna. 3 numaralı Pehlivan Kızım, 12 numaralı Mariskal, 7 numaralı Eblen Again, 9 numaralı Deep Iron, 10 numaralı Tilo Gör, 11 numaralı Interval ve 5 numaralı Day Watch yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Sıralama 4. koşuda İstanbul'da 3, 12, 7, 9, 10, 11 ve 5 şeklinde. Evet, 5. koşu, 1 numaralı Aylak Kız, 4 numaralı Şöhret Hanım ve 3 numaralı Rozi Can arasında bir mücadele bekliyorum. Bence yeterli olacaktır. 5. koşu kısa vade 7 mücadelede sıralama 1, 4 ve 3 şeklinde. Altıncı koşuya geldiğimizde 2 numaralı Şarabank Yavuz Sultan Selim koşusunda grup 1 mücadeleyi kazanmaya en yakın rakip, tek bir rakibi var, o da 7 numaralı Poetry in Motion olacaktır. 2-7 bana göre yeterli olacak sevgili dinleyenler. Evet, geldik 7. koşuya. 7. koşuda 9 numaralı Yeşil Köylü, 2 numaralı Altın Saat, 5 numaralı Damla Suyu, 10 numaralı Kral Yazıcı yeterli olacak küçük kurgular ama daha geniş kurgular 12 Durusu Bey'i ve 3 numaralı Şansı Bol Bey muhakkak değerlendirelim. Şartlı 27 2 yaş İngilizlerin mücadelesinde ise bankom bu koşuda 7 numaralı The Last Dragon bana göre bugün kazanır sevgili dinleyenler. Müzik. Evet, günün kapanış ayağında ise sıralamam 7 numaralı GLONASS, 8 numaralı Lisandora bana göre küçük kurgularda yeterli ama daha geniş kurgular 2 numaralı Millennium Falcon. Sevgili dinleyenler muhakkak değerlendirsin. Sonrasında 1 numaralı Gilmore ve 13 numaralı Scar Giver yazabilirler bu koşuda. Evet, az sonra kısa da olsa bir konuğum olacak sizlerle tanıştırmak istediğim sevgili dinleyenler. Konuğumuz bağlandıktan sonra yayınımıza devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, İstanbul'u yorumladık sizler için. 2 banko vermiştim. 5. koşu, 6. koşuda daha doğrusu. Sevgili dinleyenler, bankomuz 7 numaralı The Last Dragon'du. The Last Dragon bugün için kazanmasını beklediğim bir isim. Normal şartlarda bugün kazanır diye tahmin ediyorum bu ismin. Evet, Metin Abacı'nın da bankoları vardı. Sevgili dinleyenler, o da günü bizler için değerlendirdi. Bugün için baktık, inceledik ve bugün İzmir yarışlarında birbirinden güzel isimleri önerdi. Evet, gelen mesajlar var. Gelen mesajları da hemen kontrol etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Evet, İzmir'den Murat kardeşimiz yazmış. 4 numaralı Kırklardağ hakkında düşünceniz nedir diye. Kırklardağ hakkında düşüncemizi Metin Abacı söyledi sevgili dinleyenler. Metin Abacı'nın yorumuyla devam ettik. Evet, süremiz de azaldı ama bir konuğum olacak demiştim. Kendisi hattımıza bağlanacak. Bu isim sevgili Selin Erdemirci olacak. Hattımıza bağlandığında kısa da olsa kendisiyle alakalı değerlendirmelerde bulunacağız. Açılığın vizyoner genç at sahibi ve yetiştiricisi Sayın Selin Erdemirci az sonra hattımıza bağlanacak. Evet, bugün hava gerçekten de İstanbul'da çok güzel sevgili dinleyenler. Eğer Veli Efendi'ye yolu düşen olursa muhakkak bugün sizleri Veli Efendi hipodromuna bekliyor olacağız. Bugün için gerçekten de birbirinden güzel, keyifli mücadeleler bizleri bekliyor. Evet, konuğumuzun bağlanmasını bekliyorum. Yoğunluktan dolayı bugün hatlarda bayağı bir sıkıntı vardı. Konumuz da bağlanmış. Sevgili Selin Erdemirci, günaydın.
6: Günaydın, merhabalar.
4: Nasılsın, iyi misin?
6: İyiyim, sizler nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok kısa da olsa bir sesini duymak istedik. Çünkü bugün bildiğin üzere seni konuk alacaktık ama milli maçla çakıştı bu. Milli maça çakışınca çok fazla süremizde kalmadı aslında. Bu doğrultuda tabii ki bunu hem bir merhaba demek için yayınımıza bağlanmış oldun. Hem de affına sığınarak bir sonraki haftalarda seni tekrar konuk olarak alıp en azından daha rahat bir şekilde görüşmelimizi, fikirlerini alırsak mutluluk duyarım. Kısaca Selin Erdemirci kimdir?
6: Selin Erdemirci kimdir? Bahsedeyim biraz. Hı hı. Üç kuşaktır atçılığın içinde olan bir ailenin temsilcisiyim. Çocukluğumdan beri ahırlardayım. Ama maalesef ki küçükken bunun ne kadar kıymetli olduğunu anlamıyordum. Yıllar geçtikçe babamın ve ailemin verdiği emeği gördükçe aslında merak salmaya başladım. Bugün de artık bu mirası sadece devam ettirmek değil, daha ileri taşımak isteyen genç bir yetiştirici olarak bağlandım.
4: Evet, şu anda peki ekürünüze ait senin kendi antrenörünle beraber, çünkü babanın böyle bir sözü vardı. Selin antrenörünü kendi seçiyor diye.
6: Evet.
4: Peki Selin Erdemirci'nin bu sene sahaya gelecek ya da koşacak atları var mı?
6: Var. Yani hepimiz her atçının hedefi gibi biz de bir gazi kazanmak, gazi koşmak istiyoruz. Hı hı. Bunun için de atlarımız var. Yani ben kendi atlarımdan ümitliyim. En azından bu sene için. Bakalım yani çıkarlarsa eğer. Ama yani gazi koşusundansa daha çok güven veren bir yetiştirici olmayı, daha köklü bir atçılıktansa veri analizi, veterinerlik teknolojileri vesaire, onların da bulunduğu bir şey yapmak istiyorum. Daha iyi bir ekürü kurmak istiyorum. Evet. Atlarımdan da var. Imperatore var, Miozio var. Onlardan umutluyum.
4: Imperatore zannedersem bir yarış koştu değil mi? Dördüncü
6: evet.
4: mü oldu?
6: Evet, ya beklediğimiz performansı verdi mi vermedi ama atımız yetmiyor sanırsam koşmak için. Daha fazlasını istiyor. O yüzden de biraz ümitliyiz.
4: Evet, dileriz bundan sonraki yarış hayatına en azından başarılı bir şekilde devam eder. Gene Win for Me vardı. O ne oldu? Duruyor mu hala yarış hayatı? Win devam ediyor mu?
6: Maalesef ki yarış hayatımız bir sakatlık yüzünden son buldu. Ama benim ilk atımdı. 18 yaşımda babamın bana verdiği ilk attı. Kendisi bence mükemmel bir attı. Beni de bu kadar bu koşullara bağlayan, bu kadar atı sevdiren Win for You olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ilgilendim onunla. Hı hı. Her sabah 6'da ahıra gidip onunla beraber galop yapıp ondan sonra her yarışına da izlemeye gittim. Bu sebepten ya şu an hala maalesef bir yarış hayatı devam etmiyor ama yarış hayatı boyunca beni çok mutlu eden bir attı. Umarım bütün atlarım da onun gibi olur diyorum.
4: Evet, en azından sizin atçılık hayatınıza başlangıçta güzel bir galibiyetle serileri yakalamıştı. İkincilikler, üçüncülükler vesaire sürekli o belirtmiş olduğumuz Toto'nun içerisinde olması da tabii ki ayrı bir heyecanın içerisine sokmuş belli ki sizi. Ama dediğim gibi ikili taylarınız bu sene daha umut. Kim bilir belki 101. Gazi Koyusu'nda izlemiş oluruz.
6: Umarım, inşallah.
4: Evet, dilerim o şekilde olacaktır. Çünkü genç ve vizyoner atçılara gerçekten de hem bu camianın hem de Türk at yetiştiricilerinin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ki siz 3. kuşak atçısınız ve bir kadın atçı olarak en azından sahada, camiada yerinizi almanız gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsım adına düşüncem. Yine iyi anneler var. Hatta ben videosunu ve fotoğrafını gördüğüm bir Sayet de vardı. Evet. Gerçekten de biblo gibi tabir edebileceğimiz bir eşkale sahip. Allah nazardan saklasın. Size mi verdi onu da babanız?
6: Valla almayı düşünmekteyim. Çok da vermek istemiyor. İyi bir at olduğunun da farkında. Hı hı. Ama hedefim almak. Yani ben kendim istiyorum onu koşmak.
4: Dilerim öyle olur çünkü gerçekten de çok beğenilen bir eşkale sahip, bir görüntüye sahip. Selin Hanım, bugünü böyle geçeceğiz ama dediğim gibi süreden dolayı, bugün milli maçtan dolayı inanılmaz derecede bir yoğunluk vardı, gelen mesajlar vardı ama sizlere vakit ayırmak istedim. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim, sağ olun, teşekkürler.
4: Evet sevgili dinleyenler, Selin Erdemirci hattımızdaydı. Bir düzeltme yapacağım. Biliyorsunuz bugün milli maçtan dolayı süre zarfı içerisinde 33 dakikalık bir süremiz vardı. Bunun içerisinde hem tahminler hem de konuk almak durumundaydık. Bir hatalı rakam söylemişiz. Sevgili dinleyicilerimiz bu konuda yorum yazmış. Benim tahminimde 6. koşuda 2 numaralı Şarabank ve 6 numaralı Poetry in Motion diyeceğime 7 numaralı ismi önermişim ama oradaki sıralamam 6. koşuda 2 ve 6 yeterli olacağını düşünmüştüm ben. 2 ve 6 benim önerim olacaktı. Onu düzeltelim. Sevgili dinleyenler, zaten süremizin de sonuna geldik. Yönetmenim beni uyarıyor. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
11: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
12: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Milyoner.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
14: Şampiyonla son düzlükte.
16: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
18: Türkanlar.
17: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Dünya.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu?
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Bahse gireriz başlıyor.
11: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında karşınızda olacağız efendim. Gündemi değerlendireceğiz. Dünya Kupası karşılaşmalarıyla ilgili tercihlerimizi aktaracağız. Voleybolda Türkiye 3, Tayland 1 mücadeleden galibiyetle ayrıldık. Önemli bir karşılaşmaydı. Dün de kazanarak ayrıldık. Yine aynı skorla galibiyeti elde etmiş olduk. Dünkü karşılaşmaları kontrol ettiğimizde de Norveç mücadelesi özellikle ilk yarının sonlarına doğru nefes kesti diyebilirim. Uzatmalara giden karşılaşmayı İngiltere 2-1 ile kazandı ve turu geçen taraf oldu. Sabah 4'te oynanan mücadelede Arjantin 3, İsviçre 1, uzatmalarda kazanan taraf Arjantin oldu. İsviçre kırmızı kartı gördükten sonra oyundan iyice koptu ve Arjantin sazı eline aldı diyebilirim. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan ve Caner Aydaş ismiyle sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca iddia severleri YouTube platformumuz olan Ozan Özturan tahminleri ve Caner Aydaş ismiyle bizleri takip edebilirsiniz efendim. Sevgili Caner Aydaş, hoş geldin, şeref verdin tekrardan.
12: Hoş bulduk herkese, mutlu pazarlar. Voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum. Yine bizi gururlandırdılar. Dün Japonya, bugün Tayland'ı mağlup etmeleri önemli. Zaten final şeyine katılmıştık, etapına.
11: Doğru.
12: İlk 8'e girmiştik. Önemli tabii ki galibiyet almak. Galibiyetin her türlüsü güzeldir. Hele bir de milli takım çatısı altında daha da güzeldir. Zaten bizim gururumuz her halükarda, her maçta bir şekilde ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tebrik ediyorum tekrardan milli takımımızı. Dün dediğin gibi oraya girelim mi?
0: Tabii
12: Dünya
0: ki Kupası'na. Girelim.
12: Dün aslında bizim geçen hafta tahmin ettiğimiz gibi ya biz tam da bu dörtlüyü tarif etmiştik.
0: Bütün tercihlerimiz isabet sağladı.
12: Evet yani bir sürpriz olmadı bence. Yani İngiltere evet zor olur ama kadro kalitesiyle çıkar dedik burada. Ne kadar isteyen istemeyen vardır. Arjantin öyle ya da böyle hakemlerin desteğiyle çıkar. Zaten biliyorsunuz hakemler oynuyor. İşte Messi de aslında bir hakem. İşte McAllister bir hakem. Yani orada 11 hakem artı FIFA'nın hakemiyle beraber Messi rakiplerine ya da Arjantin rakiplerine karşı biraz ironi yapalım. Sürekli hakemlerle buraya kadar geliyorlar. Onlar yarı finali görürler dedik. Fransa ve İspanya hani onlar da çok sürpriz olmadı benim için. Zaten beklediğim şeylerdi. Bence FIFA sıralamasında ilk dörtteki takımlar şu anda birbiriyle oynayacaklar. Bence bu takımları izlemek daha iyi ya. Yani şu dört takımın aralarında oynadığı. Şurada mesela Norveç dün gördük ki artık son dakikalarda yürüyecek hali kalmadı. Haaland'ı falan dili dışarıdaydı.
0: İkinci yarı 65. dakikadan sonra göremedim Haaland'ı.
12: Göremezsin. Bir yoruldular de, artık.
0: Yürüdü.
12: Yürür. Normal. Çünkü o kadar maç oynadık artık. Rotasyona uğrayamıyor. Yedeği yok. Yani Norveç gibi takımlar, başka takımlar. Hani niye İngiltere, İspanya, işte Fransa bu kadar, Arjantin belki bu kadar güçlü? Çünkü rotasyonları da bir o kadar destekliyor. Hal böyleyken hani bence bu maçları izlemek daha keyifli olacak. Bakalım yarı finalde bizleri neler bekliyor hep beraber göreceğiz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, İspanya maç sonucu 1, Norveç 0.5 gol üstü misli seviyesindeki kuponumuz isabet sağlamıştır. Oynayan herkese hayırlı olsun efendim. 2 oranı vardı. Oran anlamında çok yüksek bir seviyede değil ama net bir şekilde kuponun gelmesini bekliyorum demiştim. Dün de Norveç'in tek golü bizim için yeterli olacaktı. Sheldorp inanılmaz bir gol attı. Ayak içiyle köşeye neredeyse çatala attı topu ve mücadelede öne geçirmişti takımın ama kazanan taraf İngiltere oldu. Sevgili Alaca, sen neler söylersin dünkü karşılaşmalarla ilgili?
8: Julian Alvarez ne gol attı be. Yani Arjantin'in yarı finale çıkmasını ben de çok istiyordum. Bu arada yarı finale baktığımızda tam Dünya Kupası heyecanını yaşatacak eşleşmeler var. İngiltere, Arjantin, Fransa, İspanya. Dün özellikle Norveç'in artık pirinin bittiğini gördük. Yani İngiltere iyi oynamamasına rağmen geniş rotasyonla bir şekilde kazanmayı başardı. Tuchel de bir turnuva hocası. Bu tek maç eliminasyon sisteminde zamanda hiç beklenmeyen bir şekilde Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı hatırlarsınız. Yani bu tek maç işinde var, iyi gözükmüyorlar ama sonuca gidiyorlar. Şu an herhalde en büyük favori dünle beraber Arjantin üst üste 3. kez 90 dakikayı sonuç alamadan tamamladı. Fransa gibi gözüküyor ama tutup da mesela bir İspanya, tek maç olduğu için söylüyorum, İspanya İngiltere finali görsek de sürpriz olur mu çok da şaşırmayabilirim.
12: Benim finalistlerim belli. Arjantin, bu arada dinleyicilerimizden
0: Fransa
12: alalım.
0: Evet evet evet. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Karşılaşmalar da az olduğu için mesajlara bugün ağırlık verme imkanımız bulunuyor efendim.
12: Sizce finale kim çıkacak? Sorumuz bu olsun.
0: 0538-052-1487 finale kalan takımlar kim olacak? Değerli dinleyenlerimiz de genelde bu tarz yorumları severler. Ben de merak ediyorum. Bakalım kim bilecek finale kalan takımları? Ben Norveç'in gerçekten elenmesine üzüldüm. Çünkü 65. dakikaya kadar daha istekli, daha arzulu olan taraf Norveç'ti. Yalnız Haaland'ı İngiltere defansı iki kişi resmen kapattı ve müdahale şansını kısıtladı. İnanılmaz bir defans hattı da var İngiltere'nin. Kadro kalitesi olarak Norveç'in çok önünde. 65-70. Dakikadan sonra Haaland gol atar. Kuponum olduğu için maçta sadece Haaland'ı izledim. Boşa koşu bile yapamadı.
12: İzleyemedin yani.
0: İzleyemedim. İlk defa Haaland'ı da bu kadar temposuz ve yorgun gördüm. Ama biraz daha mücadele etmesi gerekiyordu diye düşünüyorum.
12: Şimdi şöyle, Norveç futbolu için İngiltere'yi yenmek, İngiltere ile oynamak inanılmaz bir ütopya. Dinlediniz mi bilmiyorum. 1969 yılından itibaren Premier Lig Norveç'te, Norveç'te devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanıyor bütün maçları. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Norveç'teki neredeyse bütün gençler İngiltere'de bir takımı tutarak büyüyor. Yani adamların futbol kültürü, İngiliz futbolunu izlemek ve oradan bir feyiz almak Düşünsenize 1969, 31 oradan, 26 buradan. 57 yıldır Norveç'te canlı yayınlanıyor Premier League. Yani İngiltere milli takımını yenmek onlar için öyle bir şey, nedir o, öyle bir hayaldi ama olmadı. Çok da zordu yani, çok da kolay değildi. Çünkü dediğin gibi İngiltere'nin gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Bu arada çağrılmayan oyuncuları da çağırsan İngiltere'de hakikaten
8: Palmer, bir Foden bir yani takım çıkar yani.
12: Foden'la Palmer çağrılmadı. Düşünsene yani şu anda yani bizim 3 büyükten 4 büyükten birisine gelse havaalanında
0: 10 bin
8: kişi karşılar.
12: Yani 10 bin kişi falan karşılar diyeceğimiz kişiler çağrılmadı. Hal böyleyken yani İngiltere'nin buraya çıkması sürpriz değil. Önümüzdeki pazar final olacak. Biz önümüzdeki pazar yine bir arada olacağız. Bahse gireriz programıyla. Oraya kadar bakalım bu şeyleri kimler tahmin edecek? Ben de merak ediyorum. Yazsınlar bakalım. Unutmayacağız yani.
0: Yavaş yavaş mesajlar da gelmeye başladı. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı, tahminlerinizi bekliyoruz. İddia severleri de ayrıca YouTube platformumuz Ozan Özturan tahminleri ve Caner Aydaş ismiyle bizleri YouTube platformunda da takip edebilirler. Sevgili Caner Aydaş, İngiltere'de de Jude Bellingham ciddi anlamda sahne aldı ve son karşılaşma

0: sahne aldı, neler söylersin Jude Bellingham için?
1: Ya şöyle, orada tabii Harry Kane biliyorsun hem kaptan hem de takımın lideri, yani abisi, ağır doğru, abisi rolünde. Sonra da en büyük bence takımın ağırlığı, ağırlık merkezi Bellingham. Çünkü hani Bellingham'ın şut attığı pozisyonda mesela göremezsin herhangi bir İngiliz futbolcunun küstüğünü, el kol hareketi yaptığını. Yani orada çok ciddi bir ağırlığı var. Bunu Madrid'de oynadığı için mi böyledir bilmiyorum, takım üzerindeki iletişiminden dolayı mıdır bilmiyorum ama çok ciddi bir ağırlığı var. Bekliyordum bir yerde. Ben geçen hafta, hafta içi bir gün sanırım ya çarşambaydı ya pazartesiydi söyledim. Yani bu Bellingham denen adamı bir hafife almayın yani. Bu bir yerde devreye girecek artık diye. Ve girmeye başladı.
2: Tam
1: bu
2: zamanında.
1: Arada, aynen tam zamanında. Meksika maçını aldı tek başına. Dün resmen tek başına savaştı ya da tek başına savaşan oyunculardan birisiydi.
0: Takımını ateşleyen en lider oyuncuydu.
1: Kesinlikle. Bu arada İngiltere milli takımında, daha doğrusu Dünya Kupası tarihinde de bir takımda iki oyuncu 6 gole ilk kez ulaştı. Onu da söyleyelim. Harry Kane 7, Bellingham 6 gol. Ya Bellingham yani İngiltere ya şampiyon olacaksa buradaki en büyük rol bence Bellingham. Sonra Harry Kane. Ben öyle düşünüyorum. Bellingham da o sazı eline aldı. Yani o takımın liderlerinden birisi olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor her hareketiyle. Ben yakışacağını da düşünüyorum. İngiltere'ye şampiyonluğunu da Bellingham'ın elinde, Harry Kane'le beraber o kupanın kaldırılması. Yani Fransa her zaman olabilir. Çünkü Fransa'nın öyle bir havuzu var ama İngiltere'ye artık bir kupa gelsin ya. Arjantin'e gelmiyorsa bari İngiltere'ye gelsin ya.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir virgül koyuyoruz. Reklam arasından sonra tekrardan beraberiz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: At yarış.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Bankam Bank
3: kartıma bin. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuz

0: aradığınızda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
9: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı, finale kalacak takımlarla ilgili tahminlerinizi bekliyoruz. İddiaseverleri de çok şükür kazanarak devam ettiğimiz YouTube platformu Caner Aydaş ya da Ozan Özturan tahminleri ismiyle bizleri takip edebilirsiniz. Gündeme dair analiz, transfer gelişmeleriyle ilgili haberleri de sevgili Burak Alaca'nın YouTube programında alabilirsiniz efendim. Çok sevgili Burak, değerli dinleyenlerimizden oldukça fazla mesajlar geldi. Onları okuyalım.
10: Bakalım hepsine sırasıyla. Günaydınlar Giresun'dan, hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Korkut Konuralp yazmış buradan.
9: Selamlar sevgiler.
10: Bolu Mengen Baba Hazır Köyü'nden sevgiler. İyi kötü çirkin üçlüsü. Maradona'dan bugüne Arjantinliyiz, ne mutlu bize. Not ismim Uğur, soy ismim Aydaş. Uğur Pekşen ama Caner abiyle herhalde yakın bir bank kurmaya çalışıyor, öyle anladım. Radyo Spor'da işe başlayabilir miyim demiş.
9: Zor.
10: Bir yorumun olacak mı sevgili Caner?
11: Yani Radyo Spor'da işe başlamak çok kolay değil tabii. Burada geçen ben böyle bir şey söyledim. Hani bir şey yapabilir miyim dedim. Dediler ki önünde 100 kişi var. 101. sıraya girersen, o yüzden kolay işler değil. Gelin misafirimiz olun, bir mikrofonun şöyle bir kulakta bir kulağınıza takalım. Bir 5 dakika konuşun.
9: Bir 3-4 tane de değerli dinleyenimizden mesajınızı okursanız.
11: Evet, sonra bakarız artık.
10: Batman'dan selamlar. Bence finale İngiltere ve Fransa çıkar. Arjantin karşısında ilk defa bu kadar ciddi bir rakip olacak. Bence kazanmaları çok zor demiş Fikret Bey.
11: Bir dakika. Batman'dan ilk defa mesaj geliyor. Buradan tüm Batman'dan bizi dinleyen dostlarımıza selamlar, sevgiler.
9: Selam, saygılar, hürmetler efendim.
10: Gönül isterdi ki 2002'deki milli heyecanı yeniden yaşayalım ama olmadı. Doğru. Fransa ve İngiltere final oynar. Celal Kütük Konya'dan.
9: Hayalim oydu. Yıllık iznim planımı bile neredeyse ona göre ayarladım ama maalesef olmadı. İçimiz buruk, kalbimiz yaralı.
10: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Sport Levo. Şampiyonluk favorim Fransa demiş kendisi. İngiltere Fransa finali bekliyorum. Cüneyt Altın Uşak İzmir'den yazmış. Fransa'nın kupayı alacağını düşünüyorum diye de
11: Cüneyt
10: eklemiş.
11: Cüneyt Bey'e sevgiler. Herkese karşı geliyorum bak şimdi. Birazdan karşı.
10: Bu arada bir şey söyleyeceğim. İngiltere Euro 2024'ü de finalde kaybettikten sonra bunu da finalde kaybetse çok hazin olur ya.
11: Yıkacağız Fransa'yı.
10: Peki.
11: Oradaki Fransa'yı destekleyen dostlarımıza biraz karşı geleyim de.
10: Bu arada ilginçtir. Fransa'nın turnuvada lobisi de çok güçlü.
9: Amigo Despantes.
11: Şimdi şöyle sen mesajları oku da bir yorumda bulunacağım.
9: İspanyolca konuşacak birazdan sevgili Can Aydaş.
11: Tabii.
10: Por favor. Can Aydaş abi. Ordu'dan Tuna, Norveç, İngiltere ilk yarı gol var. Malmö, Göteborg ilk yarı gol var. Gals, Elfsborg ilk yarı gol var oynadım. Son iki maçım gelir inşallah. Gelirse güzel bir ödül veriyormuş. İkramiye veriyormuş kupon. Bol şanslar demiş kendine.
9: Umarım gelir. Hayırlı olsun inşallah.
11: Bol şanslar.
10: Bol şanslar. Bitişik yazmış kendisi. Devam edelim. İyi yayınlar. İngiltere, Fransa. Bizim Sörlot Kupa'da hiç yok. Fenerbahçe kesin almamalı. Sürekliliği olmayan bir futbolcu demiş Eskişehir'den Özcan Bey ama turnuva boyu sağ kanat oynattı.
9: Ya oyuncuyu sağ açık oynattı. Neyse. Bir yorum yapmayayım ben. Bir yorum
11: yapmayayım. Orada da biliyorsun şey hocamız var.
10: Solbakken.
11: Solbakken. Biliyorsun kendisi 2000'li yılların başında bir kalp krizi geçirip 7 dakika kalbi duran, sonrasında çok futbolu bırakıp teknik direktörlüğe başlayan çok büyük bir hoca. Bu Kopenhag yapan beyefendilerden birisi.
10: Beyefendilerden.
11: Çok da büyük bir hoca. Yani şu kadroyla buralara gelmek, hani Norveç'in kadrosu bizden güçlü değil şimdi. Eğri oturup doğru konuşalım.
10: Sadece birkaç futbolcuları var.
11: Birkaç futbolcuları var. O yüzden hani Norveç'e, bak dün oğlum Norveç yenildi diye hayata küstü. Adam gitti gece 3'te ben bir daha izlemem dedi. Dünya Kupası benim için bitmiştir dedi şu dakika. Nereye bağlayacaktık burayı?
9: Norveç.
11: Yok yok bir şey
10: Solbakken.
11: Solbakken'e laf yok yani.
10: Büyük bir şey söyleyeceğim. Haaland'la Ödegaard'ı ayrıca de Sörlot'u da koydum. Santrifor yok.
11: Bizden ama şey yani sağ tarafta yok gerçekten oyuncular ya. Onu söylemeye çalışıyordum. Yani Sörlot orada oynattı ama gerçekten şeyi yok. Orada aslında Ozan sen futbolcusun zaten anlarsın. Haaland'ın üzerindeki baskıyı azaltmak için onu koydu. İçeriye atmaya çalıştı sürekli. Ama sol taraftan ne Nusa... Dün Sheldrop'ta biliyorsun çok asist yapan bir oyuncu diye sürekli kendini oynuyor.
9: Doğru.
11: Yani oradan o bindirim olsaydı Haaland belki bu kadar yorulmazdı.
9: Oyuncu da forvet olmasına rağmen sağ açıkta oynadı. Oyuncu yetersizliğinden dolayı yani bir kanat oyuncusu değil Sherlock ama yine de yüreğiyle mücadele etti. Elinden geleni yaptı bu kadar. Yani sağ açığa koyarsan Sherlock'u bu kadar olur.
11: Evet.
9: Haaland'dan dolayı. Haaland değil de başka bir isim olsaydı Sherlock orada oynayacaktı.
10: Ha bu arada şey var. Sherlock böyle genel kamuoyunda da sizin düşüneceğiniz gibi değer kaybettiyse Fenerbahçe hemen alsın.
9: Ya Sherlock nasıl değer kaybı yapmış?
10: Bence çok iyi
9: futbolcu. Atletico Madrid'de oynadı. Barcelona'ya gol attı. Real Madrid'e gol attı. 7 maça çıktı. 12 tane gol attı.
11: Ya Sherlock anlatmaya gerek yok. Sherlock
9: anlatmaya gerek yok.
11: Ülkemizde geldi oynadı yani. Sherlock değer kaybeder mi?
10: Merhabalar İstanbul'dan Onur. Arjantin şansının yardımıyla buralara kadar geldi ama İngilizlerin Arjantin'i 3-4 farklı yeneceğini düşünüyorum. Futbol evine dönüyor demiş de İngilizlerin 3-4 farklı kazandığı bir maç yok turnuvada.
11: Yani ben bu bir konsol oyunu değil. O yüzden hani İngilizler zaten bir kere başlarında öyle bir hoca yok. Yani maç 3'e giderse de geri çeker yapmayın beyler der. Öyle bir hoca var. Ben bu arada Arjantin'in finale çıkmasını bekliyorum.
10: Benim de temennim oyunda ama İngiltere'deyim biraz ben o anlamda.
9: Ben de söyleyeceğim birazdan.
10: Kolay gelsin. Dün Arjantin'in 90 dakikada kazanmasını bekliyordum. Kazanamadı. Bu üçüncü maç üst üste bu arada onu da söyleyeyim. Ayrıca Dünya Kupası'ndaki gol kralları ya da gol sayılarına büyük haksızlık var bence. Örnek 2026'da kaç maç oynandı? Mesela Klose kaç maçta o gol sayısına ulaştı? Tabii şimdi turnuvada maç sayısı da arttığı için da fena bir eleştiri değil.
9: Doğru ama şey geldi ama yapacak bir şey de yok ki bunda.
10: Bir de bir şey
9: FIFA'nın yapabilecek bir şey yok.
10: FIFA 48 takıma çıkartarak bence hata yaptı bu arada turnuvayı onu söyleyeyim.
9: Gerek ama ne mıydı? Takımlar gördük ne güzel takımlar geldi yani.
10: Orada da şey var ama turnuva...
9: Bence ben mantıklı buldum.
11: 20 maç mı fazla oynuyorlar?
9: 2 herhalde.
10: Sporcu sağlığıyla alakalı şöyle bir sıkıntı var.
11: Yok 1 maç fazla oynuyorlar. Sezon 1 maç fazla değil mi? Burak bir dakika özür diliyorum.
10: Yok estağfurullah.
9: Bir diğer döneme göre mi?
10: Takım başı birer maç fazla.
11: 1 maç fazla oynuyor.
9: 1 maç mı oldu?
10: Evet. Ama turnuvanın boyu 1,5 ay uzadı mesela.
11: Şimdi tamam da yani 1 maç fazla oynuyor yani haksızlık dediğin 1 maç.
9: 1 maçsa şey yani çok bir şey yokmuş yani.
10: Orada benim yanlış gördüğüm konu Klose'den ötürü değil ama... Mayıs'ın sonunda sezon bitiyor. Oyuncular 10 gün izin yapıyor. 1,5 ayını kapatıyorsun. Sonra sezon hazırlıkları başlıyor. Oyuncuların canına kastınız mı var? Biraz daha es vermeleri lazım ya. Sağlık için söylüyorum evet. Onu.
11: Ama olur mu? Infantino ve çok para kazanması lazım.
10: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Infantino Belçika-Amerika maçında verdiği kararla Avrupa'yı kaybetti. Mart 2027'de FIFA başkanlık seçimi var. Afrika'yı da Somali Laken vakasıyla kaybetti. O yüzden Infantino'nun bir dahaki dönem FIFA'nın başında
11: yeni başkanımız hazır.
9: Açıklayalım ismini.
10: İbrahim Hacı...
11: Ceferin.
10: Bu arada müthiş bir protesto yazısı yayınladı evet, FIFA Belçika lütfen. Olayından sonra. İbrahim Hacı Osmanlı'nın esprisi yapıyordum.
11: Ben Ceferin'i tebrik ediyorum. Bak çok yürekli bir adam.
10: Baş kaldırdı.
11: Tabii baş kaldırdı. Skandal dedi bu karara.
10: Bu arada ilginç bir şey daha
11: yani
10: söyleyeyim.
11: İkisi de futbolun patronu özür diliyorum. Biri Avrupa'nın biri futbolun genel patronu. skandal bir karar dedi yani. O tabii FIFA başkanlığına bir adayın şeyiydi.
10: Kendisi istemediğini söylüyor ama onu oraya zorlayacaklar muhtemelen. Evet. Ve şunu söyleyeyim. Baltayı taşa vurdu bence. FIFA şu yüzden Belçika futbol olarak çok ağırlı olan bir ülke gibi gözükmese de NATO genel merkezi falan Belçika'da. Dünyanın özellikle Avrupa'nın siyaset merkezidir. Baltayı taşa vurdular. Onların işi bundan sonra zor. Avrupa'yı kaybetti diyebiliriz FIFA için.
9: Ben FIFA başkanının da iyi bir görev yaptığını düşünmüyorum açıkçası.
11: Yani. Evet.
10: Devam ediyorum. Son 4 takımdan hangi ikisi finale kalacağını tahmin etmek bana zor geliyor. Arjantin-Fransa oynar gibi düşünüyorum. Bu program neden hep Süpermen futbolcu yakıştırmasıyla hep isimler üzerinden konuşuluyor? Neden takımların oynadığı maç üzerine
9: hepsini
10: yorum yok?
9: Hepsini konuşuyoruz.
10: Tuhel'den bahsettik o kadar. Takım oyunun taktiklerin savunma esnasındaki takım tavrı ve eksileri ve artıları ya da geçiş oyunlarının yaratılan varyasyonlar, futbolcuların sahada konumlanması vesaire varsa yoksa uzaktan nasıl vurdu, kaç gol attı, kafa vurdu. Biraz da futbol oyunu ile ilgili yorum demiş dinleyicimizin adına bakalım. Bu ilginç bir yorummuş. Ali Özdemir.
11: Konuşalım. Konuşuyoruz da aslında.
10: Devam edeyim mi?
9: Evet. Edelim, birkaç tane daha mesaj alalım.
10: Sıcak bir Hollanda pazarından sevgilerimizi gönderiyoruz. Daha maçlar başlamadan önce tahminimiz vardı. İspanya-İngiltere finali ve İspanya'nın şampiyonluğunu seçmiştik. Fakat Fransa'nın performansı diğer ülkelere nazaran daha yüksek. Ama İspanya'nın şampiyon olabilmesi için Fransa'yı geçmesi gerekiyor. Zira Fransa'nın antrenörü oraya yakışmıyor demiş Hayrettin Bey.
9: Peki.
11: Sevgiler Hayrettin
9: Bey. Ben Dünya Kupası ile ilgili yorumumu yapayım. Ben Dünya Kupası başlamadan önce de kupayı kazanacak takım olarak hissettiğim şey Fransa olarak belirtmiştim. Son Dünya Kupası'nda da final oynadılar. Kazanamadılar. Kadro kalitesi olarak diğer takımlardan çok çok daha üstün bir kadrosu var. Ve finalde de kazanmalarını bekliyorum. İngiltere-Arjantin mücadelesine de gelecek olursak, oynanan futbolu kontrol ettiğimde, kadro kalitelerine baktığımda, rotasyon imkanına baktığım zaman burada İngiltere bir tık daha ön planda yer alıyor. Ama iddia açısından kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Çünkü karşısında Messi gibi ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu var. Çok da büyük bir karşılaşma ama İngiltere'nin defans hattı kitler Arjantin'i diyorum. Turu geçen tarafta benim düşünceme göre İngiltere olacaktır. Sevgili Caner'e de senin de tercihlerini merakla bekliyoruz.
11: Ya şöyle, şimdi Fransa'yı tabii çok övüyoruz. Doğru, Fransa'nın çok haksız rekabet bir kadrosu var. Az önce dinleyicimizin adı neydi?
9: Ali Özdemir.
11: Akşam dinleyin, dün akşamki yayına bakın. Bütün 3 saat boyunca Dünya Kupası'nda oynanan oyunu değerlendirdik sevgili Ali Bey. Burada da zaman zaman fırsatımız oldukça değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Fransa şu ana kadar henüz Norveç haricinde bir Avrupa takımıyla oynamadı. Yanlış hatırlamıyorsam. Burak yanlışım varsa düzelt.
10: Fransa mı?
11: Evet. Yani
9: İsveç'i oynadılar.
11: İsveç var. Ama hani böyle kalbur üstü diyebileceğimiz, onları zorlayabilecek kadro kalitesinde Norveç'te rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. İsveç'te de grupta oynamışlardı.
10: Gruptan çıkmayı garantilemişti Norveç çünkü.
11: Yani Fransa'nın gerçek gücünü, gerçek potansiyelini henüz tam görebilmiş değiliz.
9: Belki bir Fas maçı var. Hani.
11: Fas da bir Avrupa takımı değil. Öyle bakmak lazım. Yani bir Avrupa rekabeti oynamadı ama bunun tarafında İspanya sanırım Avusturya'yla
10: oynadılar.
11: Sonrasında Portekiz elediler. Ve son olarak da en son eledikleri takımda kimle oynadılar ya?
9: Belçika'yla
11: oynadılar. Elediler. Yani Avrupa takımlarıyla oynadılar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Fransa ne kadar çok güçlü gözükse de doğru. Bir kere İspanya hocası kadar iyi bir hocaları yok bana sorarsan. Çok tutucu bir hocaları var. Bu her ne kadar bu sene oyun anlamında öndeki dörtlüyü serbest bıraksa da, yani öndeki işte Olise, Dembele. Belki Dembele'ye Mbappe o serbestliği vermemiş olabilir ama soldaki, merkezdeki ve en öndeki Mbappe'ye çok ciddi bir serbestlik vermiş. Ama hala Rabiot ile oynayan bir hocadan bahsediyoruz. O yüzden hani bu mücadelede ya Fransa açık ara 3 atar 5 atar demek bence futbolu bilmemektir. Aralarında oynadıkları bir son 10 maça bakın, İspanya'nın ezip geçtiği bir şeyden bahsediyoruz. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik var. Yani İspanya futbolu Fransa'ya ters geliyor. Bir kere böyle okumak lazım.
10: Herkese bu bir ters geliyor ki.
11: İkincisi bu bir yarı final mücadelesi. Yani İspanya'da buyurun Fransa siz zaten güçlüsünüz, buyurun bizi yenin demeyeceklerdir. Onlar da tüm kozlarını kullanacaklardır. Ben çok zor maç olacağını düşünüyorum ama benim favorim İspanya. O da oyundan dolayı söylüyorum. Yani son maçın da 5-4 bittiğini söyleyelim Uluslar Ligi'nde. Onu da bir hatırlatayım. O zaman da yine benzer İspanya bir kadro kazanmıştı. İspanya kazanmıştı. Yani İspanyollar böyle takımlara karşı daha büyük bir oyun oynayabilirler. Ama kağıt üstünde tabii kadro olarak Fransa çok daha önde gözüküyor. Diğer maçta Ozan'ın söylediğine katılıyorum. Yani İngiltere'nin rotasyonu gerçekten çok geniş. Çok değerli oyuncuları var. Başlarında bence böyle kısa turnuvaları oynayacak iyi bir hoca var. Tuchel'den bahsediyoruz.
9: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir antrenör.
11: Aynen öyle.
9: Ve City'yi yenmişlerdi.
11: Bir Alman disiplini var baktığın zaman. Bellingham forma girdi. Yani yoktu.
9: Kane iyi bir turnuva geçiriyor. Gordon bu ara iyi oynuyor. Anthony Gordon.
11: Saka toparlamaya başladı. Yani İngiltere kağıt üstünde daha iyi bir kadroya sahip olsa da Arjantin'de inatçı yapısıyla karakterli bir duruş sergiliyorlar.
10: Birlikte oynama alışkanlığı var.
11: Evet, aynen öyle. Messi önderliğini kabul eden 11 kişinin 10 kişinin her açığı kapattığı bir takımdan bahsediyoruz. O mücadelede ben 51'e ya da 50-50 derim ama İspanya mücadelesinde 51-49 İspanya'yı favori gösteriyorum. Kupa, daha doğrusu final adayımda İspanya Arjantin olacak.
10: Çok benim. Güzel final olur bu arada.
11: Ya ben öyle düşünüyorum. Yani Arjantin'in maçı yine uzatmaya götüreceğini, normal sürede yenilmeyeceğini düşünüyorum.
10: İngiltere de öyle bir takım zaten.
11: Evet, öyle bir takım. İspanya'nın da Fransa'yı normal sürede yeneceğini düşünüyorum.
9: Arjantin'den Messi'yi çıkartsan belki de gruplardan çıkamayacak bir takım Arjantin.
11: Şunu söylemeye çalışıyorum, özür diliyorum. Fransa'nın henüz zorlanacağı bir rakip olmadığı için Fransa bu mücadelede silkelenecektir. Yani İspanya onları çok zorlayacaktır oyunla.
9: Nadir olarak sevgili Caner Aydaş'ta iki karşılaşmada da tercihlerimiz farklı çıktı. Karşılaşmaları canlı olarak da takip edeceğiz, bakacağız, izleyeceğiz. Mücadele nasıl devam ediyorsa canlı olarak da bahislerimizi yapmaya çalışacağız efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
12: Bahse gireriz devam edecek.
6: Radyo Spor.
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
13: 1938 Dünya Kupası'nda Almanya Avusturya arasındaki çok ilginç hikayeye geleceğim. Almanya Avusturya'yı ilhak ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinden operasyonlar başlıyor. Adolf Hitler Almanya'nın başında. O da bir Avusturyalı biliyorsunuz. Ve Avusturya milli takım da böylece dağılıyor. Almanya, Avusturya birleştiriliyorlar. O yıllarda çok yetenekli olduğu söylenen bir oyuncunun hazin hikayesinden biraz bahsedeyim şimdi. Adı Sindeler. Avusturya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneği olarak bahsediliyor kendisinden. Sindeler forma giymeyi reddediyor. Ben Avusturya'da oynarım, Avusturya dışında hiçbir takımda forma giymem diyor. Ve bunun sonrasında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Çünkü Sindeler Alman Nazi rejimine karşı çıkmıştı ve olay da maalesef kapatılıp gidiyor.
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor!
14: Radyo Spor! Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor!
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: At yarışı.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: Otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Bilyoner.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Bankam.com bank kartıma gir.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
9: Radyo Spor.
8: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
10: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası gündemimizle devam ediyoruz. Tercihlerimizi belirttik. Şimdi sevgili Burak Alacan'ın da final mücadelesiyle ilgili tercihlerini almak isteriz.
11: Vallahi iki tane güzel eşleşme var. Dünya Kupası öncesinde belki de yarı finalde kimler olsun istesek diye sorsalar dört tane söyleyeceğimiz takım şu an orada. İspanya-Fransa maçı için şunu söylemek lazım. Kadro kalitesi olarak Fransa önde, oyun kalitesi olarak İspanya önde. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Burada Fransa'nın şimdiye kadar daha ciddi bir test maçına çıkmaması, Paraguay-Fas gibi maçlardan fiziksel olarak yorgun olması bir işaret olabilir belki İspanya karşısında. Yine de gollü bir maç olmasını beklemekle birlikte bireysel kalite havuzunun daha geniş olması bence Fransa'yı bir adım öne çıkarıyor. Burada İspanya'da Yamal'ın performansı çok kritik olacak. Gönlümden geçen İspanya ama sanki Fransa finale çıkar gibi hissediyorum. İngiltere-Arjantin maçının uzatmaya gitmesini bekliyorum. Hatta seri penaltı atışları bile uzayabilir, öyle söyleyeyim. Arjantin kolay koparamıyor maçları. Onu şimdiye kadar gördük. Üst üste işte Yeşil Burun Adaları akabinde kimle oynamışlardı İsviçre'den önce? Kafa karıştı çok fazla.
12: Arjantin mi?
11: Hı hı.
12: Arjantin İsviçre'den önce şeyle oynadı. 3-2 kazandı. Mücadele.
11: Onu hatırlamaya çalışıyorum. Mısır'la aynen. Bütün maçları uzatarak kazandılar. İngiltere biraz daha oyun disiplini yüksek. Arjantin'de yetenek tavanı ve aidiyet oyuncuların hırsı daha yüksek olan takımlardan biri. Ben Arjantin-Fransa finalinin rövanşını öngörüyorum. Gönlümden geçen de İspanya-Arjantin olur, onu da söylemek isterim.
10: Sevgili Burak Alaca, sana da yorumun için teşekkür ediyorum.
12: Bu arada dün Embolo'nun kırmızı kartına ne diyorsunuz? Yani oyuncu maç şey çıkarken ağladı falan ama yani... Ya bu kadar da aldatmayın artık ya. Ya pozisyonda adamın paradesi müdahalesi yok. Adam yakınında bile değil ya. Ya şu pozisyonda...
10: Görürsün kırmızıyı.
12: Bir de ağlayarak falan çıkıyorsun ya. Ya ayıp ama ya. Gerçekten
10: dokunmuyor
12: ayıp.
10: Ve takımın yani 10 kişi bırakıyor.
12: Artık kandırmayın
10: tabii ki ya.
12: Ya bizi kandırmayın artık, var yani.
11: Bir de 50 tane kamera var.
12: Yani 50 tane kamera
10: takımının da kaderiyle
12: ya.
10: Oynadı yani.
12: Ha bari ağlıyormuş gibi falan yapma yani. Hani duygu sömürüsü yapma bari.
10: Ya bir de attığı yer nerede
12: şimdi
10: kendini
12: Hakan,
10: atıyorsun?
12: Şimdi çok severim yani Hakan Yakın'ı. Ya işte masum bir pozisyon diyor da ya. Hakem faul veriyor. Yani bu arada maçın hakemi Murat çok Yakın. Kötü bir hakem. Hakan Yakın diyorum, Murat Yakın. Pinheiro çok kötü bir hakem zaten. Dün maçtan önce de söyledim yani, maçın önüne geçebilir yine. Hatta bir dinleyicimiz kırmızı kart beklediğini söylemişti maçta. Yine arada şey böyle saçma bir maç yönetmişti. Ama burada biraz hani oyunculara biraz şey söylemek istiyorum. Yani gerçekten artık yapmayın yani. Hani müdahale yok. Hiçbir şey yok. Faul almak için.
11: Bir de fahiş bir şekilde atıyor.
10: Bir de ceza sahası içinde de değil ya.
12: İçinde de olsa atlamaman lazım.
10: Ya bomboş bir yerde bir şey yapıyorsun. Abi
12: var
10: yani.
12: Çünkü müdahale ediyor bu pozisyonlara.
10: Ben tebrik ediyorum hakemi de. Direkt vereceksin. Bütün vallahi liglerde de bu kuralın geçerli bak, olması gerekiyor. Şimdi bak gerekiyor.
12: Al, tam da önümüze bak. Çıktı.
10: Bir de bileğini tutuyor. Nasıl kendini yaratıyor?
12: Çünkü Paredes'e sarı kart gösterdi. Bak burada sarı kart olmasa burada var incelemeyecek. Bak öyle bir kıvrandı ki. Hakem geldi. Paredes'e sarı kart gösterdi. Bak normal yatsa, hani o faul almaya çalışsa, Paredes'e sarı kart çıkarmasa zaten var karışmayacak.
10: Bu arada ama Futbol Federasyonu Başkanımız da açıkladı. Su molası dışında neredeyse bütün kurallar ligimizde de geçerli olacak gibi İnşallah. Gözüküyor. Umarım bu şekilde bizim ligimizde de bu kurallar geçerli olur. O 5 saniye kuralı dahi benim çok hoşuma gitti. Topun oyunda kalma süresi uzuyor bu şekilde. Futbol severler de daha keyifli bir karşılaşma izliyor.
12: Evet.
10: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası'yla devam edeceğiz ama buradan bir McGregor'a bir seslenmek isterim.
11: Ya, rezillik ya.
10: Yani gerçekten rezillik. Hayranları çok fazla, çok fazla seven kişi var. Genç jenerasyon özellikle oldukça fazla seviyor. Şöyle bir bilet fiyatlarını kontrol ettim karşılaşmayla ilgili. Çok yüksek, gerçekten çok yüksek bilet fiyatları. Ve bir sene boyunca bu karşılaşmayı bekleyenler var. Yaklaşık 6 ay önceden bilet alanlar var. Ailesiyle beraber bu karşılaşmayı izlemeye gidenler var. Ya bir dakikada maç bitiyor. Sakatlıkla. Gece saat 6'da milli karşılaşmayı izlemeyip bu mücadeleyi izleyenlere de sitem etmek isterim yani. Ya milli maçı izlemeyip bu karşılaşmayı izliyorsunuz. Alın size McGregor, bir dakikada karşılaşmadan çekildi. Para için dövüşen sporcular.
11: UFC'dekiler.
10: Bu arada bunu Mike Tyson da yaptı yani. Para için dövüştü. Yeneceği adamı yenmedi para için.
11: Jake Paul. Anthony Joshua da yanlışlıkla bir tane vurdu. Jake Paul'a
10: yanlışlıkla vurmadı. Ağzının ortasına vurdu.
11: Espri yapıyorum. İyi oldu. İki yerinden kırdı ondan sonra.
10: Ağzının ortasına vurdu. Çok güzel vurdu yani. Geçmiş olsun diyelim yine de.
11: O kapitalizme vurulmuş bir yumruktu işte.
12: Yani ben McGregor'u çok sevmiyorum.
10: Ben de.
12: Çok böyle hoşnut olacağım bir karakter değil.
10: Benim de.
12: O yüzden hani olsa da olur, olmasa da olur. Sen şu anda siz söylediğiniz için sadece dikkatle dinledim ama dediğin gibi ayıp yani.
10: Bu arada bir bilgi daha vermek isterim değerli dinleyenlerimize. Wimbledon tek erkeklerde final mücadelesi. Çok da güzel bir final.
11: Zverev,
10: çok güzel bir final.
11: Yannick Sinner.
10: Zverev Yannick Sinner karşılaşması. Daha önce iki oyuncunun da şampiyonluğu bulunuyor. İki oyuncu da fizik özellikleri birbirine yakın. Topa vuruş hızları birbirine yakın. Atmış olduğu servisler birbirine yakın. Bu karşılaşmayı da yine takip etmeye çalışacağım. Çünkü bugün çok fazla bir karşılaşma yok.
11: Kaçta mücadele onu da bir sorabilirim.
10: Bu arada Alman Zverev, Büyük Britanyalı sporcu Arthur Frey'i 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez Wimbledon'da finale yükseliyor.
11: Şöyle bir özelliği var. Zverev çok iyi bir tenisçi olmasına karşın hiç Grand Slam kazanamamıştı. Son Roland Garros'u kazanarak buraya geldi.
10: Evet,
11: formda.
10: Evet.
11: Sinner tarafı da biraz formsuz. Roland Garros'u erken veda etmişti. Burada da sakatlığından, ayağındaki soruna mütevellit zaman zaman tökezlediği oldu. Bu ivmeyle birlikte sanki Zverev bir sürpriz yapar mı diye düşünüyorum. Maç kaçtı onu bir sorabilir miyim?
10: Saat 18'de başlayacak mücadele. Esport'ta canlı olarak takip edilecek. Hemen güncel oranını kontrol ediyorum. Sinner'e oran açılmamış. Zverev yener oranı 3.94. İnanılmaz bir seviye.
11: Set alır oranı kaç abi?
10: Tam ona kontrol ediyordum. Umarım açılmıştır. İkinci oyuncu herhangi bir seti kazanır 1.40 oran net kuponuma alıyorum bunu 18 kuşağı. Şimdiden söylüyorum canlı yayında.
11: Ben Taksim'de izlerim bu maçı akşam 6'da.
10: Zverev ikinci oyuncu set alır. Bir set bile alsa yeterli oluyor. 1.40 orandan tabii ki başka bir karşılaşmada koyup kombin yapacağım. Net tercihimdir. Maçı bile kazanabilecek seviyede şu anda Zverev ama onu oynamam. Burada bir set kazanır. Ben de ön plana çıktı.
11: İki set kazanır nedir abi? Onu da bir sorabilir miyim?
10: Ona sonra bakarız.
11: Tamamdır.
12: Yani güzel bir çekişme. Tabii Djokovic 3-0 yendi Sinner. Ve yani bence şu anda teniste Alcaraz tabii şu anda yok.
11: Sakat.
12: Hani o yokken biraz silip süpürmek lazım ortada.
10: Doğru,
12: artık
10: doğru,
12: kim
10: doğru.
12: Yapar bilmiyorum. Dediğin gibi buraya iyi geldi. Diğer tarafta Alman tenisçi benim beğendiğim tenisçilerden birisi. Daha da aslında yukarıda hani sürekli o zirvede olmasını beklediğim bir tenisçi. Dün izledim bir mücadelesini. Yani mücadelesini kim yendi, o 6-4 yendiği maçı izledim. Yok yok, Sinner değil.
11: Fritz.
12: Zverev'in maçını izledim. Özellikle servisleri çok etkili. Fazlasıyla ace aldı.
2: Arthur Ferry.
12: Sanki oyununda bir şey var. Yani oyunu biraz değiştirmiş. Ben öyle gördüm. Eski Zverev değil. Sanki kendini artık bilmiyorum antrenörünü mü değiştirdi bilemiyorum artık. Ama hani ben burada bugün Sinner'i sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Bravo. Ve Zverev yani maç üste gidebilir. Evet, Kaçtır bilmiyorum.
2: Ona da bakalım.
12: Bence üste gidecek maç. Yani Zverev çok kolay teslim olmayacak. Bayağı boylu postu yani Burak'tan uzun herhalde. 2 metreye yakın.
2: 38.5 olarak açılmış gayet iyi. 37.5 da var bu arada.
12: Yani oyun bu durumda üst. İşte 5 sete gider falan diye düşünüyorlar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Tiebreak'e gider diye düşünüyorum.
11: Toplam 5 set 3 atmış. Şu an ona bakıyorum.
12: 3 atmış mı?
11: Tiebreak'e gidebilir bu arada, katılırım.
12: Yani 3-1 bekleniyor ama alt üst oranları 5 sete göre açılmış. 38 ise eğer öyle düşünüyorum. Yani 6-5 6-4 falan olsa zaten evet 3-1'e göre pardon açılmış. Ben 3-2 biteceğini düşünüyorum ya. Yani kolay kolay teslim olmayacak.
11: 5-16 bu arada 3-2'lik Sinner galibiyet.
2: Ama... Siz yorumlarken şöyle bir dünya basınını kontrol ettim. Ciddi anlamda Yannick Sinner'in mücadeleyi kazanması bekleniyor. Şöyle normal bir bilgi de paylaşmak isterim değerli dinleyenlerimizle. Son Wimbledon şampiyonu İtalyan tenisçi Yannick Sinner, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic'i 3-0 yendi. Set bile vermedi. Alman Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı sporcu Arthur Ferri'yi 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak geldi. İki tenisçi de son mücadelelerinde set vermeden kazanarak yoluna devam ettiler. Bu karşılaşmada nasıl Zverev bir set alamaz ya?
12: Yani tabii...
2: Tek maç şimdi oynayasım geldi yani, tahrik etti bu oran beni. Zverev bir set bu mücadelede alamaz mı?
11: Bence alabilir.
12: Şöyle bir durum var. Ben sana şöyle bir istatistik vereyim. Aralarında oynadıkları son 5 maçın hepsini Sinner kazanmış.
2: Kazanmış.
12: Hal böyleyken çok da şansı tutmuyor. Hatta 5, 6, 7, 8, 9, evet son 10 maçın birini sadece Zverev kazanmış. Hal böyleyken de İdari Risk Merkezi oran vermemesi... Yani biraz Fransa-İspanya maçı gibi olmuş. Çok açık bir ezici bir üstünlüğü var.
2: Yannick Sinner'in yaşını görebiliyor musunuz? Şu anda ben güncel
12: Sinner'in
2: olarak...
12: Sinner'in mi?
2: Evet.
11: 26 olması lazım. Ya da 25.
12: Ha, Sinner'in, pardon, ben de Zverev'e baktım. 91 doğumlu. 25 yaşında.
11: Yok. 2001. Ben
12: pardon,
11: nakron.
12: 35. 2001. 2001.
2: Ha, 2001.
11: 2001. Ben nakron.
12: 1.
2: Zverev?
11: Zverev galiba. Zverev de 27 yaşında olması lazım.
12: O da 97 doğumlu.
2: 4 29. yaş var aralarında.
12: Sinner'in hani hem şeyde ya oynaması, nedir o, çizgi tenisçisi olmaması, biraz geride oynamaması çok büyük avantaj. Bir de fiziksel, yani bayağı çizginin, bu ne diyorlar ona ya, son çizginin bayağı gerisinde karşılıyor servisleri ya da topları. Haliyle çok ciddi avantajı var. Bir de uzun boylu, güçlü de bir tenisçi. Ama hani Sinner'a yine gücü yetmez ya. Ben
2: bu arada bütün dünya, yani çoğu kişi de Alcaraz'ın boyunu kısa zannediyorlar. Mesela 1.70-1.75 diyenler var. Alcaraz'ın boyu da 1.85. Yani öyle ufak gözüküyor. Sebebi diğer tenisçilerin 2 metre olmasından dolayı öyle gözüküyor. O 1.85'lik oyuncu da dünyanın gelmiş geçmiş en iyilerini sıra sıra yendi. Her maçta yendi. Her finalde yendi. Ve istemedim biliyor musun sevgili Caner Aydaş? Ya 20 yaşında birisi çıkıyor, çocukluğumuzda sembol olmuş olan bütün isimleri devriyor ya.
12: Ya öyle ama.
11: Bir noktada ama tacın devredilmesi gerekiyor.
2: Yani. Ama hiç yani bir kere kaybetseydi tamam diyecektim. Bütün setleri Djokovic'e karşı aldı.
11: Onun da hakkından bir dönem Sinner geliyor işte.
12: Evet, şimdi mesela Sinner'e o da güç, yani fiziksel olarak bir dezavantajını Sinner mesela burada avantaja çeviriyor. Ya ama bir yerde bireysel sporlarda bu oluyor. Mesela Djokovic normalde iyi bir Djokovic, Sinner'e ezer geçer.
11: 10 sene önce
12: ama
11: ezer geçerdi.
12: Şimdi artık çok normal. Bacağı gitmiyor, dizi gitmiyor. Zaten bakıyorsun her şeyden önce dizini bir şey yapıyor. Yani
2: Robocop
12: çok normal.
2: Ya.
12: Yıllardır, 15 senedir oynuyorlar yani bu tenisçiler. Bize harika bir rekabet izlettiler. Hani rekabete uygun görmeyen, beğenmeyen dinleyicilerimize söyleyelim. Yani en güzel rekabetlerden birisi. Fair play çerçevesinde.
11: Tenis bu arada diğer sporlardan çok daha zor. Aktif tabii. Dinlenme yok, sürekli kolay lateral
2: tabii hareket. Tabii ki. Bir de 5 saat oynuyorsun. 5,5 saat oynuyorsun bazen.
11: Bileğe ve dize çok yük biniyor. Hakikaten Djokovic gibi 38 yaşında rekabetçi düzeyde Wimbledon'da yarı final yapmak şampiyonu kadar
12: Federer, kıymetli. Federer değil mi?
2: Gelmiş Djokovic. Geçmiş tabii. En sevdiğin tenisçi kimdir? Tamamen şahsi olarak. Başarı anlamında değil, sevdiğin de olabilir.
12: Ben başarılı hem de yani çocukluğumun böyle bilmiyorum. Bana çok ya Agassi derim ya Pete Sampras derim. Ben Pete Sampras'tan yanayım yani.
2: Her senin sevgili için. Olacak.
11: Gael Monfils. Çok Grand Slam şampiyonu yoktur tabii ama çok estetik bir tenisçiydi.
2: En önemlisini beklerdim sizin ikinizden de. Yani
11: Federer mi?
2: Federer. Ben Gael Monfils'ciyim.
12: Ya şöyle, ben tenisi Pete Sampras ve Agassi zamanında çok izlemeye başladım. Şimdi mesela bunun tartışmasını hep yaparız ya, işte dinleyicilerimiz der ki ya ben Maradona'cıyım. Bakıyorsun yaşına 60 mesela. Şimdi ben izleyemedim. Ben Messi'ciyim mesela. Messi'ci demiyorum ama Messi'yi daha çok beğeniyorum. Çünkü izledim. Pete Sampras'ı izledim. Yani Federer'i de izledim bu arada. Federer de inanılmaz büyük bir tenisçi. Ama hani Pete Sampras bana bilmiyorum, o 90'lı amatör teniste diyelim.
2: Tenis tarihinin Ronaldinho'sudur. Roger Federer yapmış olduğu backhandlerle dünyaya damga vurmuş bir isimdir. Yani futbol maçı varken sadece Roger Federer'in mücadelesi varsa televizyonu değiştirirdim. Onu izlemek, onun yapmış olduğu o teknik hareketler bambaşka bir seviyeydi. Bende de bir numarada, her ne kadar son dönümünde yenilse de Roger Federer var. Bambaşka bir seviyeydi gerçekten.
12: Ozan, ben aslında kıyaslamak için söylemedim. Ben tabii
2: sevdiğimiz ya.
12: Yoksa ben de mesela Federer'i çok severim, Djokovic'i çok severim, Nadal hariç herkesi. İspanyollara karşı bir gıcıklığım var benim ya.
2: Nadal da çok efendi, çok iyi bir...
12: Alcaraz da mesela sevmiyorum.
2: Hayranıyımdır Nadal'ın.
11: Ben büyük üçlü de
12: Alcaraz da hiç sevmiyorum. Mesela Alcaraz'a karşı siniri bayağı destekledim yani. Çok ilginç.
2: Egosu kibiri olmayan çok nadir sporculardan birisidir Nadal. Ve bu başarılara rağmen.
12: Vallahi bilemiyorum. Tabii de ben de tam tersini duydum. Yani öyle. Ne bileyim, bana öyle geliyor sanki. Çok egolu, çok
2: bir karşılaşmada kibirli. Topu yanlışlıkla top toplayıcı çocuğa attı diye gitti yanına. Süreden zaman kaybı yaptı. Belki de ceza aldı o karşılaşmada. Şapkasını düzeltti. Yanağından öptü. İyi misin dedi. Yani hani egolu kibirli bir adam olsaydı zaten tenisin içinde olan şeyler. Bunu daha önceki karşılaşmalarında da yaptı. Yine seyircilerle ilgili kendi isteğiyle yer değişikliği yaptırdı. Yaşlı bir hanımefendiyi ön tarafa çektirdi. Kendi kontenjanını kullanarak yaptı bunu. Benim saygı duyduğum isimlerden birisiydi.
12: Ya tabii ki saygı duyuyoruz canım. O başka bir konu. Adama nasıl saygı duymayacaksın ya?
2: Toprak pistinde kralıydı. Bunu da söylemek lazım. Yani toprak pistin kralı, daha kimse geçemedi, Nadal'dır.
11: Herkesin var ama mesela Avustralya çıktı da kimse Djokovic'i geçemez. 7 tane Avustralya açığı var adamın. Evet,
2: yani Alcaraz'a ısınamadım ama sevgili Caner Aydaş.
11: Turşu suyu falan içiyor evet maçın ortasında. Yasak
12: böyle garip
11: ya.
12: Garip mesela turşu suyu içiyor. Yasak ben de mesela bu arada.
11: Zverev maçında ceza alması lazım ya. Böyle bir şey olur mu?
2: Neşeli Günler'i mi izlemiş acaba?
11: Ne bileyim, limonla yapılanı içiyor herhalde. Ya da
12: yani
11: sarımsak
12: mı? Anlamadım.
2: Sirkeyle mi olur, limonla mı olur?
11: Vallahi bence sirkeyle olur.
2: Sence?
12: Turşu suyu mu?
2: Evet.
11: Sirkedir.
12: Bilmiyorum ya. Bakırköy'de vardı bir tane.
11: Beşiktaş'ta çok meşhur var.
12: O Bakırköy meydanında bir turşu suyu satan bir mağaza vardı. Çocukluğumda içiyordum ama şimdi bilmiyorum. Yani sirkeyle olmaz herhalde ya.
11: Sirkedir ya.
2: Sirke de olur, limon da olur bence.
11: Ben Beşiktaş'ta bir tane turşu suyu içtiğim bir yer var. Çok güzel. Seninle hatta bir dönem çekim yapıyorduk abi. Bak, seni oraya götürmek hiç aklıma gelmedi. Kısa bir deneyim olduğu için bir gün seni götürmek isterim. Seviyorsanız turşu suyu.
2: Bu turşu suyu muhabbetinden sonra rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi mi? Onay geldi.
11: Bir midemiz kazındı be.
2: Değer dinleyenlerimiz
12: kısa bir... Ben canım istedi ya. Turşu vallahi suyu bak, mu? Şu benim anda de. Var ya böyle olsaydı isteydik ya. Canım inanılmaz.
2: Kana kana istedi. İçer miydin şimdi turşu suyu?
12: Vallahi ben çok seviyorum ama zaten. Çok da faydalı. Kıvas
11: mı şalgam mı?
2: Yani imkanımız yok şu anda, olsaydı eğer onunla ilgili bir ya çözüm üretmeye yapma. Çalışırdık ama.
12: Yani futbol konuşuyoruz. Sevgili Saran Oding yönetimi. Ya, vallahi.
2: Değer dinleyenlerimiz, bir oksijen almamız gerekiyor. Çünkü konu turşu suyuna doğru gitmeye başladı. Oksijenimizi aldıktan sonra yine gündemimiz karşılaşmalar ve transfer gelişmeleri.
12: Şey gibi oldu böyle. Menemen soğanlı mı soğansız mı? Şimdi birazdan soğansız. Selim Sarı yazacak. Abi ağzınızın ya, tadını bilmiyorsunuz.
11: Soğansız.
12: Hayrettin abi Hollanda'dan fotoğraf yollayacak. Yapmayın ya. Girmeyin
2: rejimiz,
12: şu yemek.
2: Rejimiz reklam dedi. Reklama gidiyoruz efendim.
7: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: Radyo Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
13: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
14: Filenin Sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
20: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
21: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
20: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
21: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
20: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
22: Radyo Spor.
1: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
17: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
20: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
22: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI...
23: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
24: Radyo

Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri dün oynanan iki karşılaşma ile birlikte belli oldu. Gecenin açılış maçında İngiltere zorlanarak da olsa Norveç'i 2-1 geçerek adını yarı finale yazdırdı. Sabaha karşı oynanan çeyrek finalin son eşleşmesinde Arjantin-İsviçre maçı uzatmalara giden karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Arjantin oldu. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalin ilk ayağında 14 Temmuz'da yani 2 gün sonra Fransa ve İspanya, Dallas'taki AT&T Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bir diğer finalisti belirleyecek mücadelede ise 15 Temmuz'da İngiltere ve Arjantin, Atlanta'da yer alan Mercedes-Benz Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Final 19 Temmuz'da MetLife Stadyumunda New Jersey'de oynanacak.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Dünya Kupası'nı genel olarak değerlendirdik. Tercihlerimizi sizlere aktardık. Şöyle bir gündem başlıklarını da sizlerle paylaşmak isterim ve yorumcularımızın da yorumlarını da almak isterim. Galatasaray'da imza yükleniyor haberi ön planda. Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray ile anlaşan Leslie Ukaçuvu Fransa ve İspanya'da da teklifleri geri çevirdi ve Galatasaray'a gelmesi an meselesi olarak gözüküyor. 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'ın kiralaması bekleniyor. Aynı zamanda ön libero'da da oynayabilen bir isim.
3: Yani Galatasaray'ın daha net belki isimlere gitmesi bekleniyor. Daha böyle olmuş oyunculara gitmesi bekleniyor. Ama 10 artı 4 kuralı da tabii bütün takımların belini maalesef büküyor.
2: Doğru.
3: Malum inanılmaz bir kural. Ya da ne bileyim, takımları zorlayan bir kural. Herkesin karşı geldi ama Futbol Federasyonu'nun ısrarla uygulamak istediği bir kural.
2: O da ilginç.
3: Yani niye biz yabancı futbolcu yetiştirmek için, yabancı futbolcu parlatmak için özellikle bir çaba içindeyiz? Bunun yerine kriterler koymak çok daha doğru olmaz mı? Daha doğru kriterlerle. Bu çerçevede mecbur takımlar genç oyuncu almaya. Galatasaray'ın da şu anda böyle bir sıkıntısı var.
2: Ya Fransa milli takımında Rabiot dışında Fransız bir oyuncu yok. Hiçbir Avrupa Ligi'nde böyle bir kural yok. Ve bu kuralın önü açıldıktan sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaya başladı. Diğer takımlarımız Avrupa'da daha yüksek puanlar aldı.
3: Şimdi Burak orada önünde bilgisayar var. Yabancı Avrupa'nın 5 majör liginin açsın yabancı kurallarını okusun. Yani birisinde bir şey varsa ben bundan sonra yabancı kuralıyla alakalı tek kelime söylemeyeceğim. Gerçekten lütfen aç oku. Hangi ülkede böyle garip kısıtlama var? 10 artı 4, 12 artı 3.
2: Ya yok, futbolun böyle bir şey
3: bütün
2: yok.
3: Paydaşları dönüp diyor ki ya şu yabancı sınırlamasını kaldırın. Kaldırın kardeşim ya. Kaldırın yani. Nedir yani? Biz çok iyi oyuncular mı yetiştiriyoruz? Ben anlamıyorum yani. Yetiştiriyor muyuz
2: yetiştirmiyor
3: yani?
2: Ortada milli takımımızın hali ortada.
3: Şu anda ülkemizde yabancı kuralı olmasa gerçekten inanılmaz futbolcular yetişeceğini düşünüyor musunuz?
2: Ben düşünmüyorum. Daha önce de vardı. Yetişmedi.
3: Yetişen yetişiyor zaten.
4: Yerli Barış... oyuncu piyasasında çok şişiriyorsun.
3: Şu anda Barış Alper, Yunus, işte ne bileyim İsmail Yüksek, işte Trabzonspor'da olan oyuncular ya da başka takımlarda olan oyuncular yabancı kuralı varken zaten çıkıp oynamıyorlar mı? Kendilerini yükseltmiyorlar mı?
4: Burada en güzel kural kimde biliyor musunuz? İngiltere'de oyuncu vizesi var. Yani oyuncunun kalifikasyonunu arttıracak detaylara göre. İşte vize puanları var. Buna göre bir eylem yapılıyor. Ama şu anda araştırıyorum bir yandan da Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kuralları. Orada da şu an bir internet sıkıntısı yaşadığım için bulunduğumuz konum itibariyle.
3: Ya Almanya'da yok sınırlama şey. Yok. Şöyle altyapıdan diyorum. İşte kendi şeyinden sanırım 10 oyuncu falan bulundurmak zorundasın. Almanya'da yetişmiş vesaire. Kendi kulübünde yetişmiş. Fransa'da zaten benzer bir şey var. İspanya'da Avrupa Birliği dışında 4 oyuncu. Yani bari şunu yapabilirsiniz. Bak, Avrupalı oyuncuları Avrupa Birliği statüsünde sayıp yerli olarak oynatırsın. Avrupalı oyuncuları.
4: Mesela.
3: Yani hiçbir şey yapamıyorsan yine kural koy. 10 artı 3 koy mesela.
4: Gerek yok ki buna.
3: Ama en azından Avrupa'dan gelen oyuncuyu mesela kim var şu anda takımlarımıza bakalım. Diyelim ki Fenerbahçe Greenwood almak istiyor değil mi?
2: Evet.
3: Avrupa Birliği ülkesinde bir ülke. Tamam, yerli statüsünde oynasın.
4: Yerli mesela, statüsü diye bir şey de olmasın ya. Yerli yabancı
3: yani, yok hani illa da bir şey yapacaksanız diyorum yani. Biz mesela kimi referans alıyoruz ya? Çok özür diliyorum. Hangi ülkeyi referans alıyoruz? Bizimki niye Kulüpler Birliği Nasır... Başkanı 17-18 kulüp karşı olmasına rağmen ısrarla diretiyoruz? Hayır.
2: Problem
3: efendim,
2: bu işte. Kulüplerin bu kadar isteyip de TFF Başkanı'nın hayır demesi gerçekten çok değişik bir şey. Haberlerle devam ediyoruz efendim. Karışık olarak devam edeceğim. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sonrası hedef tekrardan Lookman olarak gözüküyor. Kerem Aktürkoğlu'na da Suudi ekibi Al Ahli'nin 35 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia ediliyor. Ve Fenerbahçe'de bu transfer gerçekleşirse İbre'yi tekrardan Ademola Lookman'a döndürmesi bekleniyor. Bir yorumun olur mu sevgili Caner Aydaş?
3: Yani eğer Kerem'e böyle bir şey varsa gönderilebilir. Ama işte bak, az önce bahsettiğim gibi şimdi şu anda kulüplerin belini büken bir yabancı kuralı
2: doğru,
3: var.
2: Doğru.
3: Yani siz saha içinde yanlış hatırlamıyorsam 10 oyuncu tutmanız gerekiyor,
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet.
3: 10 yerli bir 10 yabancı bir yerli tutmanız gerekiyor. Bu durumda bir yerli olması gerekiyor her takımda. Ve o yerlinin de takıma faydalı bir yerli olması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'yi şöyle bir düşünelim. Kalecisi yabancı. Savunmanın dörtlüsü yabancı. Doğru mu?
2: Doğru.
4: Orta saha yabancı.
3: Orta sahada şimdi
2: belki bir İsmail.
3: İşte ya İsmail'i oynatacaksın. Ya İrfan Can'ı oynatacaksın. Ya Cengiz Ünder'e mecbur kalacaksın. Ya da şeyi oynatacaksın. Kerem'i oynatacaksın. Başka kim var?
2: Eskiden Ferdi vardı. Gözün kapalı bir şekilde rahat rahat yazıyordum.
3: Ama artık yok.
2: Yok.
3: Şimdi hal böyleyken yani Kerem'i 35'e gönder eğer teklif varsa, tamam mı? Yerine kim alacaksın? Kim? Yabancı alsan o zaman orta sahada Kante ile Gendouzi, işte kalırsa Amrabat'ı, Alvarez, neyse kimler varsa yabancıları oturtacaksın. Diyeceksin İsmail sen mecbursun.
2: Mecbursun.
3: Ya da Çağlar'ı oynatacaksın. Yani Ake'yi alacaksın ama Çağlar'la biz oynamak zorundayız diyeceksin.
2: Yani bütün tekniği taktiği bozan bir kural yani.
4: Burada ne yapılır biliyor musunuz? Ederson'dan çıkıp bir şekilde Berke'yi getirsen mesela burada bayağı bir bypass etkisi yaratır. Zor ama
2: birinci işte, kaleci olmaz.
3: Niye?
4: Tabi niye böyle ekstra bir hamle yapma ihtiyacı duyuyorsun?
2: Atletico Madrid'in kapısını Lukman için çalabileceğini düşünen Fenerbahçe ekibi 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğunu ifade edildi. Ve Kerem Aktürkoğlu'ndan da 35 milyon euroluk bir kazanç beklenildiği söylendi. Resmi bir haber değildir, sadece TT olmuş haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum efendim.
3: Bence Fenerbahçe'nin şu andaki birinci gündemi kesinlikle Greenwood olmalı. Greenwood'dan sonra da bana sorarsan sol öne ben hiç kimseyi almam. Çok net, böyle tartışılmayacak bir santrafor alırım. Fenerbahçe'nin burada alacağı hiçbir oyuncu hiç kimsenin tartışmaması gerekiyor.
2: Doğru.
3: Yani Fenerbahçe profesyonelleri ne düşünür bilmem. Ama Fenerbahçe, Sayın Başkan, daha önce başkan adaydı, Sayın Başkan ve kurmayları Fenerbahçeli taraftara, yönetim kuruluna, kongre üyelerini verdik.

0: öyle isimlere gitmeli. Ya yok efendim Diouf'tur, Miouf'tur, Omar Fayyat'tı falan. Ya bunları mecbur alacaksın bu arada. 10 artı 4'ten dolayı mecbur alacaksın ama zaten Fenerbahçe'nin böyle oyuncuları var. Ama bu 10 kişinin hiçbirinin tartışılmaması gerekiyor.
1: Mert Kömür'den Beşiktaş'a transfer yanıtı. Beşiktaş, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür transferi için yeniden devreye girdi. Siyah beyazların teklifine sıcak bakan genç futbolcunun yapılan görüşmede Beşiktaş'a seve seve gelirim yanıtını verdiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon 30 maçta 2 gol 4 asist oynayan Mert potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bu transfer Beşiktaş'ın genç yeteneklere yönelme stratejisinin bir parçası olarak gözüküyor.
0: Yani şöyle, Beşiktaş'ın kadro kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın da yine iyi oyunculara ihtiyacı var. Kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Evet, eklemeler var. Mert bu arada bir ay önce Burak gördü. X'de benim yazdığım oyunculardan birisiydi. Beşiktaş'ın mutlaka alması gerekiyor. İhtiyacı var. Yani can uzuna gidemiyorsanız Mert'e gideceksiniz. Potansiyelli bir Türk gencimiz. Almanya'da oynuyor. Baktığınız zaman iyiydi bir oyuncu. İzlediğim de bir oyuncu. Alınırsa fayda sağlar. Yani ilk 11'i zorlar.
1: Bir yorumum var mı alacağım?
2: Genç bir oyuncu geliştirilebilir. Bu anlamda faydalı bir hamle olacağını ben de düşünüyorum. Tabii transferin şartlarına da bir bakmak lazım. Detaylar ortaya çıktı.
0: 15 milyon, 13 milyon euro falan istiyorlarmış.
1: Çok geldi.
2: Ama oyuncu potansiyelli bir oyuncu. Şey
0: 20 değil, yaşında bir oyuncu.
2: Aynen.
0: Sen şimdi 31 yaşındaki Trossard'a gidip 40 milyon eurolar, 30 milyon eurolar veriyorsan 20 yaşındaki bir Türk gencine hani değerlendirebilirsen, potansiyelini de görüyorsan bu konuda da mutlaka çalışmalar yapmıştır. Belki 5-10 sene alıp oynatacaksın.
2: Ya da satacaksın.
1: Greenwood'un geliş tarihi için flash iddia ortaya çıktı. Fenerbahçe Mason Greenwood'u 12 Temmuz pazar ya da 13 Temmuz pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Mason Greenwood transfer konusunda Fenerbahçe'nin önemli bir yol aldığı belirtildi. Oyuncunun geçmiş sezon performansı dikkat çekti. Ayrıca transferin hızlı bir şekilde tamamlanması kulübün mali durumunu da etkileyebilir. Zira yüksek profilli bir oyuncunun alınması taraftarın ilgisini artırıp forma satışlarında da ön plana çıkabilir. Şu anda Fransa basınında da yapmış olduğum kontrollerde 45 maçta 26 gol ve 11 asistle performansı oldukça yüksek olan Greenwood'un da Fenerbahçe'ye gelmek üzere olduğu belirtiliyor. Yorumlarınızı alacağım kısa bir reklam arasından sonra.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: petrol ofisinde. Sen ne istersen ol. Bankam Tombank kartıma
1: bir. Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
0: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin Greenwood haberinde kalmıştık. Pazar ya da pazartesi günü oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
3: O zaman bir söz alalım senden ya.
2: Nedir o?
3: Greenwood gelirse bir forma ver yani.
2: Forma alayım mı vereyim mi?
3: Al ver işte. Almadan veremiyorsun.
2: Kendimi alayım da önce bir.
3: Kendini
4: İki tane
3: alıyor.
2: Dinleyicilerimize
3: ver ya.
2: Veririz ya isteyen olursa.
3: YouTube kanalında falan ver bari de oradan takip etsinler, oradan versin. Oradan
2: olabilir ver. O daha mantıklı geldi.
3: Ben daha ne yapayım ya?
2: Ozan Özturan tahminleri iddia programında skoru bilene hediye olarak bir şey yapabilirim.
3: Skor değil ya. Orada girip böyle işte abone olanlara.
2: Yok abone. Ha. Binlerce abonemiz var. Hepsine nasıl vereceğiz?
3: Ama yeni olanlara.
4: Çekiliş.
2: Yok, o kurtarmaz. Ben bir şey bilmeleri gerekiyor hediye için.
3: O zaman bilgi yarışmasına falan geçelim.
2: Bilgi yarışmasına da sokabilirim. Hadi fark bakalım. Etmez. Ama benim bilgi çok kolay. Hemen mesela bu yarı final mücadelesinde skor bilen değerli dinleyenimiz ilk kim olursa Ozan Özturan YouTube kanalında veririm formayı. Bunu söyleyebilirim. Yorum. Açık ve net.
3: İlk bilen olmaz. Çok kişi yazsın ki. Aradan mesela.
2: Oylamayla seçeriz onu. Daha önce yaptık.
3: Yani daha iyi olur ya.
2: Sizin yorumunuz nedir? Mason Greenwood'la ilgili biz formayı kaybettik.
3: Vallahi şöyle yani ben Greenwood'u çok beğeniyorum. Yani Fenerbahçe'ye gelsin gelmesin bu başka bir konu. Ama gelirse de çok iyi bir transfer almış olur. Yeter mi? Yetmez. Ama yani bir kere direkt skor katkısı yapacak bir oyuncu almış oluyor. İkincisi oyun çeşitliliği sağlayacak bir oyuncu almış oluyor. Az önce dinleyicimiz demiş ya oyunu hiç konuşmuyorsunuz. Konuşalım. Yani size geç hücumu oynatabilir. Baskılı bir futbolda dar alanda etkili bir oyuncu. İki ayağında kullanabiliyor. Hızlı bir oyuncu. Moralli motivasyonunu yüksek tuttuğunuz sürece ve arkasındaki bekin de katkısı da beraber dediğim gibi size birçok oyun çeşitliliği sağlayabilir. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok genç bir oyuncu. Bir kere öyle bakmak 20, lazım.
4: 26 yaşında.
3: 26 mı?
2: 24 yaşında
3: 24
2: oyuncu.
3: 24 daha. 26'ya girmedi.
4: Sen biri bana yazmış.
3: Kemik yaşını falan mı ölçtün anlamadım ama.
4: Yok geçen 24... ben 24 dedim. Biri 26 yazmıştı Twitter'dan da. Ona esnaden aklımda kalmış pardon.
2: 26 gol attı. Belki bir
3: Yok bugün sabah az önceki gelen taksici arkadaşımız aynı şeyi söyledi. Sevgili Taner'e de selam dedi. 24 yaşında abi alırsın satarsın mi? Dedi. Aynen öyle. Çok iyi hamle. Yani gelirse çok çok iyi hamle. Geç kaldılar ama bitirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bak yine söylüyorum. Ben bir Fenerbahçeli değilim. Ama şunu söylüyorum. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmak istiyorsa hiçbir oyuncusunun alacağı hiçbir oyuncusunun tartışılmaması gerekiyor. Bir, ikincisi elindeki de bence vasat oyunculardan çıkması gerekiyor. Yani İsmail Hoca geldi ya işte o kalsın. Yok yok kardeşim. Fenerbahçe hemen, şampiyon hemen, olmak hemen, istiyor. Hemen. Kim örnek veriyorum. Kante mi? Diyelim ki faydalı olmayacak. Göndereceksin. Masrafı şeyi neyse göndereceksin. Yani gitsin diye söylemiyorum. Bu arada ben kalmasını istiyorum. İşte Beko mu? Ya işte yıllardır Fenerbahçe'de bir bağlılığı var. Bilmem hayır abi göndereceksin.
2: %100 katılıyorum net.
3: Ake geldikten sonra Şikrinyar varken Beko onun orada esamayı sokunmaz. Yani Fenerbahçe yanlış anlamadı. Tırnak içinde söylüyorum. Şey değil hayır kurumu falan değil. Toplama kampı da değil. Yetersiz görüyorsanız bu seviyeye uygun görmüyorsanız öyle hatır gönül falan değil. Buna yerli oyuncular da dahil bu arada. Kimler varsa.
2: Ben direkt yerli oyunculardan bahsettim
3: yani
2: zaten.
3: Yani ben şimdi isim vermeyeyim burada hedef göstermeyeyim. Sayın Başkan eğer neşteri vuracaksa buradan başlamalı.
2: Katılıyorum. Greenwood'la ilgili yorumunu alalım.
4: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hafta içi de sevgili Ercan abiyle konuşurken söylemiştim. Eğer bu aile içi şiddet mevzuları patlak vermese şu an İngiltere milli takımında Saka'nın da Madueke'nin de Anthony Gordon'un da önünde olacak bir oyuncuydu. Çok özel bir isim. Belki
3: Gordon'a dokunma da Madueke olabilir.
4: Zaten Gordon sol oyuncusu da Madueke'nin Saka'nın
3: Gordon
4: da.
3: Gordon kırmızı çizgimiz.
4: Bence Saka'dan da iyi oyuncu bu arada.
3: Barcelona'lı kendisi artık. Doğru, Gordon mavi dokundurmam sana yani.
4: Greenwood bu arada bana sorarsan Saka'dan da iyi oyuncu. İki evet. ayağını da kullanabilen, kendi golünü üretebilen, skorunu üretebilen.
3: Olise'ye biraz benzetiyor musun?
4: Olise biraz daha oyun zekası yüksek versin.
3: İşte o biraz daha on numara evriliyor gibi gözüküyor ama tabii. sanki böyle Olise'yi andırıyor bazen yaptıklarıyla.
2: Vallahi doğru. Şöyle güzel bir örnek.
4: Bence Olise birebir de daha iyi adam eksiltiyor ama Greenwood da daha iyi şutör.
3: Mesela ben Marseille maçlarında bazen geçen sene izledim. 10 numara gibi de oynama, hani böyle oyunu kurma gibi şeyleri de, meziyetleri de var. Ne kadar yapıyor kısmı ayrı bir konu.
4: Tercih ediyor.
3: Ama zaman zaman mesela bunu da yapmaya çalışıyor.
4: Bence çok iyi oyuncu. Şöyle söyleyeyim, eğer dediğim gibi içinde bulunduğu geçmişte makus süreçlerden geçmese şu an muhtemelen işte ya Manchester United'da ilk 11 oyuncusu olurdu. İngiltere milli takımının vazgeçilmezi olurdu. Belki İspanyol devlerinde oynuyordu. Yani kader onu buraya getirdi ama yani ben net söylüyorum, bunlar olmamış olsaydı 24 yaşında Greenwood'u Türkiye'ye imkanı yok getiremezdin.
3: Kesinlikle
4: öyle bir
3: katılıyorum.
2: Fenerbahçe'nin net yapması gereken transfer olduğunu düşünüyorum. Taraftarın da uzun süredir beklediği sosyal medyada artık caps yapılmaya başladı. Bir an önce artık Fenerbahçe'ye gelmesi gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Birkaç haberimiz daha kaldı, daha sonra liglere giriş yapacağız. Aynı Greenwood haberi gibi Beşiktaş taraftarlarının yaklaşık 3 haftadır beklediği Trossard'la ilgili Beşiktaş'ın önemli bir mesafe kat ettiği, siyah beyazlar Belçikalı Yıldız'ın temsilcileriyle İstanbul'da yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtiliyor. Tarafların 3+1 yıllık sözleşme süresi konusunda görüşmelerin son noktaya geldiği, kontratın detayları ve bonus maddeleri üzerinden devam edildiği belirtiliyor.
3: Ya Trossard tabii ki iyi bir hamle. Trossard'ı şimdi biz öyledir şöyledir CV'sine bakmamız yeterli olacaktır. Şampiyonlar Ligi finaline yükselen
4: ilk 11
3: takımdan
4: oynayan.
3: İlk 11 oynayan bir takımdan geliyor. Gerçekten çok futbol karakteri ya da saha içinde ne diyelim iş ahlakı yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama Beşiktaş biraz buraya takılı kaldı gibi geliyor
2: takıldı.
3: Bana Ozan. Yani doğru. Burak da bunu belki daha iyi yorumlayacaktır. Son yıllarda Beşiktaş'ta bunu çok fazla. Geçen sene Galatasaray bunu yaptı. Osimhen aşağı, Osimhen yukarı.
4: Değil
3: Osimhen
4: ama.
3: Öyle, Osimhen böyle. Aa bir baktılar kaleci yok. Hemen ne yapalım, Uğurcan'ı alalım 35 milyon euroya. Halbuki o zamana kadar Uğurcan'a kadar 50 tane kaleciyi 15-20 milyona eurolara bitirebilirlerdi.
4: Manchester Lamens'i 20'ye aldı mesela.
3: Gibi gibi. Yani Diego Costa'yı falan 20'ye gidip alabilirlerdi. Belki 20-25'e şeyde Porto'dan. Ha, bu Uğurcan kötü kaleci diye söylemiyorum. Uğurcan da o ayarda kaleci. Beşiktaş'ta biraz Trossard'a takıldı kaldı gibi. Yani Beşiktaş'ın santrafora ihtiyacı var. İyi bir 8'e ihtiyacı var. Yani Salih'i aldı ama Salih bir 6 numara. Endidi var 6 numara. Olaytan'ın oyun zekası Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında tutar mı? Çok emin değilim. Oraya mutlaka eforu. Onun önünde bir Gerson Fernandez gibi eforlu bir oyuncuya ihtiyaç var. Bir santrofora ihtiyaç var şu anda. Semih, Mustafa ve Ohla bu gitmez. Bir, yani çok net belli gitmez.
2: Gitmez.
3: Sağ önde Çerni, Raşisa var. Tam sol öne İlhan ve Trossard geldiğini düşün. Yine eksikleri var. Ama takıldı Beşiktaş. Yani sanki Beşiktaş'ın transfer komitesi hani bir Trossard'ı bitirelim sonra başkasına bakalım modunda. Hani Trossard orada yürürken aslında arka planda başka şeylerin de yürümesi gerekiyor. Şimdi önlerinde bir Miçtan eşleşmesi var. Maalesef yani ben Beşiktaş taraftarının umudunu kırmak istemiyorum ama yani Miçtan'ta şu kadronun Miçtan'ta eleme ihtimali
4: dün Cardiff'e 6 attı hazırlık
3: çok düşük izledim. Görüyorum. Beşiktaş'ta kriz biraz erken başlayacak gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Umarım böyle olmaz. Çünkü şampiyonluk yarışında olmalı. Zaten teknik direktörle alakalı bir kesimin farklı düşünceleri var. Bir kesim göklere çıkarırken benim acabalarım var. O acabalarımı da Burak'a söylemiştim. Dinleyicilerimize de şöyle kısaca söyleyeyim. Özellikle iç saha maçlarında geçen sene çok daha vasat takımları Bologna'nın yenemediğini görebilirsiniz. Açıp bakıp hocanın iyi bir oyun stili var ama ya da sistemi var ama geçen sene kendi sahasında özellikle hani İtalya'nın vasat takımlarını yenemeyen bir Bologna vardı.
4: Ama gidip Napoli, Inter'i falan 3'te 4'te.
3: Aynen öyle. Hal böyleyken hani hocaya da iyi bir kadro bırakmak lazım, vermek lazım. Eğer olmazsa da Beşiktaş'ın yine şampiyonluk yarışından erken kopması muhtemel gibi gözüküyor.
2: Peki. Diğer başlıkları da hızlı bir şekilde paylaşayım. Es geçmek istemem çünkü İsveç Ligi ve Norveç Ligi'ni yorumlayacağız. Beşiktaş'ın Trossard haberini paylaştık. Galatasaray'da ön plana çıkan bir transfer gelişmesi de bonservisi Brighton'da olan Evan Ferguson'un sağlık raporlarını istediği belirtildi. Yine Galatasaray'da orta alan için yeni Mertens arayışları devam ediyor. Odegaard ismi yazılmıştı ama Odegaard gerçekten fiyat olarak çok yüksek seviyelerde. Şu anda Odegaard'a stiliyle benzeyen bir isime Galatasaray'ın yönelmesi bekleniyor. O da Dani Olmo. Galatasaray'a temas başladığı belirtiliyor Galatasaray'ın. Dani Olmo için ortalana kesin bir takviye yapması bekleniyor Galatasaray'ın.
4: Ödegaard'dan daha ucuza gelmez diye tahmin ediyorum.
3: Ama şöyle Ozan, yani
2: daha ucuza gelir.
3: Ödegaard'la Olmo farklı mevkiler. Hani Olmo, Ödegaard 10 numara değil bence bu arada.
4: 8 numara.
3: Ama Olmo iyi bir 10 numara, doğru.
4: Daha iyi olur Galatasaray'a.
3: Hatta daha da iyi olur. Keşke Olmo gelse. Ama Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı var. Yani Galatasaray'ın Mertens sonrası orayı mutlaka doldurması gerekiyor ki bu Galatasaray'ın oyunu daha yukarı taşıyabilir.
2: Yalnız iki oyuncu da şu anda dünya piyasasında hem 8 numara hem 10 pozisyonda oynayabilen nadir oyuncular ikisi de. Çok iyi oyuncu ikisi de.
4: Ya ben Olmo'yu 8 oynatmazdım.
3: Olmo'yu 8 oynatmam ben de ya.
2: 10 mu oynatırsınız?
3: Tabii canım yani. Adam alıp gidiyor ya.
4: Ödegaard'da onu şöyle bir 10 oynatırım. 8.5'dan 10 oynatırım. Mertens
2: Ödegaard'da top vermiyor.
3: Ya şöyle şimdi Ödegaard'a benzer profilde oyuncular var sende. Solak yani bunu yapmaya çalıştı. Yunus da yapmaya çalıştı. Ödegaard belki öyle başladı 10 numara olarak ama dün Norveç maçında da izledik. 10 numara
2: direkt
3: gibi
2: direkt 8 numara. Direkt 8.
4: Arsenal'da da öyle.
2: Arsenal'da da öyle.
3: O yüzden bence çok da hani alıp da denememek lazım ama Galatasaray'ın evet Olmo gibi bir 10 numara ihtiyacı var. Dinamik bir 10 numara ihtiyacı var. Çünkü önde iyi oyuncuları var. Oradaki o bağlantıyı sağlayacak iyi bir oyuncuya ihtiyacı var.
2: Ederson ile kritik bir görüşme. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın geleceği belirsiz olan Ederson'la birebir olarak konuşacağı ve bu konuşma sonrasında da Ederson'la ilgili kararın verileceği belirtiliyor. Beşiktaş'ta bir transfer haberi var. Net alması gereken isim olarak görüyorum bu transferi. Nice forması giyen Nijeryalı santrafor Terem Mofi'yi transfer listesine aldığı belirtildi. Bundan 1-1,5 sene önce inanılmaz seviyede bir sezon geçirmişti. Attığı reveşoto goller ve atletik yapısıyla ön plana çıkmıştı. Eğer forvet bulamayıp buna yöneliyorsa Beşiktaş, ben bu transferinde çok yararlı olacağını düşünüyorum Beşiktaş adına.
3: Ben daha net isimler bekliyorum ya.
4: Hemfikirim burada. Beşiktaş'ın atletizme değil oyun aklına ihtiyacı var. Mofi dediğimiz oyuncu bir de psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor biliyorsun. Ligin ilk yarısında bu sene Jeremy Boga ile Mofi'yi taraftarlar darp etmişti. Orada kadro dışı durumu falan oldu. Nis'in de bu sene içinde bulunduğu işler acısı duruma bakacak olursak çok doğru isim değil bence.
2: 27 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş. Porto'da kiralık olarak sezonu geçiren Terem Mofi performansına baktığımızda da 15 resmi karşılaşmada 2 gol 1 asistlik bir performansı var ama bu sezon ciddi sıkıntı yaşadı. Hem teknik direktörle hem de takım arkadaşlarıyla.
3: Yani şimdi 2 gol bir asist yapan bir gerçi oyuncu yani. Bir kurtarıcı olarak
4: oh daha iyi bu arada.
3: Almak ya da gündeme getirmek bile bence fail bir durum ya.
4: Oh daha iyi.
3: Bence kapat bu haberi.
2: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oh'un yanına net bir forvet istemesinden sonra bu haberler ön plana çıkmış.
3: Yani haberi yazana saygım var. Burak da bir haberci. Şimdi onlar
4: net bir forvet değil bence bu arada.
3: Ama yani yapmasınlar ya. Ve Beşiktaş taraftan enerjisini daha lig başlamadan bitirmesinler.
4: Ben bir de
3: ya.
4: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Mofi gelirse oh oynar ilk 11'de. Ben öyle yapardım.
2: İkisini beraber oynatmayı düşünüyormuş.
4: Vincenzo Italiano için santrfor oynamıyor. 4-2-3-1, 4-3-3 hocanın formasyonları.
3: Trabzonspor'a değineceğim mi?
2: Trabzonspor'daki haberleri kontrol ettiğimde
3: yıktılar ya transferde.
4: Bir tane golcü alır Wolverhampton.
2: Son transfer olarak bir şey gözükmedi.
3: Aral var.
2: Aral'ı aldılar. Aldılar.
4: Wolverhampton'a bir tane golcü kiralıyorlar. 1.97.
2: Trabzonspor sezona transfer olarak en hızlı başlayan takımlardan birisi. 13.30 oldu saatlerimiz. Kısa bir reklama gideceğiz. Değerlendiririz.
5: Bahse gireriz devam edecek. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: 1938 Dünya Kupası'nda Almanya-Avusturya arasındaki çok ilginç hikayeye geleceğim. Almanya, Avusturya'yı ilhak ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinden operasyonlar başlıyor. Adolf Hitler Almanya'nın başında, o da bir Avusturyalı biliyorsunuz. Ve Avusturya milli takım da böylece dağılıyor. Almanya, Avusturya birleştiriliyorlar. O yıllarda çok yetenekli olduğu söylenen bir oyuncunun hazin hikayesinden biraz bahsedeyim şimdi. Adı Sindeler. Avusturya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneği olarak bahsediliyor kendisinden. Sindeler forma giymeyi reddediyor. Ben Avusturya'da oynarım, Avusturya dışında hiçbir takımda forma giymem diyor. Ve bunun sonrasında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Çünkü Sindeler Alman Nazi rejimine karşı çıkmıştı ve olay da maalesef kapatılıp gidiyor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
7: Radyo Spor!
8: Radyo Spor! Reklam.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Radyo Spor!
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Bankam Kombank kartıma bin.
12: Abi ne oluyor ya?
13: Açlık basıyor, bir şey yok.
12: Niye basıyor ki?
14: Açlığın Gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
12: Nasıl duracak?
13: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
15: Açlığın Gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden nokta.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
16: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo

0: Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz, gündemimizi değerlendirdik. Dünya Kupası ile ilgili tercihlerimizi aktardık. Transfer gelişmelerini başlık şeklinde sizlere aktarmaya çalıştık ve artık zamanımız da daraldığından dolayı geldik İsveç Ligi ve Norveç Ligi'ndeki karşılaşmalara. İki gün önce de kontrol ettim bu mücadeleleri. Çok güzel korakor karşılaşmalar da var. İddia kuşağında kupon seviyesinde gördüğüm mücadeleler de var. Açılış mücadelemiz İsveç Ligi ile başlayalım. 15 kuşağı Hammarby-Kalmar karşılaşması sevgili Caner Aydaş. Neler söylersin?
6: Öncelikle iki takıma da başarılar diliyorum gönülden. Niye böyle diyorum? Çünkü Sirius bu sene aldı başını gidiyor İsveç'te.
7: Mjällby'den sonra.
6: Evet, Mjällby'den sonra. Mjällby orta sıralarda. Kalmar da şu anda 13. 12. sırada. Hammarby 2. sırada. Mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Zirve yarışında yer almak istemiyorsa. Hammarby daha iyi takım, onu söyleyeyim. Kazanmaya da yakın gibi gözüküyor. İç sahada da etkili bir performans var. Kalmar'ın deplasman performansı çok kötü. Şu anda ligin en kötü takımı. 11 gol yediler 5 mücadele sonunda. Ben Hammarby'nin ilk yarıda işi bitireceğini, ilk yarıda soyunma odasının önde gireceğini düşünüyorum. Maç sonucu 1'i zaten bekliyorum ama oran düşüktür. İlk yarı 1 diyeceğim.
7: Evet, burada Hammarby daha net bir takım. Her sene şampiyonluk yarışı içerisinde olan olamasa da Kalmar'a nazaran ligin daha iddialı hedefi olan takımlarından biri. Burada ev sahibinin ben kazanmasını bekliyorum. Kalmar ne kadar skora eşlik eder bunu emin olamadığım için 1 ve 4.5 alt diyeceğim.
5: Değerli dinleyenlerimiz, 15 kuşağındaki Hammarby-Kalmar mücadelesindeki tercihim ilk yarı 1, Hammarby kazanır. Alternatif tercihimde 1 ve 1.5 gol üstü ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Skor tahmini olarak da hissiyatım olarak 3-1 Hammarby'nin kazanmasını bekliyorum. 15 kuşağıyla devam ediyoruz. Bir diğer güzel karşılaşma İsveç Ligi Malmö-Göteborg karşılaşması. Malmö'de 2 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Göteborg takımında az kadro bir şekilde sahada olacak. Güzel bir karşılaşma bekliyorum. İki takım da gol atar. İdeal tercihimdir.
6: Evet, burada tabii Malmö beklentileri karşılayamadı şu ana kadar. Göteborg daha da kötü. Hani Malmö'yü kötü diyoruz ama Göteborg daha da kötü. Ve eğer Malmö bugün kazanırsa Göteborg 14. sırada. Ve arada belki işte ne bileyim orada Ögrit ya da Halmstad kazanırsa daha da sıkıntıya girebilir. Malmö içeride kazanır, öyle düşünüyorum. Yani Malmö bir yerde kazanacaktır. Bence oran da fena değil. Bir şu anda 50'ye yakın oran var. Öyle tahmin ediyorum.
5: Malmö'nün mü? 1.72.
6: 1.72 mi?
5: Evet.
6: Güzel. Malmö ben içeride kazanmasını bekliyorum. Yani Malmö daha iyi takım. Zaten oranın en büyük takımlarından bir tanesi. Karşılıklı gol var. Maç sonucu 1. 2.5 gol üstü hepsinin kazandırmasını bekliyorum.
5: 11 maçta sadece 2 galibiyet alabilmiş bir Göteborg takımı var Malmö'nün karşısında.
7: Yani burada ben de Malmö'den yanayım. Göteborg çok kötü bir sezon geçiriyor. Bu sene herhalde artık iyice dibe vurup küme bile düşebilirler şimdiye kadarki görüntü. Zaten sınırdalar. Malmö tarafından eğer bugün kazanırlarsa ilk 3 sırayla aralarındaki puan farkı 1'e inecek. Onlar için tekrardan bir hayata tutunma maçı. Zayıf Göteborg'a karşı kazanacaklarını düşünüyorum ben de. Caner abiyle hemfikirim.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Västerås Degerfors mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde 11. sırada Västerås, 11 karşılaşmada 15 puan topladı. Degerfors ligde 13. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 2 galibiyet, toplamda 10 puanları mevcut. Zor bir karşılaşma. Degerfors'un da gol atmak zorunda olduğu bir mücadele. TGS 2 ya da 3 gol bandı. Alternatif tercihim iki takım da gol atar olacaktır.
6: Evet, burada hemen şöyle bir bakıyorum. Korner bahsi bekliyorum burada. Bol korner bekliyorum özellikle ilk yarıda. Dengeli bir maç olur. İki takım da birbirine üstünlük sağlamakta bence zorlanacaktır. Hani maç sonunda belki Västerås ev sahibi olmanın avantajıyla kazanabilir ama Aralarında öyle bir güç farkı yok. Ben ilk yarıda en az 5 kornerin çıkmasını bekliyorum. 1.58 oranı.
7: Ya bu da kısa süre içerisinde düşme hattını yakından etkileyecek mücadelelerden biri olabilir. Özellikle Vasteras çok fazla gol yiyor. Degerfors tarafında da gol yollarında sıkıntılar var. Burada takımlar biraz daha dengeli oynamayı tercih edebilir. Üstünlük kurmak zor olabilir birbirleri karşısında. TGS 2-3 aralığında kalabilir düşüncesi içerisindeyim.
5: 17-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Bromo Poşkarna, Sirius mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ev sahibi Bromo Poşkarna ligde 12. sırada 4 karşılaşmada 1 galibiyet 5 puan toplayabildiler. 0 averajı bulunuyor. Deplasman takımı ligin lideri. 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik mağlubiyetleri yok. 16 puan artı 9 averajı bulunuyor. İç sahada nasıl bir futbol oynuyorlar diye kontrol ettim. İç sahada da etkisiz bir futbol oynayan Bromo Poşkarna takımı var. Ben 2.5 gol isteyeceğim bu karşılaşma için.
6: Ya burada tabii Sirius şu ana kadar kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 31 gol edip 14 gol yediler ve henüz mağlubiyetleri yok. Dışarıda da oynadıkları 5 maçın 4'ünü kazanıp 14 gol atıp 6 gol yediler. Şu ana kadar hep sürekli düşme potasında düştü, düşecek, düşmek üzere ama o sene olmaz, bu sene düşer dediğimiz Sirius bu sene aldı başını gidiyor. Biraz daha kazanmaya devam ederse herkese bay bay yapacak. Çok az kaldı yani, bir 2-3 maçlık galibiyet serisi aşağıdakilerinde puan kaybına bağlı bence bu. Bu da o maçlardan birisi. Herhalde yemin ettiler bu sene şampiyon olacağız diye, bakalım.
7: İlginç bir Mielbi'den sonra 2 sene üst üste.
6: Ben Sirius'un deplasmanda kazanıp dönmesini bekliyorum şu andaki görüntü.
7: Burada Bromo Poşkarna karşısında formda Sirius daha favori. Evet, katılırım. Ben de burada Sirius galibiyetini ya da işte Sirius'un deplasmanda atacağı 2 golü değerli buluyorum.
5: Değerli dinleyenlerimiz, kapanış mücadelesi devam ediyoruz. 17-30 kuşağı. Gais Elfsborg mücadelesi. Sevgili Caner Aydaş.
6: Evet, burada bir karşılıklı gol var bekliyorum. Gais özellikle geçmiş yıllarda büyük takımlara ya da böyle kafa takımlara kafa tutan takımlardan birisiydi. Bu sene de iç sahada fena bir görüntüsü yok. Şu ana kadar 10 gol atıp 2 gol yediler. En azından az gol yiyen takımlardan birisi. Esporka baktığımız zaman onlar da aslında ligin iyi takımlarından birisi ama bu sezon özellikle deplasmanda henüz beklenilen o performansı gösteremediler. Sadece bir galibiyetleri var. Ama çok da gol yemiyorlar, onu da söyleyelim. Ben dengeli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani mücadelede TGS 2-3 gol bandında bir maç olmasını bekliyorum. 2-3 golü geçmez sanırım.
7: Ya burada ben de iki takımdan da gol bekliyorum. Gais de ev sahibi olduğu için iki takım da şu an 2-3 mücadelesi veriyor. Çok fazla gol yemiyorlar. Gol yollarında da yine bir şekilde sonuç alıyorlar. Maçlar genelde çok gollü geçmiyor ama denk görüyorum. Burada Elfsborg da biraz formsuz olduğu için Gais'in evinde gol bulmasını beklerim. İki takım da gol atar diyeceğim.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Zverev bir set alır. Gais Elfsborg mücadelesini de iki takım da gol atar olarak kuponuma alıyorum. Yayın sonrası ikili kombin kuponumdur. 2'ye yakın bir oranı mevcut. Tam 2 oran neredeyse. Gais Elfsborg iki takım da gol atar. Zverev minimum 1 set alır. Bugünkü kuponum olarak ön plana çıkmıştır. Ben Gais'in iç sahada Elfsborg'a net gol atmasını bekliyorum. Deplasman takımı da 0.5 gol üstü ideal tercih olarak geldi. Norveç Ligi ile devam ediyoruz. Norveç Ligi'nde de çok güzel maçlar var. Yine kupon seviyesinde gördüğüm maç var. 15-30 kuşağı. Oslo Bodø Glimt mücadelesi. Yüksek oran tercihim. İlk yarı 1.5 gol üstü. İlk yarı KG. Maç genelinde de gol var ve 2.5 gol üst beklediğim tercihtir.
6: Valla konuşa konuşa benim de netimi bitirdiniz yani. Az önce netim vardı. Şimdi tabii Norveç Ligi'nde Bodø biraz gecikmeli başladı biliyorsun maçlarına. Ertelenen maçları vardı ama yine de aldıkları galibiyetlerle beraber fena bir performans ortaya koymadılar. Zirveye zorlayacaklardır. Kufumosto karşısında deplasmanda kazanmalarını bekliyorum. Oran tabii çok cazip değil ama burada da ilk yarıda bir denge olabilir. Ben Bodo'nun ilk yarıda yine bol korner kullanacağını düşünüyorum. Maç sonunda da yine 9.5-10.5 üst korner varsa kazandırmasını bekliyorum.
7: Ben burada Bodo'nun deplasmanda en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Geçen sene şampiyonluk yarışında Viking'e teslim olmuşlardı. Şu anda 3 maç eksiğiyle, kazanırlarsa bu 3 maçı zirveye geri dönecekler. Ben Bodo'nun bu sene tekrardan ipleri eline almasını bekliyorum. Oslo karşısında da rahat bir galibiyet alacaklardır.
6: Bodo'nun maçta niye sürekli erteleniyor?
7: Avrupa'da yok, ilginç değil mi?
6: Yani çok ilginç değil mi?
5: Geçen sezon da geç başlamışlardı.
6: Yani sanki böyle başkaları oynasın Bodo, hani bir avantaj değil mi sonuçta baktığınız
7: zaman? Coğrafyadan kaynaklı olabilir mi acaba, mesela sıkıntılı bir lokasyon?
6: Kar mı var, sel mi var, yağmur mu var, statta çalışma mı var, stadı mı büyütüyorlar, anlamıyorum.
7: Başka
6: mesela
7: yerde oynanıyor böyle, bir sıkıntı var ama aşikar geçen sene de bunu çok gördük.
5: Bodo'da 5 karşılaşmada sadece 2 gol yemiş. 16 gol atıp 2 gol yemişler.
6: Bir zahmet yesinler.
5: Ve 4 yani maçı eksik yani bu takımın. 4 maçını kazandığında zaten ligin lideri oluyorlar. 9 maç yapmış Tromsø, 5 maç yapmış Bodo.
6: Yok, toplamda 11 maçı var Bodo'nun. Tromsø'nün 14 maçı var. Viking'in 10
5: doğru,
6: maçı
5: doğru
6: var.
5: Doğru, ben iç saha şeylerini kontrol etmişim.
6: Ama Viking'in
5: 3 maçı eksik Bodo'nun.
6: Lider olamıyor Bodo. Hesapta bir yanlışlık olmasın.
7: 3 maç eksiği var Tromsø'yle.
5: 28 mi nasıl lider olamıyor?
6: Viking'in 10 puanı var. Viking'in de maçları eksik.
5: Viking'in
6: niye bu kadar dikkate almıyorsun?
7: Viking'in 2 maçı mı eksik?
6: Son şampiyon yani. Viking'in 4 maçı eksik.
5: 4 maçı eksik.
6: Bodo'nun 3 maçı.
5: Vikingler de çok iyi gidiyor.
6: Viking'i hiç sallamadınız.
5: Oğlum
6: abi,
5: ben Vikinglerden geliyorum ya.
6: İkiniz de Viking'i şu anda görmediniz.
5: Ben
6: yani
5: değerli dinleyicimize bile cevap vermişim, Norveç Vikinglerden geliyoruz diye.
6: Ya ben anlamam. Bak şu anda Tromsø dediniz, Bodo dediniz.
5: Doğru ama.
6: Viking'i sallamadınız yani. Bodo maçı konuşuyorduk ama. Siz kimsiniz falan diyeceğim.
7: Hayda.
5: Ama Viking'in maçı değildi, o yüzden Viking'i
7: değerlendirmedik. Tabii.
6: Ya mesela Viking'in niye maçları yok?
5: Var.
6: Yok yani, yok da niye ertelenmiş? Tromsø niye
5: hava şartlarından dolayı? Rüzgar.
7: Ya bu Norveç'te de
6: çok garip şeyler
7: şey
6: oluyor mu?
7: Temmuz'da da maç oynanmıyor.
5: Rüzgar hem batıdan esiyor hem doğudan esiyor.
6: Şöyle bak bak, şimdi mesela Start'ın 12 maçı var. Rosenborg'un 11, birinin 14, evet, birinin 13, birinin 9. Bu nedir ya? Ben anlamadım.
5: Psikolojik
6: yani
5: olarak değişebiliyor tabii ki oradaki faktörler.
6: İlginç.
5: Yorumunuzu alalım.
6: Ben cornerback, hangi maçtan? Bodo maçında cornerback.
7: Ben Bodo'nun deplasmanda 1.5 gol barajını açacağını düşünüyorum.
5: Kufumos'la mahcup etme beni, mağdur etme, bir gol at derim. Gol var diyorum.
6: Şampiyonu da söylüyorum, Viking. Şimdiden söylüyorum.
5: Yakışır.
6: Şimdiden söylüyorum. Bak, yakışır. Sonra demeyin. 20. haftada söylüyorum.
7: Bana öyle yapmayın diyorsun.
6: Şimdiden
7: sana
6: söylüyorum. Yine yeni sezon, bu sezon şampiyonu Viking olacak.
5: 18 kuşağıyla devam ediyoruz. Brand Start mücadelesi son dönemde iki takımı da kontrol ettiğimde olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Özellikle defans hatlarında ciddi hatalar yapan iki takımın mücadelesi riskse risk, maç sonucu bir Brand kazanır diyeceğim.
6: Ya normalde Brand'ın yani Start'ı yenmesi gerekiyor. Start da iyi başlamadı ve öyle de devam ediyor. Şu anda geldiği gibi gidecek gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Yani alt ligden geldiler. Benim için hayal kırıklığı Bran, hani oranın tepe takımlarından birisi, orayı zorlamaya çalışan takımlardan birisi ama ciddi bir hayal kırıklığı yarattılar. Toparlayabilirler mi? Olabilir. Ben Bran'ın içeride kazanmasını bekliyorum. 2.5 gol üstü, maç sonu 1, 3.5 gol üstü, ilk kere 1.5 gol üstü falan.
5: Zaten olabilir. Oran olarak da sevgili Caner Aydaş'ın dedikleri tatmin ediyor.
6: Başka da
5: benim
6: şey
5: dediğim abi, maç sonucu 1 oranı şu an güncel kontrol ettim. 1.45'ten 1.27'ye düşmüş.
6: Ya çok oynanmaz, evet.
7: Ben Bran'ın evinde atacağı 2 golü önermek istiyorum. Oran 1.40 dolaylarındaysa ben fit olur kapatırım mesela.
5: Değil.
7: O zaman Bran kazanır 4.5-6 Start'tan kısıtlı gol gol katkısı beklediğim için.
5: Bran kazanır 1.5 üst oranı 1.24.
7: 4.5-6.
5: 4.5 gol alt oranında şöyle bir kontrol ettiğimizde o da güncel gözükmüyor. 1 ve 4.5 gol altı şu anda göremedim. Şöyle bir daha bir sayfamı güncelledim. 1.76.
7: Daha ne olsun.
5: Güzel oran.
7: Daha ne olsun.
5: Bu daha mantıklı. 1 ve 4.5 gol al çok daha mantıklı. Oran olarak da çok tatmin ediyor.
7: Ben harçlıklarımdan bu maça bir kupon yapacağım.
5: Ben notlarım arasına alıyorum bunu. Belki öbür karşılaşmayı da çıkartabilirim bu tercihten dolayı. Çünkü onun da oranı düşüktü. Bran kazanır ve 4.5 gol al. 1.76 çok ideal geldi bana. Bir zahmet kazan Bran yani sende.
7: Harçlıklarımdan buna bir kupon yapacağım ya. Yarın kantinde pitos yemeyeceğim ama bir tane kupon yapacağım 50 TL'ye.
6: Acitasyon yapıyor.
5: Seviyor ya.
6: Seviyorum, seviyorum.
5: Vallahi seviyorum. 18 kuşağı Rosenborg Kristiansund mücadelesi net tercihimdir. Çok da fazla süremiz kalmadığı için ideal tercihimi söylemek isterim. İki takım da gol atar diyorum.
6: Vallahi ligin kötü takımları yani şu ana kadar Rosenborg'a kötü demek tabii aslında çok da iyi bir şey değil ama yapacak
5: ama
6: bir şey yok.
5: Ama kötü.
7: Şartlar böyle.
6: Maalesef şartlar böyle. Kristiansund deplasmanda gol bulabilir. Ben de sana katılıyorum. Yani ben Rosenborg'un kazanmasını bekliyorum bu arada. Yani o maç bu maç olur yani. Rosenborg kazanır.
5: Rosenborg da bir zahmet kazansın. Ligde 15. sıradalar. Küme düşme potasıyla puan farkı 2. Bu maçı kazanamayacaksa hangi maçı kazanacak? Kazanır Rosenborg da. Oran 1.40.
7: Rosenborg'un bu sene kaderi değişmiş olabilir Svensson'u transfer ettikleri için.
5: 1 mi diyorsun maç sonucu?
7: Yok şaka yaptım. Karşılıklı gol var yeterli benim için.
5: Benim de ideal tercihim gol var oldu ama ben burada taraf bahsine de giriş yapacak olursak ben Rosenborg'un kazanmasını bekliyorum. Kazanmak zorunda çünkü bir de.
7: Ne tabii.
5: Yani bunu ısrarla belirtmek isterim.
7: Küme düşseler hazine olur.
5: Değerli dinleyenlerimiz 18 kuşağı Sandefjord Kameratane mücadelesiyle devam ediyoruz. Saat 18'de başlayacak bu mücadele. Ev sahibi takımı kontrol ettiğimde 2 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Deplasman takımında da yine 2 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Ev sahibi Sandefjord ligde 8. sırada 11 karşılaşmada 14 galibiyet. Deplasman takımı Kameratane ligde 6. sırada 10 karşılaşmada 17 puan artı 1 averajı bulunuyor. Güzel maç. TGS 2 ya da 3 gol bandına da ideal bir maç olarak geldi.
6: Yani ev sahibi evet şu ana kadar 11 maçta 13 gol yemiş. Çok da gol yiyen bir takım değil. İçeride de 4 gol atıp 3 gol yemişler. 5 mücadele sonunda. Hamkam'ın deplasman performansı 5-9 gol atmış. Yani eksi 4 averajı var. Henüz galibiyet yok ama 2 beraberlik 2 mağlubiyeti var. Ben de TGS 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Var da olabilir. Önceliğim var olur yani.
7: Burada ben de var bekliyorum. Kameratane son haftaları nispeten formda geçiriyor. Sandefjord'un yaşadığı bir düşüş vardı geçtiğimiz haftalarda. Burada karşılıklı gol var sanki üzmez gibi düşünüyorum.
5: Ve geldik son maçımıza. Daha maçı gördüğüm anda direkt iki takım da gol atar dedim. Yine kupon seviyesi olarak kontrol ettim ama oran hiç tatmin etmedi. Paylaşacağım. Mücadelenin ismi Salzburg 08 Viking mücadelesi. Anlı şanlı Vikingimiz bugün deplasmanda sahaya çıkacak. Ligde ikinci sırada 4 mücadelesi eksik. Bu maçlardan bir tanesini bile kazansa ligin lideri olmuş olacak. Tromsø'nün üzerine geçecek. Bodø Glimt'in maçları da tabii ki önemli. Salzburg ligde 7. sırada 11 karşılaşmada 14 puan. Eksi 3 averajı bulunuyor. Ama iç sahada gol atabilen bir takım. 6 gol atıp 5 gol yediler. İdeal net tercihim. İki takım da gol atar. Sadece yüksek oran denemesi yapan değerli dinleyenlerimize de iki takım da gol atar maçı Viking kazanır yüksek oran denemesidir.
6: Şimdi Salzburg içeride çok fazla gol yemedi. 5 gol yedi 6 mücadele sonunda 5 maç sonunda 6'da gol attılar. Viking'in deplasmanda da benzer bir performansı var. 4 galibiyet aldılar ama 8 gol atıp 4 gol yediler hatırladığım kadarıyla. Yani onlar da çok fazla gol atıp gol yiyen takımlar özellikle deplasmanda. Burada da eğer Viking kazanacaksa 2-0 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Ben Viking'in deplasmanda kazanıp dönmesini bekliyorum ama kazanırken de gol yiyebilir. Salzburg çünkü özellikle böyle büyük takımlar, daha doğrusu büyük demeyeyim ama Viking'i en azından oraya ya da büyük diyelim ya. Şeyin Norveç'in en fazla şampiyon olan ikinci takım yanlış hatırlamıyorsam Viking 8-9 şampiyonluğu var. Hani bu takımlara karşı konsantrasyonunu daha üst seviyeye çıkarabiliyor. Burada Salzburg gol atar ama maçı Viking kazanır.
5: Başakşehir mi elemişti Viking'i geçtiğimiz
6: evet.
5: sezon?
6: Evet.
5: Ve çok da büyük bir başarıydı ya. Çok iyi giden bir Viking'i elediler.
6: Sonrasında zaten hani o mağlubiyeti şampiyonlukta unutturdular.
5: Doğru.
6: Öyle
5: doğru.
6: söyleyeyim ben.
5: Sevgili Alaca.
7: 2 ve 4.5 altı.
5: Ezber.
7: Çok gollü olacağını düşünmüyorum. Biraz daha temkinli bir maç olabilir Viking
6: İmza
7: kazanır.
6: Bahisleri ya.
5: İmza bahisi ama. Severiz. Beni de kendine çekti o bahislerdi. Mesela şimdi, bir öncekini kuponumu alacağım.
6: Sezon başladıktan sonra Burak'ın 2 ve 4.5, 1 ve 4.5 gol altı oynadığı maçlara ben artı 6 oynayacağım.
5: Misilleme mi yapacağım diyorsun?
6: Yo deneyeyim yani.
7: İkimizden biri kazanacak.
6: Ben de üst bekliyorum yani.
5: Ama dediklerinin %75, %80'i geliyor.
6: İşte gelmediği zamanlarda olacak yani bu kesin mi?
7: Hayatta şey hiçbir şey yani. Kesin değil evet. canım.
5: Kesin bakın, olsaydı milyoner yani
7: olmuş. Kesin evet, olsaydı burada sabahın 9'da gelip ne yapayım abi?
6: Şimdi o bir tez ortaya koyuyor. Mesela bugün hangi maça dedin? Bir tane güzel
7: Stark.
6: Maç.
7: Kimle değil. Oynadığı maça demiştim.
6: Önceki bir maça daha söyledim mesela.
5: Rosenborg, Kristiansund KG dedi.
7: Stark'ın oynadığı maçı.
5: Stark. Brand Stark mücadelesi 1 ve 4.5 gol al. Ben kuponumu alacağım bu
6: mesela
5: maçı.
6: Mesela o maç artı 6 olabilir bence.
7: Her maç artı 6
6: potansiyel.
7: Olabilir.
6: Bak mesela o maça artı 6 oynayacağım ben şimdi. Oranını söyle.
5: Artı 6 oranı
6: söyle.
5: Mı? Hemen
6: lütfen ya.
5: Güncelleyelim.
7: Azat ama etmeyen çoğu bulamaz. Burada 1.76 oran eleştiriliyor. İnşallah yüklü bir kupon yapmazsın. Üzülürüm senin adına.
5: 6 artı oranı 6.26.
6: Tamam. Cepte. İçeride. Bak söylüyorum yani.
5: Peki.
7: Hadi bakalım.
6: 3.5 gol üstünü önerelim. 1 ve 4.5 gol üstü.
7: Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yarın program da yok. Yüzleşemeyeceğiz.
5: Vallahi ben burada.
6: Benim var.
7: Benim de var da.
5: Evet. Sevgili. Hafif kilolu.
7: Hafif.
5: Alaca tarafındayım. Kuponumu alacağım bu maçı. 1 ve 4.5. Aman beni mağdur ve mahcup etme.
6: O zaman ben goller geldikçe ben size gülücük atayım mı?
5: Psikolojimiz bozuk olduğu için.
6: Ama sen şimdi para oynayacaksın. Tabii, olmaz.
5: Duygusal yani. Şimdi.
7: Ben de para oynayacağım. Harçlığımdan arttırıp koyacağım diyorum.
6: O zaman oynamayın.
7: Oynayacağım.
5: Ben de oynayacağım ya.
7: Oynayacağım. Yarın evet, pitos yemeyeceğim ya.
5: 1 ve 4.5 golü alt Bram mücadelesi. Söylüyorum kuponumu da. Gayis maçını da kuponumu alabilirim. Tam kararımı veremedim ama net iki maçı söylüyorum. 1. Zvere 1 set alır. İkinci de sevgili Alacan'ın da tercihiyle Bran kazanır ve 4.5 gol alt diyeceğim.
6: Hadi bakalım, bol şanslar.
5: Değerli dinleyenlerimiz, yayın süremizin sonuna geldik. Bir maç var, bir değerli dinleyicimiz onu sorduğu için ben de size sormak isterim. Ama iddiaya yansımış mı onu da bir kontrol edelim. Yansımış. Değerli dinleyenlerimiz, kapanış maçımız olsun. Romanya Süper Kupa final maçı.
6: Kim oynuyor?
5: Caribbean Cluj mücadelesi. Unip Caribbean Cluj kim kazanır?
6: Yani 2-3 gol olur ya. Romanya'da çok gol beklemek.
7: Başakşehir'in rakibiydi bu arada.
6: Evet, çok gol beklemem Romanya'da. Alaca. 2-3 gol.
7: Takımın adını hatırlamaya çalışıyorum. Başakşehir'le oynamışlardı ya. Universidad neydi? Bakayım hemen. Bir.
6: Cluj müydü? Değil.
7: Universidad Craiova. Evet. Karşıda da Cluj var. Craiova daha formda. Kadroda bu arada eski Galatasaraylı oyunculardan Çikuldağ var. Ben Craiova kazanır diyeceğim. Cluj'u daha çok severim kültür olarak. Basketbol takımları da var ama Craiova kazanır.
5: TGS 2 ya da 3 gol bandı ideal tercihimdir. 1.70'te oranı mevcut. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Değerli dinleyenlerimiz, yayın süremizin sonuna geldik. Destek mesajlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Instagram platformunda Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle bizleri takip edip paylaşımlarımızı da görebilirsiniz. İddia severleri YouTube programımız olan Ozan Özturan tahminleri ya da Caner Aydaş programına bekleriz. Gündem ve transfer gelişmeleriyle ilgili sevgili Guat Burak Alaca'nın YouTube hesabını kontrol edebilirsiniz. Burak Alaca ismiyle bizleri de takip edebilirsiniz efendim. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim.
6: Hoşça kalın.
7: Görüşmek üzere.
8: Bahse gireriz sona erdi.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Bankam, bank
1: kartıma bin. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyospor! Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
9: Herkese merhaba dostlar. Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzdöner. Genco Boran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İsveç ve Norveç geri döndü. Kuzey liglerinden ikisi geri döndü. O maçlarla ilgili tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Dünya Kupası değerlendirmeleri elbette ki yayında olacak. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Altılı ganyan kuponlarınız varsa altılı ganyan kuponlarınızı da bekliyoruz sevgili dostlar. İddia tahminlerinizi bekliyoruz. Bugün yaz her yaz olduğu gibi serbest kürsümüz de var. Yine futbolla ilgili iddia dışında yazmak istediğiniz varsa bizlere iletebilirsiniz. Genco Boran hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Herkese iyi pazarlar. Bültene baktığımızda tabii biraz daha zengin bir bülten olmasını tercih ederdim. Dün Dünya Kupası'nda iki tane maç vardı. Mesela dün değil de o iki maç bugün olsaydı hani biraz konuşurduk, sohbet ederdik maçlarla ilgili ki güzel maçlardı. İki maçta uzatmaya gitti.
9: Niye tartışmalar var?
10: Tartışmalar var. Yani hakem açısından gerçekten yani herhalde Dünya Kupaları tarihinde benim de izlediğim Dünya Kupaları arasındaki hakikaten en çok tartışılan, en hakem kararlarının futbol severlerin içine sinmeyen Dünya Kupası olarak kalacak diye düşünüyorum ben Ulaş.
9: Doğrudur. Yalnızca hakem kararları mı? Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi.
10: Yani tabii. Onlar da var. Doğru söylüyorsun. Yani Balogun'un kırmızı kartının iptali. Kuansa'a da 2'den 1'e insin denmiş. Hiç haber yok. Bir şey yok. Dün Norveç-İngiltere maçında Norveç'in yediği golde topun ne derler ona? Örümcek kamera mı diyorlardı?
9: Evet, örümcek kamera.
10: Örümcek kameranın teline çarpıp top yön değiştiriyor.
9: Çok net de görülüyor.
10: Evet ve yani Norveçli oyuncular itiraz ediyor pozisyona. FIFA'dan da açıklama gelmiş. Yani çarpsaydı şeye gelirdi. Titreme gelirdi. Hani o son bir teknoloji var ya. Oyuncunun saçını bile değse
9: Norveç teknik
10: anlıyor dedikleri.
9: Arada
10: tabii.
9: Gidiyorlar hakeme göstermeye çalışıyorlar. Aynen. Ama hakem hiç oralı olmuyor.
10: Hiç oralı olmuyor. Golden hemen sonra.
9: Çok net belli zaten
10: çarpıyor. Haaland ve kaleci Nieland golden hemen sonra itirazlara başlıyorlar. Hakem
9: zaten teknik olarak o degajın o şekilde dimdik aşağıya düşme ihtimali yok imkansız, zaten. İmkansız. Akula vuruşu vardı bir zamanlar hatırlarsan çizgi filmde. Aynen. Anca öyle bir şey olması lazım.
10: Aynen öyle. Yani Arjantin'de turnuvanın en antipatik takımı olma yolunda ilerliyor. Yani düşün ben bile Messi Arjantin böyle son tango hani acaba bir şey olur mu heyecanıyla izliyordum ama yani Arjantin'in Yeşil Burun Adaları maçı, Mısır maçı ve dün de İsviçre maçı. Gerçi dünkü maçı izleyemedim. Ondan önceki iki maçı izledim ama yani daha birinci dakikadan itibaren hakem üzerindeki baskı kurma çabaları bana artık çok antipatik gelmeye başladı. Yani foul yapıyorlar Ulaş. %100 foul pozisyon. Yani tartışılacak hiçbir tarafı yok. 8 oyuncu aynı anda hakeme koşuyor. Buna nasıl foul çalarsın diye. Yani anormal antipatikleştiler. Farkındalar hakemin böyle işte Messi falan yani daha önceden artık bunu yaparaktan bir şey mi kazandılar ya da kazanacaklarını mı biliyorlar. Ama yani anormal bir antipatiklik var. Dün internette çok çıktı bu. Messi'nin hakeme benimle doğru konuş söylemi kameralara takıldı. Ben seninle saygı çerçevesinde konuşuyorum. Sen de bana saygılı olacaksın. Benimle doğru konuş şeklinde bir söylemi var hakeme. Yani bilmiyorum bana Ulaş ya Dünya Kupası'nı seviyorum ediyorum ama bu Dünya Kupası'nı çok sevmedim gerçekten. Hani hem elenmemizi sevmedim çok. Norveç'i çok sevdim. Yeşil Burun Adaları ve Mısır Arjantin maçlarını çok sevdim. Ama ya bu turnuvada ne Balogun'u sevdim o verilen kararı ne Trump'ın açıklamalarını işte ben aradım sağ olsun Infantino halletti tarzı işte Arjantin'in antipatikliği yani büyük takımların aslında hakikaten kullanıyor imajı çok şey oldu burada o çok ortaya çıktı.
9: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde teknik heyete tarihi bir fırsat gelmişti. Hiç oynatmasalardı, maç evet. Boyunca yedek otursalardı en azından sporun ruhuna uygun bir şekilde hareket edebilirlerdi. En azından turnuvanın durumunu kurtarabilirlerdi ama onu da tercih etmediler. Onu tercih etmemene rağmen farklı bir mağlubiyetle hem rezil oldun, evet. Farklı kaybettin.
10: Hayır bir de bak adamlar farkında değil. Yani Belçika'yı hiç olmadığı kadar motive ettiler.
9: Ne doğru.
10: Ya Belçika... Balogun olayı olmasaydı maç bence öyle bitmezdi. İnanılmaz motive oldu Belçikalılar. Öyle böyle değil motive oldular.
9: Doğru.
10: Bakalım şimdi hani herkes çeyrek final maçları oynanmadan önce şunu söylüyordu. FIFA'nın senaryosu hazır. İngiltere Arjantin, Meksika 86'nın rövanşı ya da 2010 muydu? Arjantin İngiltere Beckham'ın kırmızı kart gördüğü Dünya Kupası. Ya 2006'ydı ya 2010'du diye hatırlıyorum ama.
9: Onu sen hatırlamazsan kimse hatırlamaz.
10: Ya işte ya maçı hatırlıyor musun? Beckham'ın kırmızı kart gördüğü yerdeyken Simeone'ye tekme atıyor. Ben ya 2006 ya 2010 diye hatırlıyorum. Ya o iki maçın rövanşı tabii İngiltere Arjantin bir defa yani o Simeone Beckham olayını geçtim. İşte Maradona 86 Falkland Adaları olayından bu yana İngiltere Arjantin maçı her zaman markadır. Her zaman müthiş habercilik değeri vardır. İspanya Fransa da zaten çok büyük bir ihtimalle kazananın şampiyon olacağı bir karşılaşmaya. Bir tarafta reklama gidildi. Bir tarafta halkın ilgisini çekecek inanılmaz bir imaj maçına gidildi. öbür tarafta da şampiyon belli olacak.
9: Erdal abi diyor ki bence eski sisteme dönülmesi lazım diyor. Daha az sayı takım olması lazım diyor. Ne diyorsun? FIFA'nın da UEFA'nın da bir özel çabası var organizasyonlarında. Hani mümkün mertebede çok fazla ülkeye sirayet etsin. UEFA'da Uluslar Ligi ile beraber bu futbol vitaminsiz ülkeleri, San Marino'yu, işte atıyorum Letonya'yı bir şekilde hani bir turnuvaya ittirmeye çalışıyormuş. Liechtenstein gibi bir izlenim ediniyorum ben. Sonuçta liglere ayırıyor. O liglerin lider çıkanlara bir şans veriyor vesaire. Bir şekilde bu takımlarda Faroe Adaları misal. Hani bir turnuvada boy gelsin. Bunlar da bir gelsin. Sanki Dünya Kupası'da da aynı şekilde. Yani çok takım olsun. Bol artsın. Daha fazla ülke olsun ki futbol daha fazla ülkeye sirayet etsin. Daha fazla ülkelerde ekonomik olarak bir şey alalım. Çabası var sanki.
10: Ya işte maç sayısını arttırmak demek zaten bu takımların daha fazla maç yapması anlamına geliyor.
9: Ya maç sayısını arttırmak bu arada şey de haksızlık. Eskiden bu işte oynayanlara da haksızlık. Değil mi? Mesela turnuva gol krallığı. Çok sayıda maç var.
10: Evet.
9: Bununla birlikte rakipler de çok zayıf rakiplerle oynuyorsun.
10: Tabii.
9: Çok rahat gole gidiyorsun.
10: Messi mesela şu turnuvada 7 gol attı.
9: Messi ilerliyor. Mesela Mbappé
10: 7 mi 8 mi bilmiyorum kaç gol attı.
9: Geriye dön. Geriye dön. Eski turnuvanın eski golcüleri 70'lerde 60'larda golcüleri büyük haksızlık bu.
10: Benim için yani Mbappé'nin şu turnuvada attığı, Harry Kane'in şu turnuvada attığı 10 golle 2002'de Ronaldo'nun, 2006'da Ronaldo'nun, 94'te Romario'nun attığı 5'er gol çok daha değerli benim için.
9: Doğru.
10: Ya çok daha değerli.
9: Doğru. O insanları çok daha zor maçlarda, çok daha zor rakipleri çok daha az sayıda maçla ilerlettin. Şimdi diyorsun ki turnuva tarihinin en golcüsü. Yani Messi olacak belli. Mbappé de onu geçecek besbelli. Mbappé'nin daha öne açacak.
10: Aynen öyle.
9: Ama geçmişle yarıştırmayacaksın o zaman. Yani o turnuvanın forması farklıydı.
10: Yok, yok. Bence de doğru söylüyorsun. Eski format ve yeni format ayrı hakikaten olabilir. Yani.
9: Bir de diyor ki sizce diyor hakemler sarı kart göstermekte çekiniyor mu diyor. Erdal abinin diğer sorusu.
10: Valla çekiniyor değil. Bence bir talimat var. Mesela Fransa-Fas maçında

0: olmaması diye bir şeye ben inanamıyorum.
1: Bir de o penaltı pozisyonu VAR'a gitti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Hayır.
1: Hakem verdi mi direkt?
0: VAR'a gitmedi. VAR hem penaltı mı diye baktı hem de...
1: Hakem direkt penaltıyı verdi mi?
0: Verdi. Topu kapmadan önce Fransa faslı oyuncuya foul yapıldı mı ya? İki pozisyona farklı.
1: Ona bakıldı.
0: Baktı. Ama ana hakem bakmadı. VAR baktı. O yüzden uzun sürdü. 3 dakika 10 saniye sürdü.
1: Bir, yoksa bakılacak bir şey yoktu o
0: yok,
1: pozisyonda.
0: Yok tabii. Mazraoui'nin pozisyonu sarı kart vermedi. Bir tane Fransız. Luka Digne. Digne faslı bir oyuncuya tabanıyla basarak zamanlama hatası yaptı. Foul bile vermedi hakem. Avantaja bıraktı. Ama ben dönüp sarı kartı verecek zannettim. Çünkü faslı oyuncu çok ciddi sakatlandı ve tabanıyla girip ayağına bastı. Yerdeki ayağına tabanıyla bastı. Ona da kart göstermedi. Hani şimdi üçüncüsünü hatırlayamadım ama hani gerçekten işte biz bunu ilk, ben daha doğrusu bunu ilk 2014'tü yanılmıyorsam Dünya Kupası'nda Howard Webb söylemişti. Hollanda İspanya maçında verdiğiniz kararlarla Dünya Kupası'na tesir etmeyin. Mümkün olduğu kadar görünmemeye çalışın. Kartlarınızı konuşarak, göstermeyerek kartlarınızı idare edin şeklinde. İşte De Jong'un Iniesta'nın göğsüne vurduğu bir pozisyon vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Iniesta'nın final maçında. Hani %100 kırmızı kart. Yani %100 kırmızı kart. Maçın ilk yarısı. Hakem sarı kart gösterdi. Çıldırdı İspanyollar. Ve Howard Webb maç bittikten sonra en büyük pişmanlığım o maçta tekrar gördüğümde o pozisyonu kırmızı kart göstermemekti. Fakat bize turnuva öncesinde hep bu söylendi. Gölge olun. Maçın önüne geçmeyin. Kırmızı kartla maçı bitirmeyin. Bunu duya duya hem de final maçında o kırmızı kartı göstermedim. Bu pozisyonu tekrar gördüğümde hani aklım neredeymiş? Bu pozisyona nasıl kırmızı kart göstermemişim? En büyük hatam, hakemlik kariyerindeki en büyük hatam budur demişti. Ya eminim ki bu turnuvalardan önce de hep o söyleniyor. Şimdi sarı kart göstermek demek Ulaş ne demek? Kırmızı kartın artık dibindesin demek. Yani ki artık Dünya Kupası çeyrek final falan olduğu için sarı kartını düşünüp oynamıyorsun. O foul'ü gene yaparsın. Gole giden oyuncu bir şey. Avantajını yani işte Suarez nasıl topu Gana maçında Afrika'daki Dünya Kupası'nda eliyle çeldi hiç düşünmeden, kırmızı kartı gördü fakat penaltıyı kaçırdı Asamoah Gyan, onun gibi yani hakemler ya Dünya Kupası'na özel farklı bir eğitim, farklı bir seminer alıyorlar ama bence bu kesinlikle alıştığımız sistemin adaletinden uzaklaştırdığı için oyunu bize de ters geliyor, bize de kötü geliyor. İzleyenlere de bence çok keyif vermiyor ve hakikaten dediğim gibi çok fazla hakem konuştuk bu Dünya Kupası'nda.
1: Reklama gidiyoruz, sonrasında devam ediyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik tekrardan. Birlikteyiz sevgili dostlar. Bir dinleyicimiz diyor ki Genco ve Beckham 1998'de gördü. Maç 2-2 bitmişti. Diyor.
3: Doğru. Owen atmıştı golü. 98. Ya vallahi yıllar o kadar su gibi akıyor ki böyle bana çok geçmiş gibi dediğim yıl 2006 mıydı acaba falan diyorum. 98 çıkıyor. Doğru, 98'di işte İngiltere Arjantin'de benim hatırladığım en son oynadığı iki maç oydu Dünya Kupası'nda. 86 Maradona, 98'de işte Simeone'nin Beckham'la girdiği mücadele. Beckham yerdeyken Simeone'ye bir can havliyle sinirden böyle garip bir tekme atıyor. Simeone de tabii ki o işin piri olduğu için o tekmeyi inanılmaz gösteriyor. Aa hocam falan diye yere atıyor kendini. Hakem de küt. Hatırlıyorum uzun boylu Hollandalıydı galiba hakem. Uzun boylu bir hakem vardı. O hemen kırmızı kartı göstermişti David Beckham'a. Hatta işte İngilizler şey demişti. Hatırlıyorum o maçı da yabancı kanaldan izliyordum çünkü. İşte onların Maradona'sı 86'da bize bu golü attıysa, işte Owen'ın attığı gol de müthiş bir goldü çünkü 2-3 Arjantinli'yi geçip 90'a vurmuştu. İşte Maradona'nın revanşını aldık, intikamını aldık falan gibilerinden ama Beckham'ın kırmızı kartı mahvetmişti o maçı İngilizler adına. Şimdi resmen yani İngiltere-Arjantin bir Dünya Kupası'nda futbol sever olarak gerçekten organik gerçekleşse, böyle zorla zoraki ayarlanmasa, organik gerçekleşse gerçekten bir futbol severin en izlemek isteyeceği maç. Yani en izlemek isteyeceği maç, en geçmişi olan mücadele ama yani acayip İngiltere-Arjantin maçını izlemek istiyor, bekliyor olsam da yani içimde o heyecan
2: Suniliğe
3: yok.
2: Suniliğe karşı.
3: Evet, içimde gerçekten o heyecan yok yani.
2: Erdal'ın mesajı daha var. Uzun mesaj ama özetle şunu diyor ki yani biz diyor forvetimiz olmadığı için elendiğimizi söylüyorlar ama diyor bizim diyor aslında diyor futbol ekolümüz yok, futbol aklımız yok diyor. Yurt dışında doğmuş futbolcuları getirerek diyor takım kurmaya çalışıyoruz. Sen ne diyorsun diyor Genco Orhan. Sana sormuş özellikle. Bu soruyu çünkü bana sormuştu sen yokken. Ben cevabımı vermiştim.
3: Bizim bir ekolümüz var Montella ile. Hatta yıllar sonra beğenirler, beğenmezler futbol severler. Hep aynısını söylüyorum. Bir ekolümüz var. İşte sahte 9 numara. Forvet arkası çok yetenekli oyuncular. Ama hep söyledim. Yani turnuvaya gitmeden önce de söyledim. Başlamadan önce de söyledim. Yani buradaki başarısız olabilme tek ihtimalimiz heyecanın altında ezilmek. Ve gerçekten o heyecanın altında da ezildi oyuncularımız. İşte son maçta çok rahat elenmenin bilinciyle çıktıkları Amerika maçında çok da güzel oynadı takım. 3-2 de kazandı her ne kadar son saniye golü olsa da yapacak bir şey yok. Yani bir sistemimiz var ama. Yani
2: pekala.
3: Bir sistemimiz var.
2: Şimdi İsveç'te 3 tane 15 maçı var sevgili Genco Baran. Bunların bilgisayar tahmini vardır diye tahmin ediyorum. Ben maçlarla ilgili hem bilgiler vereceğim hem tahminimi paylaşacağım. Senden de bilgisayardan skor desteği alacağım.

0: Ne diyorsun?
1: Bakalım şeyimiz var mı? Olmayabilir.
2: Olması lazım. İsveç'le Norveç başladı, bilgisayar birlikleri alıyor, özen gösteriyor. Sen bak, ben de tahminlere başlayayım kısa kısa. 15 Hammarby-Kalmar maçıyla başlayalım. 1.21, 4.67, 5.93, 1.02. Oranları 2.56, 2.33, 2.5 üstü 1.29, var bahsi 1.49, yok bahsi 1.87 olarak belirlendi. Hammarby şu ana kadar 20 puan topladı. Ligde ikinci sırada lider Sirius'u takip ediyor. İki takım arasındaki puan farkı 9 ama Hammarby'nin bir maçı eksik. O maçı da kazanırsa puan farkını 6'ya düşürecek. Kalmar 13 puan topladı. Düşme bölgesine yakın bir yerde konuşlanmış durumda. Hammarby'ye baktığımızda Hammarby aradan sonraki ilk müsabakada Elfsborg'da oynadı. Deplasmanda sağdan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ki çok iyi hücum gücüyle kazandılar. Toplamda 17 şut attılar. Bu 17 şutun 11'inde isabet bulmayı başardılar. Kalmar da ara dönüşünde Örgüt galibiyetiyle başladı. 3-0'lık galibiyetle başladı. Hazırlık döneminde zaten 2 hazırlık maçı yapmıştı. Kalmar ikisini de kazanmıştı. Hammarby de Haken'le oynayıp 4-1 kazanmıştı. Şunu söyleyelim. Hammarby'nin bu lige verilen arada hocası Carlson ile yolları ayırdı Hammarby ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbus çalıştıran Malmö'nün de eski teknik direktörü Hendrik Ritsom'u göreve getirdiler. Onun yönetiminde çıktılar ilk müsabakaya. Deplasmanda kazandılar. O korkutucu hücum istatistiğini o müsabakada elde ettiler. Bu yeni teknik direktör Kalmar'ı da çok yakından tanıyormuş. 99-2013 yılları arasında çok uzun bir süre Kalmar'da futbolcu olarak forma giymiş ki neredeyse kariyerinin tamamının Kalmar'da geçtiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan rakibi de tanıyor. Ben Hammarby'nin kazanmasını bekliyorum. İlk tercihim 1-1.5 gol üstü ama oranı bir parça daha yukarı çekmek istiyorum derseniz de 1-2.5 gol üstü tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Var mı Hammarby Kalmar?
1: Bilgisayarımız demiş ki Hammarby'de takımın stoper oyuncusu Skoglund.
2: Onlara bakalım mı? 11'ler belli oldu.
1: Oynamayacakmış.
2: Stoper de?
1: Onun yerine İbrahim Fofana'nın başlaması bekleniyormuş.
2: Bir daha söyle.
1: Skoglund oynamayacakmış Hammarby'de. Yerine Fofana'nın oynaması bekleniyor.
2: Fofana da yedek. O da oynamamış. Ama dinin oyuncu yok.
1: Tamam. Merkezde Eriksson ve Winter'in olması bekleniyormuş.
2: Güzel diyorum. Şu anda gördüm. Skoglund varmış.
1: Var mıymış?
2: Ha, bilgisayar yanılmış burada. Fofana yedek. Bir şey daha söyle.
1: Beklerde Eriksson ve Winter bekleniyormuş.
2: Tamam, ikisi de sahada, doğru.
1: Orta sahada Carlson ve Tekiye bekleniyor.
2: Tamam, doğru.
1: İleride de Paulos Abraham'ın oynaması bekleniyormuş. 10 numarada da Besara var.
2: İkisine de bakıyorum.
1: Abraham ve Besara.
2: Abraham'ı göremedim 11'de.
1: Lind var mı?
2: Lind var.
1: Tamam. Kalmar'a bakalım.
2: Besara da var ama Abraham yok.
1: Peki, Abraham da takımın en golcü ismi.
2: Belki başka bir acaba isimle.
1: Paulos.
2: Paulos Abraham yazıyor.
1: Evet.
2: Var.
1: Var mı?
2: Var, şimdi görmedim. Tamam. Tamam, doğru.
1: Kalmar'a bakalım.
2: Bilgisayar o zaman bir dakika. İsveç'te
1: bir hata yaptı. Savunmada bir hatası var.
2: Bakalım Kalmar'ı söyle.
1: Kalmar'da takımın forvet oyuncusu Stolt sakatmış. Oynamayacakmış.
2: Yazışta bakayım.
1: Stolt. S-T-O-L-T. Stolt.
2: İlk 11'e şöyle bir hızlı bakış atıyorum. İlk 11'de göremiyorum.
1: Sakatmış. Onun yerine
2: yok,
1: Olusanya ve Magashi ikilisinden biri, belki de ikisi birden. Olusanya ve Magashi.
2: Magashi'yi gördüm şimdi. Evet, ikisi birden oynuyor.
1: Tamam.
2: O zaman çift forvet oynuyor.
1: Başka da eksik oyuncular yok zaten. Demiş ki bilgisayar bu kadrolar bilgisi ışığında 2-2 demiş. Yani gol üstüne katılıyor ama bir olmamış.
2: Yatay ne diyor?
1: Kalmar'ın deplasman karnesi çok iyi olmasa da burada ben bir beraberlik alabileceklerini düşünüyorum demiş bilgisayar. Bu kadar.
2: Ben bahsimin arkasındayım.
1: Peki.
2: 1-1.5 üstü. Biraz daha listeli 1-2.5 üstü. Malmö Göteborg'u konuşalım. Gene 15 maçı.
1: Olur.
2: Senden gene bilgisayar tahmini alalım. 1-0-2 hemen söyleyelim. 1-72, 3-38, 3-0-6, 1-0-2 oranları bu şekilde.

0: şekilde açıklandı. 2.5 altı 2.15, 2.5 üstü 1.35, var bahsi 1.33, yok bahsi de 2.21 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Malmö lige verilen arada Midland'da bir hazırlık maçı yapmıştı. 2-2 kazandı. Dönüşte de ilk müsabakada Degerfors deplasmanında sağdan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Rakip takım Degerfors o müsabakayı isabetli şut atamadan tamamladı. Göteborg'da Hamkam'la bir hazırlık maçı yaptı. Sağdan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Lige dönüşte de Ayık'la oynadılar iç sahada. Orada da 2-1'lik skorla mağlup oldular. Göteborg'un bir topunun direkten döndüğünü de söyleyelim. Malmö 16 puanda 9. sırada. Göteborg 10 puanda 14. sırada. İki takım da hiç umdukları yerlerde değiller. Şunu söyleyelim. Malmö'de 26 Mayıs'ta teknik direktör Miguel Angel Ramirez ile yollar ayrıldı. 5 Haziran'da yeni hoca geldi. Hellstrup yeni hoca. Bu yeni gelen teknik direktör son 2 senedir Bodo Glimt'te yardımcı antrenörlük görevini sürdürüyormuş. Aradan önceki ilk maçta dediğim gibi Degerfors 1-0'lık skorla devirdiler ama o maçta bu yeni hoca takım başında değildi. Şimdi ilk müsabakası da çıkacak. Bunun bir motivasyon sağlayabileceğini düşünüyorum. Takımın hücumcularından Taha Ali milli takımındaymış. Bu müsabakada forma giymesi bekleniyordu. Kadrolar Göteborg'un kadrosu geldi. Malmö'nünki gelmedi. Malmö'nünki belli olunca onu da söyleyelim. Taha Ali de ilk 11'de mi yedekte mi bakalım. Veya kadro dahil edildi mi bakalım. Diğer taraftan Göteborg için ben burada yayında da daha önce söylemiştim. Onların teknik direktörü Bülön. Onun da koltuğu sallantıdaymış ama lige ara verilmeden önce, lig arasına gidilmeden önce Göteborg son 3 müsabakasında kaybetmeyince ki bu periyotta toplamda 7 puan çıkarınca 2 galibiyet bir beraberlik. Hocayı göndermekten kısa vadede vazgeçmişler. Ama ara dönüşünde ilk maçta Ayık'a yenildi. Yani hala da koltuğu sallantıda. Göteborg için de riskli müsabaka olacak. Var bahsini öneriyorum. 2.5 üstü alternatif değerlendirilebilir. Biraz daha ideale çekileceğim derseniz de oranı var 2.5 üstünü bu kombini birlikte değerlendirebilirsiniz. Ben yazdığımda oran 1.41'di. Güzeldi. Maç başlamasına yakın 1.33'e düşmüş. Hani biraz daha oran aşağı inmiş. Biraz da yukarı çekmek için 2.5 üstü karşılıklı gol var. Birlikte kombin yapılabilir. Bu arada Erik Boateng Malmö'de Leroux'ta görüyorum onu. Taha Ali'ye bakıyorum. Taha Ali var mı diye. Onu sanırım kadroya dahil etmemişler.
1: Evet, Boateng bende de muhtemel 11'de var. Malmö'de 2 tane eksik var.
0: Taha Ali yok. Yok,
1: takımın kaptanı Christensen. Ki takımın çok önemli ismi zaten kaptan. Ve savunmada Pontus Jansson. İkisi de sakatlıklarından dolayı yok, yoklar. İleride Boateng'le birlikte son haftaların formda ismi Haksabanovic oynayacakmış diyor.
0: Oynuyor, doğru.
1: Rakip takımda Bagger ve Thordarson'un cezaları bitmiş. İkisinin de oynaması bekleniyormuş. Bagger ve Thordarson.
0: Bagger'i gördüm. Diğer kim?
1: Thordarson. Mukolli kesin oynamayacakmış. Takımdaki zaten önemli tek eksikmiş. Bakalım Big, sen ne diyor bu maça? Evet, Malmö rakibinin savunmasında sorunlar yaşayan rakibinin bu zafiyetinden iyi faydalanmasını bekliyorum ve Malmö'nün 2-1 kazanmasını bekliyorum diyor. Bu skordaki en büyük gerekçesi Göteborg savunmasının hiç güven vermemesi olduğunu da söylemiş. Malmö 2-1 kazanır diyor.
0: Pekala. Bir maçımız daha var ama buçuk reklamını aradan çıkaralım. Maç başlamasına yakın onu da söyleyelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.
3: Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.

0: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Milyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Hamarby, Kalmar'da 1-1.5 üstledik. Malmö Göteborg'da karşılıklı gol var dedik. Vastera-Stegerfors bu iki maçın biraz tabii gölgesinde kalıyor. Gelince söz istedi.
2: Dedik ama Hamarby Kalmar'a bilgisayar 2-2. Malmö Göteborg'a da bilgisayar 2-1 Malmö kazanırı hatırlatalım.
1: Tamam. Hamarby'de bilgisayarla karşı karşıya geldik. Bakalım. Bakalım hangimiz kazanacak. Vastera-Stegerfors diğer iki maça göre biraz daha düşük profilli bir müsabaka. 1.83, 3, 3.08, 1.02'nin oranları. 2.5-6, 1.65, 2.5 üstü 1.67, var 1.53, yoktu 1.81 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. İki takım da düşme hattına yakın. Stegerfors 10 puan topladı. Hemen Plaut'un kenarında bulunuyor. Hatta Plaut'taki Göteborg'da puan puanı bulunuyor. İkisi de 10'ar puanda. Vasteras 15 puan topladı şu ana kadar. Vasteras aradan dönüşte Halmstad deplasmanında 3-1 kazandı müsabakayı, ama şunu da söylemek lazım. O maçta Vasteras çok erken öne geçti. 2-1'lik skorla daha 26'da skor 2-1'di. 34'te Halmstad 10 kişi kaldı. Bu da Vasteras'ın ekmeğine yağ sürdü. Müsabakayı kazanmayı başardılar. Degerfors'ta ara dönüşünde Malmö ile oynadı. Maçı 1-0'lık skorla kaybetti. Burada iki takımdaki en dikkat çekici gelişme, Degerfors'ta forvet oyuncusu Rafferty, satmışlar bu oyuncuyu ve Süper Lig'e satmışlar. Kasımpaşa'da forma giyecek, evet, önümüzdeki sezon. O elbette sahaya çıkamayacak. Hücum anlamında Degerfors biraz daha zayıfladı ligin ikinci döneminde.
2: İsveç U21 oyuncusuymuş.
1: Evet, kolay bir müsabaka değil. Ben ilk yarıdan bir Vasteras golü bekliyorum. Ev sahibi 0.5 üstü denedim. 1.68'de oranı var. Bilgisayar ne diyor bilemiyorum. Bilgisayarda çelişip çeşmediğiniz bir durum olmayacak yani.
2: Valla Ulaş, bu maçta Vasteras'ta önemli eksikler olduğu haberi var.
1: Söyle bakalım.
2: Mesela Buda yok.
1: Buda nerede oynuyormuş?
2: Abdelrahman Buda Vasteras'ta. Jonathan Ring yok. Burundi milli takımında da oynayan savunma oyuncusu stoper Frederick Ensabimumya o da yok. Fakat İki tane çok önemli golcüsü, ki takımın en golcü ismi Ladefog, forma giyebilecek ve sakatlığı geçen Townsa da bugün ilk kez ilk 11'de olması bekleniyormuş. Var mı Townsa?
1: Hangi takımda?
2: Vasteras'ta. Ladefoget ve Townsa, bunlar varmış, tamam. Peki bilgisayar ne demiş? Lige yeni yükselmesine rağmen Vasteras şu ana kadar çok iyi mücadele etti. Kendisinden daha güçlü gözüken rakiplere karşı. Degerfors'ta özellikle bu sene deplasmanlarda hiç performans sergileyememiş. Yani hiç güvenilir bir oyun oynayamamış şu ana kadar. Kaç tane deplasman maçı yapmış bilmiyorum Ulaş, ama diyor ki Degerfors şu ana kadar deplasmanda oynadığı maçların sadece birinde kalesini gole kapattı diyor. Kalan hepsinde gol yedi diyor. Ev sahibi avantajıyla çok büyük bir ihtimalle Vasteras bize sürpriz yaşatmayacak ve Degerfors'u yenecek demiş. Hatta bir de handikap önermiş. 2-0.
1: İlk yarıdan bir tane atsın da bizim işimiz.
2: Gerisi neyse de.
1: Vasteras'ta da kadroda Çakne var. M. Çakne deyince baktım kimmiş bu diye. Mama da Osman Çakne'ymiş.
2: Yok, o Çakne zaten.
1: 22 yaşında orta saha oyuncusu.
2: Diyarbakır'da.
1: Ahmet'te.
2: Aynen. Peki.
1: 15'i kapattık.
2: 15'i kapattık.
1: İkili yapacak olursak, ben Malmö Göteborg karşılıklı gol var. Hamarby Kalmar'da da 1-1.5 üstü ikiliyi bu şekilde kurarım. 15 ikilisini. Vasteras Degerfors ilk yarı golü anca ideal kupona gider diye düşünüyorum. Yani ikili kuracak olsak bu şekilde kurarım. Hamarby Kalmar 1-1.5 üstü, Malmö Göteborg'da karşılıklı gol var olarak. Diğer maçları da konuşacağız. İsveç'in diğer maçlarını, Norveç'in diğer maçlarını konuşacağız.
2: Biraz mesaj gelmiş.
1: Altılı Ganyanlar geldi. Altılı Ganyanları hemen bir söyleyeyim.
2: Bir tane Messi ile ilgili mesaj var.
1: Bir saniye okuyacağım genç.
2: Tamam.
1: Panik yok.
2: Tamam.
1: İstanbul ikinci altılısı. Burgazadan Murat Bey'den. İlk ayak 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10, 11, 12 neredeyse kapatmış ilk ayağı. Belki de kapalıdır tamamen. İkinci ayak 1-4, 10. Üçüncü ayak 2 tek. Dördüncü ayak 9, 10, 12, 13. Beşinci ayak 2-4, 7-8. Son ayakta 4 numara tek. Burgazada Murat Bey'den. Tekrarlıyorum, İstanbul ikinci altılısı. İlk ayak 1'den 12'ye kadar bütün atlar. İkinci ayak 1-4, 10. Üçüncü ayak 2 tek. Dördüncü ayak 9, 10, 12, 13. Bir sonraki ayakta 2, 4, 7, 8 var. Beşinci ayakta, son ayakta da 4 numara tek. Burgazadan Murat Bey'e teşekkür ediyorum. Ve bir diğer altılı ganyancımız Kocaeli'den Muzaffer Bey. İstanbul ikinci altılı ganyan. 160 lira kupon bedeli var. İlk ayak 1, 5, 7, 12. İkinci ayak 1, 4. Üçüncü ayak 1, 2, 4, 6. Üçüncü ayak 1, 2, 4, 6. Dördüncü ayak 10. Beşinci ayak 2. Son ayakta 1, 4, 7, 8. Tekrarlıyorum, Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul ikinci altılısı. İlk ayak 1, 5, 7, 12. İkinci ayak 1, 4. Üçüncü ayak 1, 2, 4, 6. Dördüncü ayak 10 numara tek. Beşinci ayak 2 numara tek. Son ayakta da 1, 4, 7, 8. Mustafa Demirkaya'nın da mesajı gördüm. Ulaş abi iyi yayınlar. Genç abiye de selamlar. Geçen hafta 4400 liralık altılı da geldi. Takip ettiyseniz 34 bin lira verdi. Bugün de elimden geleni yapmaya çalışırım. Zor yarışlar var. Bugün nedense jokeylerin yaptığı protesto yüzünden %90 bilimdik jokeyler koşmuyor demiş Mustafa Demirkaya. 2250 liralık bir kuponu var. Büyük bir kuponu var. Okuyalım. Geçen hafta 4400 liralık kupon dediğine göre 34 bin lira geldi. İstanbul ikinci altılı ganyan. İlk ayak 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 10. Üçüncü ayak 6 numara tek. Dördüncü ayak 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13. Beşinci ayak 8 tek. Son ayakta da 1, 4, 5, 11, 13. Tekrarlıyorum, kupon bedeli 2250 lira. Bir kez daha okuyorum Mustafa Demirkaya'nın altılı ganyan kuponunu. İlk ayak 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 10. Üçüncü ayak 6 tek. Dördüncü ayak 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13. Beşinci ayak 8 tek. Son ayakta 1, 4, 5, 11, 13. Mustafa Demirkaya'ya da teşekkür ediyorum gönderdiği kupon için. İzmir'den Atilla Bey kuponunu göndermiş. Malmö 1, Vasteras 1, Hammarby 1, Fluminense 1. Hammarby ile Malmö'yü zaten konuştuk. Vasteras da konuştuk. 15 tanesi konuştuk. Fluminense'de varsa bilgisayara bakarız. Fluminense ile ilgili bir bilgim yok. Hammarby'ye var demişsiniz. Ben 1 dedim. Ama var da çok itiraz etmem. Vasteras 1 demişsiniz. Ben ilk yarı 0, ev sahibi 0.5 gol üstü. Yani Vasteras ilk yarı gol atar dedim. Malmö maçında ben gol bahislerine gittim. Karşılıklı gol var. Bekliyorum. Messi'nin 8 golü mü suni? Messi ve takım arkadaşları alın teriyle buraya kadar gelmiştir demiş. Aksi tüm yorumlar paranoyaklıktır demiş dinleyicimiz.
2: Messi'nin 8 golü suni değil. Arjantin ittiriliyor en nihayetinde. Messi'nin 8 golü ne suni demedim. Orada bir bölüm mü kaçırmış herhalde dinleyicimiz. Gol krallığı ile ilgili konuşuyorken Messi'nin, Mbappe'nin, Harry Kane'in attığı, şu turnuvadaki attığı 8 gol, hatta birer gol daha atsınlar 9 olsun. Yani bu turnuvada atılan 9 gol mü yoksa 94'te 98'de Romario'nun attığı 5 gol mü? İşte 2006'da Owen, Rivaldo, Baba Ronaldo... Fenomen Ronaldo'nun attığı 6 gol mü?
1: Baba Ronaldo'dur.
2: Baba Ronaldo benim için yani öbürü.
1: Gerçek Ronaldo.
2: Gerçek Ronaldo yani. Dolayısıyla onların dönemindeki 6 gol şu turnuvada atılan 8 gol 9 golden çok daha önemli, çok daha değerli benim için.
1: Yalnız Ronaldo'nun da hakikaten, Fenomen Ronaldo'nun da prime dönemi gerçekten durdurulması çok
2: imkansızdı.
1: İmkansızdı. Ulaş, doğru. İmkansızdı. Yani. Çok haksız rekabetti.
2: Yani onunla oynayan ve şu anda da oynayan, yani geçmişte onun son dönemine, ortalarına yetişip bu döneme de oynayan savunma oyuncuları, yani mesela Mourinho Real Madrid'de, Mourinho Real Madrid'de Ronaldo'yu çalıştırdı. Yani ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Dedik ki yani Mourinho kimleri çalıştırdı? Portekizli Ronaldo'yu da çalıştırdı. Messi'ye karşı da kaç tane maça çıktı Real Madrid başındayken, Chelsea'nin başındayken, Barcelona'ya karşı kaç tane maça çıktı Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da. ya bambaşka bir şeydir. Yani fenomen Ronaldo gerçekten bambaşka bir şeydi. Ben yok yani benim için odur. Yani benim için odur. Özellikle. Sonra Messi'dir, sonra öbür Ronaldo'dur. Yetenek anlamında da Ronaldinho'dur. Yetenek anlamında da Ronaldinho'dur. Yani onun gibisi de gelmedi ve gelmez.
1: Yeteneğine ihanet eden birisi ama baktığın zaman yani genç olur.
2: Ya oynadı yine canım. Yaptı yapacağını.
1: Daha, çok daha iyi olabilirdi.
2: Yaptı yapacağını.
1: Messi'nin Vitesse'ye ilk çıktığında beraber aynı takımdalardı biliyorsun yani. Tabii. Düşünsene Barcelona'da bir Ronaldinho var bir Messi var ya elde.
2: Ya Kobe Bryant'ın bir röportajı vardı. Kobe Bryant futbola çok meraklı bir basketbol oyuncusuydu. Ve Kobe Bryant Ronaldinho hayranı. Kobe Bryant ile Ronaldinho bir yerde karşılaşmış sohbet ediyorlar. Bunu Kobe Bryant anlatıyordu. İşte şöyle Kobe Bryant iyisin demiş Ronaldinho'ya böyle inanılmazsın falan. Ronaldinho demiş ki esas sen bekle demiş. Altyapıda bir oyuncu var demiş. Benden daha iyi göreceksin demiş. Kobe de demiş ki senden daha iyi. Mümkün değil inanmam demiş. Bak gör demiş öyle biri geliyor ki demiş daha 16 yaşında. İnanamayacaksın. Yani dünya futbolunu 20 yıl yönetecek demiş. İşte o da Messi'ymiş. Gerçekten Ronaldinho ve Messi'yi prime zamanlarında ve aynı kulüpte izlemek bambaşka bir olaydı.
1: Bu arada hazırlık maçları var. Wisla Krakow, Podbeskidzhia maçı var. Konuk taraf 1-0 önde. Helmond Westerlo maçı var. Westerlo 1-0 önde. Güney Kore'de 13-30 seansı maçları. Incheon 0, Anyang 1, Seul Gangwon, Jeju, Daejeon maçları 0-0 devam etmekte şu anda bakıyorum. Güney Kore'nin 2. liginde Busan 1, Gimpo 0, Asan 1, Gyeongnam 1 dakikalar 57'yi gösteriyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Shenzhen 0, Dingang 2 ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. Önümüzdeki canlı sonuçlar skorlarda bu şekilde onları da hatırlatalım. Basketbolda da Eurobasket U20 maçları var. A grubunda Almanya ile karşı karşıya geliyoruz şu anda. 16-13'te öndeyiz. İlk periyodun bitmesine 2 dakika 55 saniye var. Milli takımımız hatta şu anda milli takımımız 18-13 öne geçti. C grubunda da Yunanistan 37, Belçika 20. Orası da ikinci periyot oynanmakta. Müsabakada o haberi de vereyim. Milli takımımızın U20 milli takımımızın maçından da basketler atıldıkça sizleri skor hatırlatmalarında bulunacağız. Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye A grubunda. A grubu bu şekilde oluşmuş durumda.
2: Bu arada mesela Messi ve takım arkadaşları buraya alın teriyle gelmiştir diyor. Ben mesela Mısır maçını 90 dakika izledim ve Mısır maçında Ulaş hakem takdir hakkını hep Arjantin'den yana kullandı. Yani böyle bir gerçek futbolda hakikaten yani bizim ligimizde de var. Takdir hakkını hep ondan kullandı. Büyüklerden yana kullandı. Mısır'ın ortak ikili mücadelelerinde Mısır'ın faul beklediği pozisyonların hemen hemen hiçbirinde faul çalınmıyorken Arjantin'in ikili mücadelelerde faul beklediği her pozisyonda faul çalındı. Bak bu mesela çok moral bozar. Bu çok ince bir şeydir ama bu bir takımın gardını düşürmek için yeterli olur.
1: Hakem bizi buradan çıkarmayacak algısı olur.
2: Tabii yani hani oluyor yani. Ve ben Mısır maçında çok dikkat ettim. Mısır öne geçiyor. Zaten Mısır öne geçtikten sonra kendini yere attıkları yani bir pozisyon icabı kendilerini yere bıraktıkları her pozisyonda Arjantinliler hiçbir şey yok. Kendini yere atıyor. Halbuki inanılmaz tekme atıyorlar. Bana Mısır maçında Arjantin inanılmaz antipatik geldi. Ya inanılmaz antipatik geldi. İsviçre maçında da yine her yaptıkları faulde rakip kendini yere atıyor, yere bırakıyor. Bu kadar olmaz gibilerinden o algıları beni artık bozmaya başladı gerçekten.
1: Son bölümde zaten Fransa, İspanya ile birlikte İngiltere, Arjantin'de konuşuruz.
2: Konuşacağız tabii ki.
1: Onları da konuşuruz.
2: Şimdi bu arada sen bak şimdi pozisyonu hemen izle görmediysen. Mbolo neden
1: gördüm
2: kırmızı kart gördü?
1: Gördüm canım.
2: Valla bu yeni bir kural ve bizim ligimizde bu bayağı iş yapar.
1: Ya Embolo da yani böyle bir şey nasıl yaparsın?
2: İnanılmaz.
1: İnanılmaz değil mi? Yani bu böyle bir şey.
2: Fakat Embolo'nun buradaki kırmızı kart görmesine sebep olan olay ne biliyor musun? Bak buradaki kural yanlış anlaşılma olmasın. Mesela Embolo kendini yere attığından dolayı hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı hakem VAR'a çağrılmadı Ulaş. Kural ne? faul yapan oyuncu kimse, yani faul yaptığı düşünülen ve sarı kart gören sarı oyuncu. O sarı kart haksız bir sarı kart olduğu için hakem VAR'a çağrıldı. Yani aslında olay burada Arjantinli oyuncunun sarı kartının geri alınması gerektiği için hakem VAR'a çağrıldı. Fakat bu esnada Embolo da hakeme aldatmaya yönelik bir hareket yaptığından dolayı sarı kart görüp ikinci sarı kartı gördü.
1: Sarı kartı görmese Parades.
2: Aynen, Parades sarı kartı görmeseydi hiç bu pozisyon hadise yaşanmayacaktı. Hakem
1: Hakemin yalnız Embolo'nun kendini balıklama atlamasını görme. Hadi sen görmedin, tam da çizginin kenarında oluyor. Yan hakem de mi görür? Kimse de görmese enteresan değil mi?
2: Yani
1: Embolo bunu yapması zaten niye böyle bir şey yaptı?
2: Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Aynen öyle. Ama işte burada bu kural ilk kez burada uygulandı ve hakikaten çok ağır bir şekilde uygulandı ama ben bu kararların iki kararın da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Dediğim vallahi gibi
1: futbol severlerin içinin yağ erimiştir bence bu kararda. Yani bence burada
2: vallahi bizde bu kural bizde nasıl
1: gelsin ben destekliyorum.
2: Yani nasıl kullanılır? Ama dediğim gibi şimdi
1: şu ayıptır
2: bak,
1: ama ya şu...
2: bak Türk futbol severler hemen şunu demesin bizim maçlarımızda. Ya aynısı Embolo'ya oldu. Hakem ama çağırdı Embolo'yu. Şimdi niye? Ya Embolo da ne ağlamış. Of. Tabi Arjantin'le oynuyorsun 1-1. Zaten yakın tarihte yeni bir Arjantin'e elenmişliği var İsviçre'nin. 117. dakikada yediği uzatmalardaki golle. Şimdi... Hemen dediğim gibi şey olmasın. Türkiye'de Embolo için çağırmıştı. Embolo için çağırmadıkken Parades'in gördüğü sarı kart yanlış bir sarı kart olduğundan dolayı çağrılıp orada ekstra hasarı da hakeme aldatmaya yönelik hareket yaptığından dolayı Embolo gördü. Yoksa ya buradaki farkı bilmek lazım. Önemli.
1: 10 kala reklamına gidiyoruz. Saat başı olmadan zaten hemen geri geliyoruz, buradayız.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Niye basıyor ki?
12: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
10: Nasıl duracak?
11: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
13: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: İleri de şel, ileri de şel, ileri de şel.
3: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
17: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşün.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
1: Milyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki Genco abi Arjantin yorumunu Ali Erim abim duysa üzülür. Ali abimin kırmızı çizgisi Arjantin ve Messi demiş.
2: Vallahi
1: hafta arası yayınında bir kapışma yaşayayım bakalım.
2: Yok Ali Erim'in bir Arjantin-Mısır ya da Arjantin-Kapa Verde maçıydı yanılmıyorsam. Ali Erim'in yazısı vardı. O yazısında Ali Arjantin çok fazla hakemler tarafından kollanıyor. Arjantin penaltı atar önermişti sırf bundan dolayı. Yani arkadaşlar görünen köy kılavuz istemez. Yani çok net kullanıyor Arjantin. Ve sırf Arjantin de değil. Yani büyük takımlar kullanıyor. Yani dün İngiltere-Norveç maçında Norveç'in yediği golde top örümcek kameranın çelik halatına çarpıyor ve yön değiştiriyor. Ve FIFA çarpmadı diyor. Yani artık yalanın bin bir türlüsü. Görüntü var ortada. Topun yönünü değiştirdiği görüntü var. FIFA çarpmadı diyor. Çünkü herhalde bunu kimsenin fark etmeyeceğini düşündüler. Oyun durmadı. Gol de geldi. Bunu kimsenin fark etmeyeceğini düşündüler Ulaş. Fakat bu ne zaman fark edildi biliyor musun? İşte Haaland ve kaleci itiraz etti. Fakat neye itiraz edildiği anlamadı. Devre arasında senin söylediğin gibi devre arasında teknik direktör hakeme tepe kamerayı göstererek anlatınca bu sefer geriye döndüler. Maç yayınlayan kanallar ve ben ilk Amerika'da Fox'ta gördüm bunu. İlk Amerika'da devre arasında Fox kanalı galiba biz anladık top çarpıyor şeklinde. Fox'tan gördükten sonra diğer kanallar vermeye başladı. Böyle maçın 55-60. Dakikasında artık tamamen ortaya çıktı bu olay. Ve sonra FIFA bir açıklama yaptı. Bizim o meşhur bilmem ne teknolojisine sahip topumuz kameraya ya da halata çarpmadı. Hiçbir şekilde titreme tespit edilemedi. Bir temas olmadı şeklinde. Çünkü temas olursa oyun durmak zorunda. Geçmiş olsun yani. Hani giden gittiğiyle kalır. Ya bize olsaydı bu, kıyameti koparıyorduk. Norveç'te koparır haliyle. Ama
1: kıyameti koparan kopardığıyla kalıyor.
2: Kopardığıyla kalıyor. Yani İngiltere'de mesela
1: Belçika'da ortalığı ayağa kaldırdı ama Balogun oynadı, hiçbir şey değişmedi.
2: Aynen öyle. Yani şimdi mesela Maradona'da 50 gol attı. Dünya Kupaları tarihinin en büyük hırsızlığı nedir dersen, en büyük haksızlığı nedir dersen, Maradona'nın 50 attığı goldür İngiltere'ye. Ama o...
1: O yıllarda teknoloji bu kadar gelişmemişti. Yakalayamazsın.
2: O öyle bir anda attı ki o golü. Bütün dünya İngilizlerin o sömürge şeyine başkaldırı olarak daha da yeni bir Arjantin adası ele geçirilmiş İngilizler tarafından. İşte bir sene ya olmuş ya olmamış. Arjantin o golü atınca herkes bayıldı. İşte sana adalet dendi. Sen politik anlamda onlara bunu yaparsan işte bu da bir nevi revanşı almış olduk falan gibilerinden bir duygusallıkla ama yani halbuki çok büyük bir haksızlık yani.
1: Belçika'nın 4 gollü galibiyetinden sonra da benzer duyguları birçok futbolsever yaşamıştı.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Benzer yaşamıştı. Ama o yıllarda hani ya Gencevaran teknoloji bu kadar gelişmiş değil yani, orada yakalayamazsın. Burada artık adam sana cep telefonundan devre arasında göstermiş yani, çarpıyor top buraya geliyor,
2: evet,
1: diye.
2: Evet.
1: Ona rağmen boynunu büküp gidiyorsun.
2: Evet.
1: Hakem olarak. Saat başına gidelim, sonrasında buradayız.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Kupanın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ve İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere uzatmalarda 2-1 kazandı. Norveç mücadelenin 36. dakikasında attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Bellingham 45+2'de skoru dengeye getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Norveç teknik heyeti İngiltere'nin attığı gol öncesinde topun kameraya çarptığına dair yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi. Mücadelenin 55. dakikasında Norveç golü buldu ancak VAR devreye girerek golü faul gerekçesiyle iptal etti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara iyi başlayan İngiltere 93'te Bellingham ile golü buldu. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca İngiltere yarı finale yükselen taraf oldu. Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde Arjantin'e karşı karşıya gelecek. Diğer maçta ise Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle bitti. Uzatma dakikalarında rakibine 3-1 üstünü kuran Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Lionel Messi 10. dakikada McAllister'ın attığı golün pasını verdi ve turnuva tarihinde 10 asiste ulaştı. Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncu olan Lionel Messi bu gol paslarının tamamıyla farklı takım arkadaşları besledi.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik, devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki, Arjantin ne yaparsa yapsın kupayı Fransa alacak, gerisi boş diyor. Bir başka dinleyicimiz de bana kalırsa final Arjantin, Fransa Arjantin olacak. Dediğiniz gibi büyük takımlar kullanıyor, FIFA'da lobi var diyor. Umarım ki diyor Fransa kupayı alır, Norveç'in intikamı alınır demiş Bursa'dan Aykut Bey.
2: Vallahi evet, görüntüde bir Fransa Arjantin bana da öyle geliyor. Bir önceki Dünya Kupası'nın finali de Fransa Arjantin'di ve müthiş bir finaldi gerçekten. Hani 2-0'dan 2-2 oldu. Sonra 3-2'den 3-3 oldu.
1: Tabii.
2: Penaltı atışlarında.
1: Belki onun bir
2: rövanşı. Bak, o penaltı atışlarında da Messi iki kere topa vurmuş penaltıda. Mesela onun gözden kaçmasına imkan yok ama verilmedi. Ve bu biliyorsun Dünya Kupası'ndan aylar sonra ortaya çıktı. Bak, böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu belki de şu anda bilmeyen birçok futbol sever vardır. Çünkü internet ortamında çıktı bu. Messi Fransa ile Arjantin'in oynanan final maçındaki vurduğu penaltıda top sabit ayağına çarpıp öyle gol olmuş. Yani topa iki kere dokunmuş. Penaltının geçersiz sayılması gerekiyorken bu penaltının bu şekilde atıldığı aylar sonra açıklandı.
1: İçişten geçti.
2: Ama içişten geçti, aynen öyle.
1: Pekala. Şimdi 15.30'da Norveç'te maç var. Kufumoslo, Bodo müsabakası. Hemen buna bir kısa yorumda bulunmak istiyorum. Norveç aradan sonra ilk kez oynuyor. Daha ilk kez maçı çıkıyorlar lig arasından sonra. Onu söyleyelim. Takımlar tabii değişimler gerçekleşmiş olabilir. Bodo 23 puan topladı. 3. sırada. Oslo, Kufumoslo 12 puan topladı. Düşme hattına yakın bir yerde bulunuyor. 5-13, 4-22, 1-29, 1-02 oranları. 2.5-6, 2.33, 2.5 üstü 1.29, var 1.42, yok da 2 olarak belirlendi. Lig arasında Oslo 2 hazırlık maçı yaptı, ikisini de kaybetti. Biri bu ligde Molde karşısında 5-1 kaybettiler. Sonrasında Vendestel'le oynadılar. O müsabakayı da Kufumoslo hazırlık maçında 2-0'lık skorla kaybetti. Vendestel de Danimarka takımı. Bodo 2 hazırlık maçı yaptı. İkisi de bu ligdeki takımlara karşı, ikisini de kazandı. Farklı kazandı. Molde'yi 4-1, Start'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Ara öncesinde de Bodo hep gollü müsabakalara imza atıyordu. Bir son maçında Rosenborg'da 2-2 berabere kaldı. Orada puan kaybetti. Ama öncesine baktığımızda Tromso maçı 5-0'lık galibiyet var. Start deplasmanı 4-1'lik galibiyet var. Bran maçı 3-1'lik galibiyet var. Çok iyi bir seriden geçtiler. Ligde şu anda Bodo 23 puanda dedik. Viking 10 maçta 27 puan topladı. Tromso 28 puanla zirvede. Gizli lider Viking diyebiliriz. Tromso belki 28 puanla zirvede ama Tromso 14 maç oynadı. Viking'in rakibine göre 4 maçı eksik, 10 maçta 27 puan topladı. Bodo Glimt'te 11 maçta 23 puan topladı. Şu anda gizli liderin Viking olduğunu söyleyebiliriz. Bodo tarafında eksikler var. Zaten bu milli takıma giden oyuncular Norveç'te iki takım etkiledi. Biri en çok etkilediği Bodo. 3 oyuncusu Norveç milli takımında. Viking'den de bir savunmacı milli takımda. Başka da diğer takımlardan milli takıma oyuncu gitmedi. Bodo'nun da önemli isimleri. Orta sahadan Berg, savunmadan Bjorkan'la birlikte, hücum hattından Hauge. Bu 3 isim Norveç milli takımında. Bu müsabakada forma giyemeyecekler. Herhalde Bodo'dan da bir Viking'den bir izin alındı ligin başlaması için. Aslında bir haksız rekabet var ama baktığımızda Bodo bu eksiklerine, bu 3 bölgedeki, 3 farklı bölgedeki 3 oyuncusunun yokluğuna rağmen bence bu deplasmanda şanslı. Galibiyetleri denilebilir. Oranı biraz daha yukarı çekmek isterseniz de 2-1.5 gol üstü tercihini yazabilirsiniz. Bilgisayar ne diyor?
2: Kufumoslo'da savunmanın önemli ismi Alessami forma giyemeyecekmiş.
1: Bakalım.
2: Orta sahadan Sinyan da yokmuş. Alessami ve Sinyan, biri savunmada, biri de orta sahada.
1: İkisini göremedim.
2: Ev sahibinin en tehlikeli oyuncusunun Haltvik olduğu söyleniyor. 7 maçta 4 golü,
1: yedekler arasında
2: 1 asisti var. Haltvik yedek miymiş?
1: Evet.
2: Peki. Nije mi var ileride o zaman? NG.
1: Evet, o var.
2: Peki. Bodo'da da 3 tane eksik varmış. Onlar da Dünya Kupası'nda olduğu için. Patrick
1: söyledim.
2: Berg, Bjorkan
1: söyledim
2: ve Hauge.
1: Söyledim.
2: Önemli isimler bunlar tabii ki. Bu bilgiler doğrultusunda bilgisayar diyor ki iki takım da geçen hafta aldığı sonucun üzerine koymak istiyor ama işleri çok kolay değil. Özellikle ev sahibinin demiş. Bodo'nun bu maçı deplasmanda da olsa yani Kufum iyi bir takım ama Bodo'nun bileğini bükebilecek kadar iyi olmadığını düşünüyorum demiş. Çok da önemli bazı eksikleri var. 3-1 Bodo kazanır diyor eksiklerine rağmen.
1: Bu Bodo'da 3 takım oyuncu milli takımda ya.
2: Evet.
1: Her oyuncu için FIFA 11 bin dolar her gün için ödeme yapıyormuş kulüplere.
2: Yani her gün için.
1: Her gün için 11 bin dolar. Şeyde 3 oyuncu 33 bin dolar. Şu ana kadar 1 milyon dolar. Ha,
2: ama her gün için derken mesela yarın içinde verecekler mi? Her maç fikstürü için
1: elendere
2: mi?
1: Elendere gitti. Her maç fikstürü için değil. Turnuva doldukları her gün için 11 bin dolar veriyormuş. 3 oyuncu gitti 33 bin dolar. Şu ana kadar 1 milyon 100 bin mini öyle para birikmiş. Maçı araştırırken gördüm haberi de.
2: Çok iyi bir haber.
1: Çok iyi haber. Şey diyor ki.
2: Ben bunu yazarım ya.
1: Röportajı veren Bodolu teknik heyetteki herhalde diyor ki. Ya diyor biz diyor böyle paranın geleceğini diyor, hesaplamadık diyor. Nereye harcayacağımızı da bilmiyoruz diyor parayı.
2: Elektrik faturası versinler. Ayrıca bir şey.
1: 1 milyon dolar.
2: Onu da mı biz söyleyelim?
1: Ama bakma yani. Genç olarak Bodolu'nun zaten piyasa değeri yani kaç 25 milyon. Euro görünüyor şu anda önümde baktığım sitede. Yani baktığın zaman takımın toplam değeri bu kadar. 1 milyon dolar fazla para baktığın zaman Bodo'ya. Bu kadar ilerlemeler bir yerde memnuniyet yaratmış.
2: Anladım. Valla ilginç güzel bir haber.
1: Güzel haber. Bu arada goller var. Hatta goller nereden var? Nereden var
2: İsveç'ten.
1: Goller? Nereden var ama? İsveç'ten de özel olarak nereden var?
2: Bir tane çok gol beklediğin. Beklediğin tabii.
1: Basteras ilk kere bir gol atar dedik. Basteras ilk kere 0.5 üst. Oldu. Malmö-Göteborg karşılıklı gol var dedik. Malmö'nün golü geldi. İki tane beklediğimiz gol var. Bakalım bir geri alma durumu olmazsa. Vasteras'ı zaten 10. dakika itibariyle yakalamış bulunuyoruz. Ev sahibi ilk yarıda gol attı. Bir geri alma durumu olmazsa Malmö'nün de golü geldi. Burada gol bahisleri için güzel oldu. 10. dakikada gelen bu gol. İki tane güzel gol haberimiz var. Helmut Westerlo'da. Westerlo 2-0 önde dakika 76. Leipzig-Magdeburg 0-0. Bu hazırlık maçları bunlar. Daha yeni başladı. Müsabakalar. Güney Kore'de Anyang Incheon deplasmanında müsabakayı 1-0'lık skorla üstünlükle götürüyor. Dakikalar 80'i gösteriyor. Seul Gangwon Jeju Daejeon maçlarında da dakika 80 0-0'lık eşitlik var. 10 geçe reklamına gidelim. Sonrasında maçlarla buradayız.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: MediaMarkt.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Radyo Spor.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
11: Sporla eğlendiğinin kalbisi Milyoner.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Gollerde bir geralma durumu olmadığı gibi reklam arasında gol geleneğimiz sürdü. Bir sonraki golümüz de beklediğimiz yerden geldi. Hammarby Kalmar karşısında 1-0 öne geçti. Şu anda İsveç'te 15 seansındaki 3 maçta da ev sahibi ekipler önde 1-0'lık skorla Malmö, Västerås ve Hammarby müsabakayı önde götürüyorlar. Hazırlık maçlarında Westerlo Helmond karşısında 2-0 önde. Leipzig, Schema Leipzig bu arada bu, Magdeburg'la oynuyor. 0-0'lık skor var hazırlık maçında. Güney Kore'de sadece tek gol vardı. O şekilde çok uzun bir süredir devam ediyor müsabaka. Incheon 0, Anyang 1, Seul Gangwon, Jeju Daejeon'da 0-0 devam ediyor. Artık normal süredeki son 5 dakikada kadar 85'i gösteriyor. Güney Kore'nin 2. liginde Busan 1, Gimpo 0 dakika 82, Asan 1, Gyeonggang 1 dakika 87'yi göstermekte. Önümüzdeki şu anda devam eden maçlardaki sonuçlar, skorlar bu şekilde sevgili Genco Boran.
13: Hangi maçla devam ediyoruz? Brandstart mı?
12: Devam edeceğiz maçlarla. Bir soru geldi. Ona bakıyorum şu anda.
13: Tamam.
12: İki kez Olise Golatar oynamış. Oran da yüksekmiş. O gelmemiş Erdal abi. Diyor ki İspanya maçında sizce diyor Olise'nin gol atma ihtimali var mıdır diyor. İngiltere'de Arjantin geçer mi demiş. Bunu aslında son bölümde konuşuruz. İki maçta konuşurken bunları da değerlendiririz. Özel etkinliklere de bakarız. Saat 16 itibariyle zaten iki tane Dünya Kupası konuşacak önümüzden maç var. Onları konuşuruz. Neye devam edelim dedin sen? 17.30 İsveç'le devam edelim.
13: Olur, evet.
12: Bruno Poşkar'la Sirius'la devam edelim.
13: Tamam.
12: Ben gene tahminimi söyleyeyim. Bilgisayardan destek alalım.
13: Bruno Poşkar'la buldum.
12: 4.27, 3.83, 1.41, 1.02 oranları. 2.56, 2.27, 2.5 üstü, 1.31. Var 1.37, yok 2.10 olarak belirlendi. Sirius 29 puanla zirvede bulunuyor. Hammarby'nin 9 puan önünde ama Hammarby öne geçti. Kazanırsa puan farkı 6'ya düşecek. Hammarby'nin bir maçı da eksik. Bruno Poşkar'la şu anda 16 puan topladı. 11. sırada yer alıyor. Lig arasında bir hazırlık maçı yaptı Bruno Poşkar'la. Kalmar'la oynadı. 2-0 kaybetti. Lige dönüşteki ilk maçında da Gayist'e 1-1 berabere kaldı iç sahada. Öne geçtiği maçta Gayistler devre bitmeden 1-1'i buldu. Maçta bu skorla bitti. İstatistiklere baktığımızda Gayist çok daha iyi bir maç çıkardı.

0: da 18 şut, 3 isabet, 2 topu da Gris'in direkten döndü. Bron Poşkarne 7 şut attı. Bunların sadece ikisinde isabet sağlayabildi. Sirius hazırlık maçında tek hazırlık maçı yapmıştı. Arada Dürgarden'le oynadı. 1-1 bitti. Dönüşte de Mijerbi ile oynadılar. Maç 4-4'lük eşitlikle tamamlandı. 4 gol önünde Sirius'un Robi Ura attı. Bu oyuncuyla ilgili çok transfer haberi var. Trabzonspor'un da gündeminde olduğu yazılıyor Ure'nin ki şöyle bir gelişme yaşanmış Sirius tarafında. Eğer ki Ure'yi satarlarsa, bu oyuncuyu elden çıkarırlarsa yerine oynaması için PSV'nin alt takımından Jesper Unekeni transfer etmişler. Trabzonspor dışında Lyon'la Hoffenheim'da Ure'yi istiyormuş, taliplermiş. Böyle bir transfer haberi var Sirius'ta. Gerçekten iyi bir sezon geçiriyor Sirius'a baktığımızda. Ben kazanmalarını bekliyorum. Benim tercihim Bilyoner'e yazdığım yazıda deplasman 1.5 gol üstüydü. 1.38 oranı. 1.33'e düştü. Yani bu da değerlendirilebilir. Galibiyet artı 1.5 gol üstü artı 2 de yine yazılabilir. O şekilde oran 1.58'e çıkıyor. Düz galibiyeti 1.41 değerlendirilebilir. Ben Sirius'un bu deplasmanda bir sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. Özellikle Hammarby takipçisi Hammarby 15 seansında 1-0 önde. Hammarby maçı kazanırsa Sirius bu deplasmanda çok daha Bro Poşkan deplasmanında çok daha dikkatli oynayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi deplasman 1.5 gol üstü yeterli geliyorsa yazabilirsiniz. Yoksa 1.5 gol üstü ya da direkt iki tercihlerinden birisine yazabilirsiniz.
1: Valla benim önümde de Ulaş Sirius son 6 lig maçının 5'ini kazanmış. Bir beraberlik. Bromo Poşkarno'nun da sadece bir mağlubiyeti var. Bir beraberlik 3 galibiyeti olduğunu görüyorum. Fakat diyor ki Bromo Poşkarno bu hafta oynayacakları maç öncesinde çok ciddi sakatlık sorunu yaşıyor demiş. Ha pardon. Tam tersi. Hiç önemli sakatlık sıkıntısı yaşamadan çıkacak demiş. Ve bu namalup devam eden süreci sağlayan takımı bozmadan çıkabilecek demiş.
0: Sirius için mi demiş bunu?
1: Bromo Poşkarno için demiş. Bromo Poşkarno'nun
0: namalup bir serisi yok. Sirius'un namalup serisi var. Orada çevirde
1: ama recent unbeaten.
0: Namalup
1: Bromo Poşkarno'da 4 maçtır yenilmiyor.
0: Ha, 4 maçtır yenilmiyor. Evet. Aa, seri dedim bu.
1: Evet.
0: 4 maçtır. 2 galibiyet, 2 beraberliği var.
1: Evet. Savunma Troelsen ve Simpson'ın olması bekleniyormuş.
0: Ben de derim ki ey bilgisayar kardeşlerim.
1: 4 maçta sen seri mi diyorsun?
0: 4 maçlık serisi seri diyorsa Sirius ligin başından beri mağlubiyet yaşamamış. Daha adamlar sadece 2 beraberliği var. Geri kalan bütün maçları kazanmışlar. Buna ne diyeceğiz derim.
1: Buna ne diyeceğiz? Sen ne dedin bu maça?
0: Ben deplasman 1.5 üstü dedim.
1: Tamam. Bilgisayarla.
0: Ne diyor bilgisayar? Ama yeterli gelmezse.
1: Hem fikirsin.
0: 2'nin oranı biraz daha yukarıda. 2-1.5 gol üstü. Tam ideale çeker. 1.58 seviyesine çeker.
1: Tamam. Sirius Bromo Poşkarno'yu 2-1 yener demiş.
0: Güzel.
1: Diyor ki Bromo Poşkarno'nun 4 maçlık namalup serisi saygıyı hak eden bir netice. Fakat Sirius buraya çok büyük bir moral ve özgüvenle geldi. Özellikle golcüleri diyor, 2 tane golcüsü de çok formda diyor. Gollü bir Sirius galibiyeti bekliyorum demiş ve 2-1 Sirius galibiyeti önermiş.
0: Pekala Genç Oran. Gais Elfsborg'u da konuşalım, İsveç'i bitirelim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sonrasında bir haber hattı yapalım, şu BBC'den transfer haberlerine bakalım.
1: Tabii ki.
0: Sonra Norveç'e geçelim, böyle İsveç-Norveç boğmayalım.
1: Tamam, tamam.
0: Gais Elfsborg zaten İsveç'in son maçı bugünkü. 17.30'da iki takım karşı karşıya geliyor. 1.68, 3.12, 3.47, 1.02, 2.56, 1.67, 2.5 üstü, 1.66, var 1.56, yokta 1.77 olarak belirlendi. Elfsborg 18 puan topladı 5. sırada. Gais 16 puan topladı ligde 9. sırada. Lig arasında Gais 2 hazırlık maçı yaptı. Armstadt'la 1-1 berabere kaldı. Vålerenga deplasmanında 2-1 kazandı. Lige dönüşte de Bron Poşkarno deplasmanındaydı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle bitti. Az önce istatistikleri söyledim. Gais rakibine nazaran daha iyi bir müsabaka çıkardı. 2 topu direkten döndü. Daha fazla şut attı deplasmanda olmasına rağmen. Elfsborg tek hazırlık maçı yaptı. Fredrikstad'da oynadı. 0-0 bitti. Lige dönüşte de Hammarby ile oynadılar. Müsabakayı iç sahada 2-1'lik skorla kaybetti. Elfsborg Burada sevgili Genç Oran, oranlara baktığımızda Gais oranların favorisi olarak açıklanmış durumda ki yani iki takımı teraziye koyduğumuzda, özellikle son maçlara bakarak teraziye koyduğumuzda Gais bir adım öne geçiyor. Ama ben Elfsborg'un da çok kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Son Hammarby müsabakasındaki mağlubiyeti de çok ölçü kabul etmiyorum. Zira Hammarby'yi söyledik, Hammarby maçını anlatırken hani şampiyonluk için, treni kaçırmamak için çok ekstra bir motivasyonla oynadı o müsabakada, Liga dönüş müsabakasında. Gais kazansa bile skor aralığının 2-3 golde kalmasını bekliyorum. Ben toplam gol sayısında 2-3 tercihi önerdim. 1.74 oranı var. İdeal kuponlar için güzel bir oran. Olası bir sürprizden de bizi koruyabileceğini düşünüyorum sevgili Genç Oran. Malmö'nün de ikinci golü geldi. 2-0 oldu.
1: Peki. Önce bir sakatlara bakayım.
0: Bak bakalım.
1: Ev sahibi takımda kanat oyuncusu Lundgren'in oynamayacağı açıklanmış. Hem de bütün sezon oynamayacakmış. Sağ kanat oyuncusu Lundgren. Çapraz bağları kopmuş bu oyuncunun. Onun yerine Sletjo'nun oynaması bekleniyor. Elfsborg'da kaleci Sander yokmuş. Bu ilk maçı değil. Daha önce de sakatlığından dolayı bir iki maç daha oynamamış. Evet, başka da önemli eksik gözükmüyor. İki takım adına da bilgisayar bu maça ulaş. 1-1 demiş.
0: 1-1.
1: Evet, biraz tatsız.
0: Ben de
1: TGS 2-3'ün için iyi ama.
0: Yani Gais galibiyeti zaten oranı da 1.68. Yani yazan da ideal yazar onu.
1: Doğru söylüyorsun. Evet.
0: Pekala. Malmö 2, Göteborg 0 oldu dakika 25. Vasteras 1, Degerfors 0, Hammarby 1, Kalmar 0. Dakikalar 25'i gösteriyor. Helmond 0, Westerlo 2 hazırlıkta uzatmalara geçildi. Magdeburg şu anda Chemie Leipzig karşısında 1-0 öne geçti. Dakika 18. Güney Kore ile vedalaşmak üzereyiz. Incheon 0, Anyang 1, Seul 0, Gangwon 0, Jeju 0, Daejeon 0. 3 maçta da uzatmalara geçildi. Güney Kore 2'de Asan, Gyeonggang 1-1 bitti. Busan 1, Gimpo 0, dakikalar 90, hatta uzatma dakikalarına geçildi. Burada da müsabaka bitmek üzere. Basketbolda söyleyelim, milli takımımız, U20 milli takımımız ne yapıyor? 34-42 ilk yarıyı Almanya karşısında önde tamamladık. Eurobasket U20 takımımız A grubunda. Almanya karşısında ilk yarıyı 42-34 önde tamamladık. Genç Oran.
1: İstiyorsan dedikodu kısmına geçelim.
0: Geçelim. Transfer. Evet.
1: At yarışına kadar. Şimdi Muhammed Salah'la ilgili bir haber var. Benim de ilgimi çekti ama şöyle bir haber var. Muhammed Salah, 34 yaşındaki oyuncu, Suudi ligine gitmeyecek gibi gözüküyor demiş. Bunun da sebebi, Mısırlı milli oyuncu Suudi Arabistan'da kendisine ilgi gösteren takımlara öyle bir fiyat, öyle bir istek talebinde bulunmuş ki yani Suudi Arabistan kulüpleri bile bunu karşılayamaz deniyor. İngiliz Sun gazetesinin haberine göre hani bunu Salah şundan yaptı deniyor Ulaş. Hani eğer oraya gideceksem hakikaten öyle bir para isteyeyim, öyle bir şeye gideyim ki kabul ederlerse o zaman oraya gideyim, ama bunu kabul etmezlerse ben Suudi Arabistan'a gitmem diyor. Sanki böyle bir psikoloji içerisinde böyle astronomik taleplerde bulunmuş Suudi kulüpleri için diyor Sun gazetesi. Bakıyorum. Real Madrid Olise'nin peşindeymiş Marka'nın haberine göre. Fakat Bayern Münih hiçbir fiyata bu oyuncu satılık değil. Olise bu sezon bizde devam edecek haberini almış Real Madrid Marka gazetesinin haberine göre. Evet, Bild'in haberine göre Adeyemi Barcelona'ya gidiyor. 31 milyon euro karşılığında. Adeyemi Barcelona'ya gidiyor. 31 milyon euro karşılığında. Peki Ulaş. Şimdi bak, ligimizde transfer yaparken futbolcuların ne kadar yüksek paraya gittiğini gösteren çok net bir örnek görmedik mi şu anda? Yani Dortmund ve Alman milli takımının golcüsü Adeyemi Barcelona'ya gidiyor. 31 milyon euroya. Galatasaray Ogeçukwu'yu kaç aldı? 30 milyon euroya. Ogeçukwu ile Adeyemi bir mi? Yani Burnley'nin 6 numarasıyla Alman milli takımının Dortmund'un golcüsü hem de istediği kulüp, istenen kulüp Barcelona, transfer eden kulüp Barcelona 31 milyon euro. Yani burada bizim ligimizin gerçekten bir frenlemesi lazım bu konuda.
0: Ama Adeyemi'nin galiba son kontratının son yılı. Biraz da ondan kaynaklı. 2027'de bitiyor sözleşme.
1: Yani yine
0: herhalde
1: bile.
0: Herhalde 3'e 5'e bakmadan göndermişler.
1: Ya yine bile, yine bile.
0: Ben 20'lerde okumuştum transferi. 22 gibi bir rakam okumuştum.
1: Vallahi Bill'e göre şu anda 26 milyon pound. Şimdi İngiliz gazetelerinden baktıysan pound olarak da okumuş olabilirsin. Yok, 31 milyon euro, 26 milyon pound.
0: Twitter'da 22 milyon euro olarak düştü önüme. Ama Bill böyle diyorsa böyledir son anlaşma.
1: Arsenal ve Liverpool, Leipzig'in savunma oyuncusu, Hollanda milli takımında da oynayan Gert Ruida'yı istiyormuş. Gert Ruida da geçen sezon Sunderland'de kiralık oynamıştı. Demek ki Arsenal ve Liverpool bu oyuncuyu çok beğendi. Leipzig'ten almak istiyor. Bir İngiliz gazetesinin haberine göre. Barcelona Julian Alvarez'i istiyor. Julian Alvarez de dün inanılmaz bir gol attı gerçekten. Tam çatala vurdu. Bu oyuncunun da biliyorsun inanılmaz bir serbest kalma maddesi var ama hani onu devreye sokmadan 130 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş Barcelona Julian Alvarez'e. 130 milyon euro. Bir İsveç gazetesinin haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İsveçli orta saha oyuncusu Elliot Stroud'u transfer etmek istiyormuş Mjölby'den. Ve bu transfer de büyük bir ihtimalle gerçekleşecek gibi gözüküyormuş bir İsveç gazetesinin haberine göre. Bir Galatasaray haberi var. Como, Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i istiyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre.
0: İtalyanlar epeydir yazıyor.
1: Ulaş bilmiyorum sende fiyat var mı ama Como'nun önerdiği Galatasaray 30 milyon euronun 1 lira altına düşmüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre de Como buraya çıkmazmış. Belki yaklaşırmış. Bilmiyorum sende Como'nun ne verdiği var mı ama benim önümde çünkü Como'nun kaç verdiği yazmıyor. Galatasaray'ın 30 milyon eurodan 1 lira bile aşağı düşmediği yazıyor. Diyor ki Galatasaray düşmezse Como bu fiyata çıkmaz diyor La Gazzetta dello Sport. Bakalım. Lamens haberi var ama geçelim onu. Bu arada saat 1:30 geçiyor. At yarışı da onu dönüyor mu atlar? İki at var diyor. Peki. Biz evet gidelim haberlerle devam edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Kulvarına yöneltilen 8 numaralı Goosebumps. Kulvarına adım adım yaklaşan Goosebumps da şimdi kapaklar kapatıldı, yerini aldı. Son kısrak 1 numaralı Caledoni. Caledoni yarışa katılacak 12 kısraktan dışarıdaki tek isim. Yerini almasının ardından ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı için start verilecek İstanbul'da.

görebilirim. Büyük bölümü Caledoni'nin yanında epey de yaklaştı kulvarına Safkan.

0: Kapaklar da kapatıldı. Caledoni de yerini aldı. 12 kısrak koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini içten atağa kalkan pehlivan kızım almaya çalışırken dıştan gelen 7 numaralı Evelyn Again şimdi öne geçip 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe dıştan gelen 8 numaralı Goosebumps gidip farkı boyuna kadar düşürdü. 1,5 boy geride 10 numaralı Tilo Girl üçüncülükte. Ondan 3 boy geride iç kulvarda. 4. sırada 3 numaralı pehlivan kızım. Pehlivan kızımdan yarım boy kadar geride dışta 9 numaralı Deep Iron. Daha sonra 6 numaralı Gravity of Love sırasıyla safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. İç kulvarda 7 numaralı Evelyn Again 1 boy fark lider. Ondan 1,5 boy kadar geride şimdi. İkincilikte 8 numaralı Goosebumps. Yarım boy geride iç kulvarda 10 numaralı Tilo Girl. 2 boy gerisinde 6 numaralı Gravity of Love 4. sırada. Gravity of Love'dan 1,5 boy geride 12 numaralı Maris Kali 5. sırada. Dışında 9 numaralı Deep Iron. 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Pehlivan Kızım. Dışında 11 numaralı Interval. Yarım boy kadar geride dışta 1 numaralı Kale Doni sırasıyla kısraklar son 600 metreye yaklaşıyor. Hatta girdiler virajı dönmek üzereler. 7 numaralı Evelyn Again düzlüğe çıkılırken farkı 3 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 10 numaralı Tilo Girl girdi. Onun dışında 8 numaralı Goosebumps var. Goosebumps'ın dışından da 9 numaralı Deep Iron atağa kalkıyor. Son 400 metreye 4 boy farkla iç kulvarda 7 numaralı Evelyn Again önde girdi. Dıştan gelen 9 numaralı Deep Iron ikinciliğe girip arayı azaltmaya çalışıyor ama son 200'e de 5 boy farkla 7 numaralı Evelyn Again önde girdi. İkincilikte Deep Iron var içeride de 12 numaralı Mariscal son 50 metrede 5 boy önde olan 7 numaralı Evelyn Again koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Deep Iron ikinci, 12 numaralı Mariscal üçüncü, 3 numaralı Pehlivan Kızım dördüncü, 6 numaralı Gravity of Love da 5. oldu. Yarışı 7 numaralı Evelyn Again jokeyi Berkan Çığlay'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1938 Dünya Kupası'nda Almanya-Avusturya arasındaki çok ilginç hikayeye geleceğim. Almanya, Avusturya'yı ilhak ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinden operasyonlar başlıyor. Adolf Hitler Almanya'nın başında, o da bir Avusturyalı biliyorsunuz. Ve Avusturya milli takım da böylece dağılıyor. Almanya, Avusturya birleştiriliyorlar. O yıllarda çok yetenekli olduğu söylenen bir oyuncunun hazin hikayesinden biraz bahsedeyim şimdi. Adı Sindeler. Avusturya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneği olarak bahsediliyor kendisinden. Sindeler forma giymeyi reddediyor. Ben Avusturya'da oynarım, Avusturya dışında hiçbir takımda forma giymem diyor. Ve bunun sonrasında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Çünkü Sindeler Alman Nazi rejimine karşı çıkmıştı ve olay da maalesef kapatılıp gidiyor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir kraksla.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Bisikolata hatırlatması yapayım, sonrasında haber hattı devam edecek. Norveç 15-30. Kufum Oslo Bodo başladı. İlk 10 dakikada gol yok. 0-0'lık eşitlik var. Şu ana kadar toplu oynamada 63-37. Bodo önde. Bir şut attı. İsabet yok. Ev sahibinin şutu bile yok. İlk 10 dakikada. Malmö 2 Göteborg 0 dakika 40. Burada Malmö'nün 2 golünün dışında 5 şutu var. 2 isabet, 1 topu direkten döndü. Göteborg 6 şut, 1 isabet. Onların da 1 topu direkten döndü. Vasteras 1, Degerfors 0. 2 takımın da 4'er şutu var. Vasteras da 1 isabet. Konuk tarafta 2 isabet. Vasteras'ın golü 8. dakikada penaltıdan geldi. Ve Hammarby-Kalmar maçında yine dakika 40. Burada Hammarby'nin üstünlüğünü görüyoruz. Toplu oynamada 70-30 önde. 8 şut, 4 isabet. Kalmar şu ana kadar 1 şut attı. Bunlar da isabet. Bunda da isabet sağlamayı başaramadı. Hazırlık maçlarında baktığımızda Magdeburg, Chemie Leipzig karşısında 1-0 önde. Dakika 34'ü göstermekte. Başka diğer müsabakalarda bakıyorum. Çin'de Shenzhen 2, Dinyan 3, dakikalar 76'yı göstermekte. Orada yeni bir gol haberi gözümüze çarpmadı. Skorlar bu şekilde. Basketbolda bir kez daha bakalım. U20 milli takımımız Almanya ile maça çıkmıştı. 3. periyot oynanıyor. 3. periyodun bitmesine 6 dakika 24 saniye var. Eurobasket A grubunda, U20 A grubunda U20 milli takımımız Almanya karşısında müsabakayı 51-37 üstünlükle önde götürmekte. Hadi bakalım, buraya kadar geldik. Son da güzel olsun. C grubunda da Yunanistan 69, Belçika 53. Onu da söyleyelim. Basketbolda haber bu şekilde ve Genç Oran'la birlikte futbol saatine devam edelim. Transfer gündemine devam edelim.
4: Evet, transfer görüşmeleri ile ilgili haberler bölümümüze devam ediyoruz. Son bir sayfamız daha var. Bakalım. Manchester United ve Liverpool, Chelsea'de oynayan João Gomez ile iletişime geçmişler. Bu arada MLS takımları da Muhammed Salah için devreye girdiği haberi yazmış. Birazdan detaylarına bakacağım. Manchester United ve Liverpool, João Gomez için Globo Portekiz'in haberine göre devreye girmiş. Bakıyorum. Garnacho'nun takımdan ayrılması bekleniyormuş. Alejandro Garnacho, peki. Evet, Sporting Kansas Muhammed Salah ile ilgileniyormuş. Yani MLS'te de Kansas bilmiyorum olur mu? Hani Los Angeles desen, Beckham'dan dolayı Miami desen, değil mi? Kansas biraz olmaz gibi geldi bana ama Athletic'in haberine göre ilk Amerikan kulübü Salah'a teklifte bulunmaya hazırlanan Sporting Kansas City olduğu söyleniyor. Peki, bunu geçelim. Bu gereksiz. Bunu da geçelim. Real Madrid. Vinicius Junior'un kontratını uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyormuş Real Madrid. İspanyol AS gazetesinin haberine göre. Paris Saint Germain, Barcelona'da oynayan Ferran Torres'i bitirmek üzere. L'Equipe'in haberine göre. Paris Saint Germain'in teknik direktörü kim? Luis Enrique. Ferran Torres 3 sene önce Luis Enrique'nin kızıyla birlikteymiş. Şimdi Teknik direktör oldu. Kulübe gidiyor. Bilmiyorum orada da artık nasıl bir şey olur. Onu da merak ediyorum. Evet. Yine bir Barcelona Adeyemi haberi var. Marka'nın haberine göre kontratın haftaya, daha doğrusu bu transferin hafta içerisinde bitmesi bekleniyormuş. Roma'nın orta saha oyuncusu Süle Premier Lig'e gidecek gibi gözüküyormuş. Hedefteki kulüpler Sunderland ve Fulham'mış. Hull City'li Zambrano Maribor'a geri dönmüş. Kiralıkmış. Ekvadorlu oyuncu. Vallahi başka da önemli bir haber çıkmadı. Fulham Celtic'te oynayan kanat oyuncusu Rennie ile anlaşmış ama ya akademi oyuncusuymuş bu İskoçya'da. 100 bin pound'a anlaşmışlar. Sky Sports'un haberine göre gelecek vadeden bir isim olarak ön plana çıkıyormuş bu oyuncu Ulaş. Evet, futbol transfer dedikodu bölümümüz bu kadar.
3: O zaman Norveç 18 seansıyla devam edelim. Gönce olan tahminlere.
4: Edelim. Brandstart mı? Rosenborg Kristiansund mu? Yoksa Sandershort Hamkam mı?
3: Rosenborg Kristiansund'la devam edelim.
4: Peki.
3: 18'de müsabaka oynanacak. 1.40 3.73, 4.47, 1.02 oranları, 2.56, 1.97, 2.5 üstü 1.44, var 1.50, yok da 1.86 olarak belirlenmiş durumda. İki takım da düşme bölgesinde. Rosenborg 9 puan topladı 15. sırada, Kristiansund 11 puan topladı ligde, 14. sırada yer alıyor. Rosenborg lig arasında Molde ile bir hazırlık maçı yaptı, 2-1 kazandı. Kristiansund da Brann'la oynadı, o da. Onlar da 2-1 kazandı. Rosenborg'un lig arasından önceki son maçı da Bodo'ylaydı. Formda rakiple, güçlü rakiple 2-2 berabere kalmayı başardılar. Bir kez geriye düştüler. 1-0'dan 2-1'i buldular. Ancak Bodo skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Maçta o skorla bitti. Yanlış şey de söyleyelim. Yani Bodo'da milli takımda olan 3 oyuncu o maçta da bu forma giyememişti. O maçta da yoktu. Yani Rosenborg rakibinin önemli 3 oyuncusu olmadan o beraberliği aldı. Bunu da atlamak lazım. Rosenborg'un sıralamadaki yerine baktığımızda zaten birçok dinleyici için şaşırtıcı bir yer. 15 puanla düşme hattında bulunması Rosenborg'un. Çok kötü bir sezon geçiriyorlar. Rosenborg tarafında da teknik direktör değişimi yaşandı. Bran'ın eski çalıştırıcısı Frey Alexanderson gelmiş takımın başına. Ancak şöyle bir haber okudum bu maçı araştırırken Norveç basında. Kulübün içinden de bazı isimler bu teknik direktöre, Brann'ın eski teknik direktörüne pek sıcak bakmamışlar. Hatta bazıları demiş ki listede bile yoktu. Ama
4: hani, kim aldı bunu?
3: Hani listedeki yukarıdaki olanlara teklif ettik. Geri çevrildik. Hani bu kaldı geriye demişler. Hani
4: böyle i̇şte Bayern Münih'te Kompany 5. seçilmiş ya. Herhalde onun gibi bir şey oldu.
3: Ama iyi ki seçmişler.
4: İyi ki de evet, iyi ki de 5. seçilmiş. Yani iyi ki de o olmuş daha doğrusu.
3: Bakalım Frey Alexanderson'un sonu nasıl olacak? Rosenborg tarafında böyle bir durum var. Bu 2-2'lik Bodo beraberliği, ara öncesindeki 2-2'lik Bodo beraberliği biraz taraftarı heyecanlandırmış. Arada da Molde ile yapılan hazırlık maçı galibiyetle tamamlanınca hani ligin ikinci yarısı için biraz umutlanmışlar. En azından düşme hattından kurtuluruz diye. Tam da bir hedef maçla başlıyorlar. Kristiansund da aynı kendileri gibi düşmeme hattında. Ev sahibi 1.5 gol üstledim. 1.40 oranı var. Rosenborg galibiyeti oranı da 1.40. Ev sahibi 1.5 gol üstünün de oranı 1.40. Hani ara dönüşü ilk maç, teknik direktör değişimi yaşanmış. Doğru. Biraz ama Rosenborg'u takip etmek lazım diye düşünüyorum ben. O yüzden 1 ile ev sahibi 1.5 gol üstü arasında kaldım. Ben tercihimi ev sahibi 1.5 gol üstünden yana kullandım. Malmö'nün 3. golü geldi Göteborg karşısında. İlk yarı bitmeden 3-0 oldu.
4: Peki çok gol bekliyor musun? Ya mesela 1 ve 3.5 altı olamaz mı?
3: Olabilir. 2-0, 3-0.
4: Bilgisayar hemen söyleyeyim. 2-0 demiş. Eksiklere bakıyorum. Bir önceki maça çok benzer bir 11 bekleniyormuş. Hatta hiç eksik yok gibi gözüküyor. Kristiansund da golcü Alfheim oynayacak. Orada da bir eksik gözükmüyor. 2-0. Neden 2-0 demiş ona bakayım. Her ne kadar diyor ki Rosenborg Kristiansund'un sıralamada altında yer alıyor olsa da yeni teknik direktör Alexanderson yönetiminde iyi bir başlangıç yapacaklarına inanıyorum. Bunu akılda tutarak ev sahibi olarak Rosenborg'un bu maçı kazanmasını bekliyorum demiş ve 2-0 netice vermiş.
3: Pekala, güzel. Bu arada hazırlık maçında gol oldu. Chemie Leipzig-Magdeburg 1-1'e geldi skor. Malmö 3-0'ı buldu. Üstte oynayanları tebrik edelim. Göteborg'dan gol bekliyoruz. Biz önceliğimiz var dedik. Göteborg'un bir golü bütün bahislerimizi getiriyor. Var 2.5 üstü, var 2.5 üstü kombine hepsini getiriyor. Ama tabii önceliğimiz bizim, karşılıklı gol vardı. Vasteras'ta zaten istediğimizi aldık. İlk yarı Vasteras golünü attı. 1-0 bitti ilk yarı. Orayı kapattık. Hammarby Kalmar'da da Hammarby'den bir gol daha bekliyoruz. 1-1.5 üstü dedik.
4: Ben de Hammarby önde. Ulaş, dün bende ne vardı biliyor musun?
3: Ne vardı?
4: Norveç kazanır ve 1.5 gol üstü vardı. 5 küsur katıydı.
3: Hiç sesin çıkmıyor o yüzden.
4: Hatırı da sayılır oynamıştım.
3: Hiç sesin çıkmıyor. Geçen hafta Norveç kazanır ve...
4: Tabi Brezilya KG var. Çok büyük para kazandım
3: 6,
4: orada.
3: 6 oranında...
4: 6.73.
3: 6.73.
4: KG burada var mıydı? KG var ve 2.
3: 2 mi oynamıştı?
4: Evet, 6.73 almıştım. Burada da yine aynı meblağ ile 2 ve 1.5 gol üstü. Değil mi? 2 miydi Norveç? Hatırlamıyorum. Birinci takım ya da ikinci takım işte. Yani Norveç hangisiyse onu oynadım. Ve gerçekten Sørloth'un 1-0 iken maç, Haaland'a vermediği pas ya zaten maçın çok önüne geçti. Çok ilginç. Niyeyse maç özetlerinde o pozisyon yok. Yani sabah iki tane maç özetine baktığımda o pozisyon yoktu. İlginç bir şekilde.
3: Sen peki maçı izlerken kameradan seken topu fark ettin mi?
4: Fark etmedim.
3: Fark etmedim.
4: Fark etmedim.
3: Orada zaten fark etsen sen de ortada yıkmıştın Twitter'da.
4: Ben sonradan gördüm. Ben işte ilk Fox, Amerikan Fox televizyonunun tweetinde gördüm. Ya öyle midir değil midir falan derken bir baktım maçın böyle bir 55-60. Dakikasında bütün dünya bu tweet'i atmaya başladı. En sonda da FIFA'dan açıklama geldi. Hayır, kamera çarpmadı. İşte elektronik bilmem ne sensörü olan topumuzda bir titreme tespit edilmedi. Haberler doğru değildir şeklinde.
3: Gözümüze de mi inanmayalım?
4: Yani gözümüze de mi inanmayalım? Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Genco abi, kaç kazandın, kaç kaybettin onu söyle diye.
3: Rakam söylenmez.
4: Yani o kadar istiyorsa söyleyeyim. Söylemeyeyim mi?
3: Söyle hadi, dinleyicimiz sormuş.
4: Ya da yazayım.
3: Söyle hadi söyle. 6.75 olan dedi.
4: 6.73'tü. 6.75 değildi.
3: Genco
4: 10 bin lira oynadım.
3: Abiniz de güzel para kazandı orada.
4: 10 bin lira oynadım. 67.300 kazandım. Norveç.
3: Dün kaç yatırdın?
4: Brezilya'dan. Gene 10 bin oynadım. Yatırdım. 53 bin kazanacaktım. 10 bin kaybettim.
3: Söyle.
4: Söyledim.
3: Söyledi. Pekala. Yani de büyük kardasın yani başta.
4: Tabii canım, tabii. Norveç'te gurur duyuyoruz.
3: Ama dinleyicilerimize...
4: Sørloth'ta o pası verseydi çok daha iyi olurdu. Ama
3: dinleyicilerimize her zaman bütçelerini aşmamaları gerektiğini söylüyoruz.
4: Benim bütçem uyuyor.
3: Yenco Baran'ın aylık geliri 1 milyon lira olduğu
4: tabii,
3: için...
4: Tabii.
3: 1 milyona göre 10 bin lira bir şeyle oynayabilir o.
4: Evet.
3: Ama yani siz kendi gelirinize göre oynayın.
4: Aynen. Bakmayın, ben de kazandığımdan dolayı o parayı...
3: Cesaretle herhalde.
4: Tabii. Benim çok iyi gitti. Dünya Kupası benim çok iyi gitti. Acayip iyi gitti.
3: Pekala. Bu arada İsveç'te ilk yarılar bitti. Malmö 3, Göteborg 0. Vasteras 1, Degerfors 0. Hammarby 1, Kalmar 0. İlk yarılar bitti. Norveç'te Kufumoslo-Bodo 0-0 dakika 21. Burada gol yok. Onu söyleyelim. At yarışında da İstanbul'da İlk 4 ayak, ilk 6'lı Ganyan'da ilk 4 ayak geride kaldı. İlk ayak 10, Rosario 18-20. Büyük bir sürpriz var burada. Bakalım ilk 6'lı Ganyan ne kadar verecek. 10, Rosario. İkinci ayak 1, Gül Alp kızı 6-10. Üçüncü ayak El Gladiator 1-65. Dördüncü ayakta 7, Apil'in Again 4-40. İlk 6'lı Ganyan 10-1-3-7 şeklinde devam ediyor. Yaklaşık olarak da 20 milyonluk dağıtılacak ikramiye tutarı var. İkinci altı Ganyan'daki ilk ayakta 7 Abil'in Ege'nin oldu. 4-40 Ganyan'ı var. Onun da hava durumu açık, sıcaklık 30 derece, nem %36, çim pist, kum pist, sentetik pist. Normal Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İkinci altı gayende yaklaşık olarak 28,5 milyonluk bir dağıtacak ikramiye tutarı var. Reklama gidelim, kısa bir ara, sonrasında buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
5: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Radyo Spor.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Bankam Bank kartıma değil.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: Abi ne oluyor ya?
12: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Niye basıyor ki?
13: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
11: Nasıl duracak?
12: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
14: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
17: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
3: Milyoner hafta sonu bülteni kaldığımız yerden devam ediyor. Buçukta at yarışına gideceğiz. Bir 3 dakikalık aramız var. 3 dakika boyunca beraberiz. Sinyal gelir gelmez Yücel'den at yarışına gideceğiz. At yarışı kaçırmayacağız. İlk ayağı, ikinci altı Ganyan'ın ilk ayağını kazanan 7 numaralı Epil'in Ege'nin Ganyan'da 4.40 olarak açıklandı. Onu da söyleyelim.
19: Bir gol mü var?
3: Reklam arasında gol geleneğimiz sürdü. Reklam arasındaki gol geleneğimiz hem
19: bana
3: de
19: da mesaj geldi çünkü.
3: Beklediğimiz yerden geldi. Bodo'nun golü geldi. Bodo, Kufumov Oslo deplasmanında 1-0 öne geçmeyi başardı. dakikalar 24'ü gösterirken şu anda 27. dakika oynanıyor. Tabi Oslo'dan da bir direnç var. Bakıyorum istatistiklere. Oslo'nun ikisi isabetli 4 şutu var. Bodo'nun bir isabetli 3 şutu var şu ana kadar. 54'e 46 topla oynamada Bodo üstün. Ama hani Oslo'nun çok da kolay lokma olmadığı ilk yarım saat itibariyle ortaya çıktı. Malmö 3, Göteborg 0, Västerås 1, Degerfors 0, Hamarby 1, Kalmar 0 ilk yarı sonuçları. En çok gol ikinci yarıda 30'lar oynanmış Västerås maçında denir mi? Hani olma ihtimali nedir diye bir soru geldi. İlk yarıda bir gol oldu. İstatistikleri o kim? Siz kendiniz karar verin. 6 şutu var Västerås'ın, 1 isabet. Degerfors'un 5 şutu var, 2 isabet. 48-52 Degerfors toplu oynama oranlarında üstün. 3 köşe vuruşu vardı. İkisi Degerfors'tan, biri Västerås'tan geldi. İlk 45 bu şekildeydi. Malmö'nün tabii Göteborg karşısında bir üstünlüğü var. 6 şut, 3 isabet, 1 direkten dönen şut. Göteborg da 9 şut atmış, 1 isabet, 1 kez direkten dönmüş. Burada var beklentimiz var. Malmö'de 2 gol Botheim'den geldi, 1 gol Dujuric'ten geldi. 3-0 önde. Bakalım, inşallah umut ediyorum ki Göteborg'da oyuncularda bir moral motivasyon bozukluğu yoktur. En azından bir gol atsınlar diye bekliyoruz. Hazırlıkta Chemie Leipzig Magdeburg 1-1 ilk yarı bitmek üzere. Onu söyleyelim. Bakıyorum Belarus'un alt liginde Gomel'in B takımıyla Bumprom karşı karşıya geliyor. Daha yeni başladı. Gol yok, 0-0. Çin Halk Cumhuriyeti'nde gol var. Dignan deplasmanda 3-2 öndeydi. Şimdi uzatma dakikalarına geçildi müsabakada. Shenzhen Juniors 3, Dignan 3. Müsabakada eşitlik var. O gol haberinde söyleyelim. Basketbol milli takımımız bakalım öndeydi. Umut ediyoruz ki her şey yolunda gidiyordur. Son periyot oynanıyor. Eurobasket U20 A grubunda Almanya ile oynuyoruz. Milli takımımız 65-53 önde. Son periyot oynanıyor. 9 dakika 22 saniye var maçın bitmesine. C grubundaki müsabaka bitti. Yunanistan'ın U20 takımı Belçika'nın U20 takımını 84-69 mağlup etmeyi başardı. O müsabaka sona erdi. Basketbolda da şu anda önümüzdeki sonuçlar bu şekilde.
4: Saatlerimiz 16.01. Bakıyoruz daha var gibi gözüküyor. Peki birkaç tane at varmış.
3: Pekala. Bruno Poşkan'la Sirius'ta deplasman 1.5 üstü dedik. Gais Elsborg müsabakasında toplam gol 2-3 dedik. Rosenborg Kristiansand'da ev sahibi 1.5 gol üstü dedik. Norveç'ten 3 maçımız var. Bunları konuşacağız. Yarın İsveç'ten bir maç var. Bunu da konuşacağız, değerlendireceğiz. Sonrasında zaten son saate giriyoruz. Dünya Kupası maçlarını konuşacağız.
4: Evet, gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
19: Koşunun liderliğini iç kulvardaki 6 numaralı ballı biki almaya çalışıyordu. En dıştan gelen 2 numaralı albastı tay temposunu yüksek tuttu ve şimdi liderlik onda. 2 boy farklı lider Safkan. İkincilikte 10 numaralı Temre var. Temre'den yarım boy geride dışta 3 numaralı Rossican. Onun 1.5 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı ballı biki. Dışında 4 numaralı Şöhret Hanım. 5'incilikte 2.5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Aylak Kız. Ondan 1 boy geride dışta 5 numaralı Yaman Özge. Yaman Özge'nin 1.5 boy gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Tan Kızı, içinde 9 numaralı Özersoy, 2 boy geride de 8 numaralı Hardal Çiçeğim sırasıyla taylar son 600 metreye giriyor. 2 numaralı Albastı Tay 1.5 boy farklı virajı lider döndü. İkincilikte düzlüğe 10 numaralı Temre çıktı. Temre'nin hemen yanında 6 numaralı Ballı Bike var. Dıştan da 4 numaralı Şöhret Hanım ve 3 numaralı Rossi Canat'a kalktı. En dışta da 5 numaralı Yaman Özge, yanında da 7 numaralı Tan Kızı var. 2 numaralı Albastı Tay son 300 metreye yaklaşılırken 4 boya kadar çıkardı farkı. İkincilikte 10 numaralı Temre dışta, 7 numaralı Tan Kızı içte de 6 numaralı Ballı Bike var ama Albastı Tay temposu daha da arttı. Son 150 metreye 5 boy önde giriyor 2 numaralı Albastı Tay. İkincilik mücadelesi var geride. 2 numaralı Albastı Tay kazanıyor yarışı. 10 numaralı Temre ikinci, 6 numaralı Ballı Bike üçüncü, 5 numaralı Yaman Özge dördüncü, 4 numaralı Şöhret Hanım da beşinci oldu. 2 numaralı Albastı Tay Enes Bozdağ ile kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
20: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
21: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
22: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
3: Döndük geldik, devam ediyoruz tahminlere. Zaten müsabakalarda ilk yarılar bitmişti. Hammarby Kalmar'da ikinci yarı başladı. Takibe devam ediyoruz. Oslo Bodo maçında da Bodo'nun 1-0 üstünü var Norveç'te. Belarus'ta Arsenal Dzanski Vitebes maçı başladı. O da 0-0 devam ediyor. Şimdi sevgili Gencoboran.
4: Dinliyorum.
3: Norveç 18 seansına devam edelim.
4: Haydi bakalım.
3: Sandefjord Hamkam müsabakası var. Sandefjord Hamkam müsabakasına bakalım. 18'de iki takım karşı karşıya geliyor.
4: Hamkam ismini severiz ama bakalım iyiler mi?
3: 1.67, 3.26, 3.35. Hamkam sen sevdiğinde ikinci ligdeydi. Şimdi birinci lige çıktı. İkinci ligi domine ediyordu ama
4: evet.
3: burada ortalarda.
4: Evet.
3: 1.67, 3.26, 3.35, 1.02, 2.56, 1.86, 2.5 üstü, 1.50, var 1.45, yok da 1.94 olarak açıklandı.
4: Bakalım.
3: Sandefjord lig arasından önceki son 3 maçından sadece bir beraberlik çıkarabildi. Lillestrøm deplasmanı 3-1 mağlubiyet. Fredrikstad iç sahada 1-1. Son maçta Mol deplasmanı 2-1. 3 maçta karşılıklı gol var bitti. İkisinde 2.5 gol barajı aşıldı. Sadece 1 puan çıkardılar. Hamkam'da lig arasından önce bir kıpırdandı. Lillestrøm mağlup etti 2-0. Alassane deplasmanı 2-2 bitti. Lig arasında Fredrikstad'la Göteborg'da hazırlık maçı yaptı. İlk maç 1-1 bitti hazırlık maçı. Göteborg'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardılar. Hamkam'ın iç saha performansı çok iyi. İç sahada ligin en iyi takımlarından birisi. 15 puan topladı ki yani lig sıralaması yapıldığında ikincisi de tekabül ediyor bulunduğu yer. 3 takım birden 15 puan toplamış durumda. Galibiyetlerin tamamı içeride geldi. Deplasmanlarda ki 4 maçta sadece 2 beraberliği var. Hiç galibiyeti yok. Özellikle Sandefjord'un durumundan kaynaklı olarak ben sevgili Gencoboran toplam gol sayısında 2-3 tercihini değerlendirebileceğini düşünüyorum Sandefjord Hamkam maçında.
4: Ulaş hemen araya gireyim. Hani beraberlik olmuyor dedin ya. Diyor ki bilgisayar bu maça. Tarih bu maçın berabere bitme ihtimalinin çok az olduğunu bize gösteriyor. Çünkü bu iki takımın birbiriyle oynadığı son 27 maçın sadece 3'ü berabere bitmiş. Ama bu karşılaşmada iki takımın denge olarak birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum. Ve berabere bitme ihtimalini de yüksek görüyorum. Tarihin bana sunduğu verilerin aksine demiş. Ve senin TGS 2-3'üne uyacak şekilde beraberliği de 1-1 olarak vermiş.
3: 1-1 skoru beklenebilir, evet. 1-1 skoru beklenebilir.
4: TGS 2-3'üne KG var denemez misin?
3: Denenir, yazılabilir.
4: Evet.
3: TGS 2-3 oranın bir parça daha iyi. 1-1.
4: Tabii.
3: Bir skor bekleyebilir. Şimdi Brand Start müsabakası 18'in
4: bir diğer maçı.
3: Bir diğer maçı. 13 puan topladı Brand 11. sırada. Start 7 puan topladı ligde. Son sırada Start'ın aradan önceki son maçı Fredrikstad deplasmanı 2-1 kaybetmişlerdi ki bir önceki maçta Vålerenga'yı mağlup ettiler 2-0'lık skorla. Son 9 maçta kazanabildikleri tek müsabaka o. Arada Start Bodo ile oynadı. Müsabakayı 4-0'lık skorla kaybetti hazırlık maçını. Brann 2 hazırlık maçı yaptı. Birinde Aarhus'u 2-1 mağlup etti. Diğerinde Kristiansand'da 2-1'lik skorla mağlup oldu. Brann da ara öncesinde gerçekleştirdiği son 3 maçı kaybetti. Bu 3 maçta hem var bitti hem 2.5 gol üstü tamamlandı. Start'ın savunması sorunlu. 28 gol yediler. Ligin en fazla gol yiyen takımı Start. Brann çok iyi bir sezon geçirmese de rakibinden bir parça daha iyi durumda. Galibiyetlerinin yanına 1.5 üstü eklenerek 1-1.5 üstü olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde 1.43'e yükseliyor oran. Sevgili Genco Boran, sana da kafiyeli bir bitiriş yaptım.
4: Aynen öyle. Ben de bakayım bilgisayarımız ne demiş. Bu

0: arada Esport'ta şey olması lazım.
1: Malmö'nün 4. golü geldi. Göteborg kardeşiniz bir tane at artık ya.
0: Bakıyorum. Eksiklere bakalım. Branda, Dingeland, Boakye, Derov, Sakarias, Gudmundsson, Castro ve Magnusson sakatmış. Oo, ulaş Branda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 isim sakatmış. İlginç. Start'a baktığımızda Uşkani cezalı olduğundan dolayı forma giyemiyor. Başka da önemli eksik var mı? Evet, Mayer ve Benjamin yokmuş. Bilgisayar diyor ki Start çok zor başladı sezonu eksiklerinden dolayı. Fakat Start karşısında Bran'ın kazanmasını bekliyorum demiş. 2-0'lıkta bir netice vermiş. Bu arada A-Spor'da bir altyazı görüyoruz. Galatasaray Ogo Çukwu'yu bekliyor. 22 yaşındaki orta sahanın bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor deniyor. Galatasaray'ın yeni transferi bakalım. Şimdi 10 geçe reklamına gideceğiz ama Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı Almanya MotoGP'sinde son durum nedir? Onu da bir görmek istiyoruz. Göreceğiz onu. Ulaş ayarlıyor. Teknolojik dahimiz. Saatlerimiz 16.10 oldu. Biz arayı verelim. Döndüğümüzde bakalım Toprak ne yapıyor.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: MTV ödemeli.

0: Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la. At yarı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik, gollerle geldik. Vasteras 2-0'ı buldu Degerfors karşısında. Hammarby Kalmar karşısında 2-0'ı buldu. Goller güzel yerlerden geldi. Göteborg'un da golü geldi.
3: Sonunda.
2: Göteborg'un da golü geldi. İnşallah bir geri alma durumu falan olmaz. En, 4-1 oldu şu anda.
3: En istediğim
2: ve geri alındı.
3: Ayda.
2: Derken konuşurken geri alındı. Göteborg kardeşimiz.
3: Olmadı bu.
2: Bodrum'un da 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kufum Oslo deplasmanında sevgili dostlar. Arsenal Dzanski Vitebes dakika 15 0-0 devam etmekte. Salzburg Viking'i konuşalım. Norveç'te bitirelim. 20-15 maçı. Norveç'in son maçı. 4-0-3, 3-92, 1-43, 1-0-2, 2.5-6, 1-2-52, 2.5 üstü, 1-24. Var 1.30, yok 2.30. Salzburg 14 puan topladı 7. sırada. Viking 27 puan topladı ligde 2. sırada. Ama gizli lider. Çünkü lider Tromsø ile arasında sadece 1 puanlık fark var. Tromsø'ye göre de 4 maçı eksik Viking'in. Salzburg arada önceki son maçında son 4 müsabakasında 3 galibiyet aldı. Sağdan bir kez mağlup ayrıldı. Maçların tamamı 2.5 üstü, tamamı karşılıklı gol var bitti. Fredrikstad'ı 2-1 mağlup ettiler. Valerenga'ya 3-2 yenildiler. Molde'ye 2-1 mağlup ettiler. Brann'ı 2-1 mağlup ettiler. Viking'e baktığımızda Viking'in zaten form durumu oldukça tatminkar. Viking şu ana kadar ligde 27 puan topladı dedik. Sadece bir mağlubiyeti var. Beraberliği yok. Geri kalan bütün müsabakaları kazandı. Mağlubiyet zaten ligin ilk haftasında geldi. HamKam karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Onun dışında yenilgileri yok. Geri kalan bütün müsabakaları kazandılar. Araya giderken de Start karşısında 6-3 galip geldiler. Ligin son sırasındaki takım karşısında. Kristiansand karşısında sahadan 2-1'lik galibiyette ayrılmayı başardılar. Burada takımlardaki gelişmelere baktığımızda Sandefjord tarafında sevgili dostlar as kalecinin takımdan ayrıldığı yazılıyor. Saint-Étienne'le transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitmiş. Bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor. As kalecisi Mamour Ndiaye'nin büyük ihtimalle transfer bitmiş zaten. Bu maçta yok. Oynamayacak. Viking tarafında da savunmadan fark eden Norveç milli takımında. Bodo'dan 3 isim saymıştık. Viking'den de bir savunmacı. Norveç milli takımından Norveç'teki ligdeki takımlarla sadece toplamda 4 oyuncu milli takımda. Ben bu müsabakanın gollü geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü karşılıklı gol var tercihini öneriyorum. Taraf tahmininde konuk tarafa Viking'e elbette ki daha yakınım. Hani 2-2.5 gol üstü karşılıklı gol var. 2 gibi tercihlerle sürpriz kuponlarda Viking galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Önceki tercihimde karşılıklı gol ver ve 2.5 gol üstü kombin olacak.
3: Dün Norveç İngiltere maçından sonra ilginç bir hadise yaşandı. İngiltere milli takımının menajeri Thomas Tuchel takımının Norveç karşısında oynadığı oyunu ve oyuncuların Bellingham haricinde performansını beğenmediğini söyledi Ulaş. Sorun olduğunu gördün mü? Bellingham röportaja çıktı ve Tuchel'den sonra Tuchel'in bu söylemi kendisine iletildi. Dedi ki Tuchel herhalde rakibin ne kadar güçlü olduğunu orada kenarda görüp anlayamadı.

0: olmuş, gelip o oynasaymış. Norveç'in ne kadar zor ve güçlü bir takım olduğunu o zaman belki anlardı şeklinde sert bir çıkış yapmış ve takım arkadaşlarının performansının çok iyi olduğunu, rakip o kadar kuvvetli ki bundan daha iyisinin oynanamayacağını, takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi. Böyle ilginç bir kimya eksikliği var Thomas Tuchel'le İngiliz milli takımı, hem basın olsun yani oyuncular arasında da sanki böyle bir şey var gibi gözüküyor. Bakalım bu iş böyle ne kadar devam edecek, o da ayrı. Yine futbolla ilgili bilgiler bakmaya ben devam ediyorum. Bakalım karşımda neler var. Senegal teknik direktörünün görevine son verilmiş. İşte yeni kuralla Embolo bu kuralla atılan ilk oyuncu olmuş. Mistaken Identity Rule kuralıyla. Şimdi şöyle bir haber var. Top İngiltere Norveç maçında İngiltere'nin golünden önce çelik halata çarptı mı, çarpmadı mı? FIFA yetkilisi çarpmadı diyor. Fakat teknoloji yetkilileri de diyor ki o yükseklikte topun şey dışında olduğu,
1: Sinyal dışında.
0: sinyal bölgesi dışında olduğunu, o yüzden
1: Ya
0: bunu
1: göz var izan var. Boşuna yani.
0: net çarpıyor. Ben
1: Çarpmış
0: şimdi
1: yani
0: bugün,
1: çarpmış
0: bak
1: düşmüş.
0: bugün
1: O
0: az
1: topu
0: önce
1: zaten başka türlü
0: ya
1: belirgin önde
0: soldan da
1: kalması
0: sağa
1: yok.
0: gidiyor. Sadece
1: Tabii.
0: yukarıdan aşağı değil, soldan da sağa gidiyor top. Ya çok net çarpmış. Bugün az önce bir yabancı Instagram kanalında gördüm. Baya net çarpıyor. Yani FIFA'nın çarpmadı top sinyal şeyine bir gelmedi sinyal açıklamaları da işte bu şekilde bir söylemle o irtifada sinyal alınıp verilemez. Onun dışında şeklinde bir açıklaması var. Senegal menajeri Thiaw'ın görevine son verilmiş ki Senegal de iyiydi yani. 85. dakikasında Senegal Belçika karşısında 2-0 öndeydi ama inanılmaz iki gol yediler peş peşe ikişer dakika arayla ki yedikleri ikinci golde bence kesinlikle faulü var Tielemans'ın, onu da söyleyeyim. Yine dün İngiliz spor yazarlarının FIFA yetkililerine sorduğu Balogun sorusunu yanıtsız bırakmış FIFA yetkilileri. FIFA yetkilileri de bir toplantı yapmış ve BBC, zaten BBC Ulaş, BBC yazarları hem Infantino'nun hem de FIFA çalışanlarının, yöneticilerinin epey terlemesine sebep olan çok ağır sorular ve eleştirilerde bulunuyorlar. Dediğim gibi FIFA yetkilileri de BBC muhabirlerinin Balogun sorularını yanıtsız bırakmışlar. Klopp Alman milli takımı teknik direktörü olmayı kabul etmiş. O. Bu niye bu kadar geç çıktı? 13 saat öncesinin haberi. Klopp Alman Futbol Federasyonu yetkilileriyle New York'ta buluşmuşlar. Bakıyorum. Nagelsmann yerine, evet, Klopp'la anlaşmışlar. Klopp'un şu anda çalıştığı firma Red Bull'un da zorluk çıkarmaması bekleniyormuş. 4 yıllık bir kontrat yapılması bekleniyormuş Klopp'la Alman milli takımı arasında. Ulaş, ne diyorsun? Yani kulüpler seviyesinde gördük. Çok müthiş bir zeka, müthiş bir hoca. Ama ben de hep şunu savunurum. Kulüp çalıştırmakla milli takım çalıştırmak arasında çok fark var. Kulüpte o oyuncularla her gün birliktesin. her gün onların nabzını tutuyorsun. Ne kadar

0: senaryoyu ne kadar kötü görüyorsun, onları ezberliyorsun. Fakat milli takımlarda 3-5 ayda bir buluşuyorsun. Kim iyi, kim kötü, kim formda, kim değil.
1: Tabii milli
0: Enerjisi
1: takımlarda
0: uyuyor mu, sinerjisi uyuyor mu?
1: Sistem
0: Bunu
1: inşası da çok
0: anlayana
1: zor.
0: kadar, değil mi?
1: Sistem inşası da çok zor.
0: Tabii, ha çok güzel söyledin. Sistem inşası çok zor. Klopp da çok sisteme bağlı bir hoca.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani burada hep beraber göreceğiz Klopp'un ne kadar başarılı olup olmayacağını. Tabii ki gönlümden Klopp'un başarılı olması çok istiyorum, o ayrı. Ama acaba başarılı olacak mı? O da bende ciddi bir soru işareti.
1: Pekala.
0: Başka haber var mı diye bakıyorum. Biliyorsun Portekiz dün yeni teknik direktörünü açıkladı. Jorge Jesus. Jorge Jesus da Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki teknik direktörü. Ya Ronaldo sence hala devam edecek mi? Belki Dünya Kupası'na kalmayacak 2030 ama bazı okuduğum yabancı kaynaklar 2028 Avrupa Şampiyonası'nı zorlayacağı söyleniyor.
1: Milli takım için mi
0: Evet,
1: konuşuyorsun?
0: Ronaldo'nun.
1: Futbolu bırakmadığı sürece bence milli takım bırakmaz.
0: İşte Jorge Jesus da zaten seçimi de bence
1: Adam bütün kariyerini kendi istatistikleri üzerine kurmuş durumda.
0: aynen
1: Yani
0: öyle şu anda, değil
1: maç,
0: mi?
1: resmi maç oynayabileceği hiçbir fırsatı kaçırmaz.
0: Ya şu anda Portekiz Federasyonu'nda şey demiş olabilir Ronaldo. Bütün hazırlık maçlarını böyle Cebeli Tarık, San Marino, ondan sonra Estonya falan, ya Estonya değil de o bile güçlü kaçar ona. Yani o gibi takımlarla oynayın ki ben 3-5 gol daha
1: Ama
0: atabiliyorsam atayım der.
1: hazırlık maçlarında attığı goller çok
0: Sayılıyor.
1: sayılıyor mu
0: Sayılıyor, sayılıyor.
1: kariyere?
0: Tabii. Sayılıyor. Yani milli takıma sayılıyor. Ya gerçekten bunu bile yapabilir Ronaldo ya. Ya ben Jorge Jesus'un milli takıma gelmesinin baş mimarının Ronaldo olduğunu düşünüyorum. Kendi teknik direktörü Arabistan'daki. Oynatacağı da garanti onu. Yani biri artık çıkıp da Ronaldo'cum yeter teşekkür ederim diyebilir. Çünkü Portekiz İspanya'ya elendiğinde Martinez'e en büyük eleştiri tüm dünya basını tarafından Ronaldo'ya nasıl 90 dakika sahada bıraktığı konusuydu. Yani artık daha ne hiçbir verim alamıyorsun, ne pres yapıyor, ne top saklıyor, ne bir şey yapıyor. İspanya karşısında resmen 10 kişi bıraktı takımını. Ama
1: Yapışı takım
0: oyundan
1: oynuyor.
0: çıkartmadı. Evet, oyundan çıkartmadı. Çünkü bir önceki maçta da 70 küsürüncü dakikada çıkarttığı için hafif bir tartışma yaşanmış Martinez'le Ronaldo arasında. Beni çok
1: Tabii
0: erken
1: erken
0: çıkarttın
1: çıkardın
0: demiş.
1: demiş. Evet.
0: İlginç.
1: Pekala, yarın bir maçımız var. Duergarden Halmstadt. Onu da konuşalım. Bilgisayarda varsa bir... Sen bu arada şeyi söylemedin.
0: Neyi?
1: Sarpsborg maçın bilgisayar skorunu söylemedin.
0: Sarpsborg mu?
1: Sarpsborg. Norveç'in son maçı. 20-15 maçı. Sarpsborg maçı. Bilgisayarda var mı
0: Ha,
1: bilmiyorum
0: Bran'ı
1: ama.
0: söyledim. 2-0. Bir dakika. Sen ne dedin?
1: Ben 2.5'üsü karşılıklı gol var dedim.
0: Hemen bakalım.
1: Sarpsborg Viking.
0: Tamam. Yo, önümde önümde. 0-2 Viking kazanır demiş.
1: 2-1 olsa daha güzel olurmuş.
0: Yani ev sahibinden bir gol neden olmasın diyoruz.
1: Son maçı. Duergarden-Harmstadt var mı pazartesi maçı?
0: Var.
1: 1.08, 5.77, 9.88, 1.02, 2.56, 2.33, 2.5 üstü 1.29, var 1.74, yok da 1.58 olarak belirlendi. Duyurgard'ın 16 puan topladı 8. sırada, Halmstad 6 puan topladı ligde son sırada yer alıyor. Duyurgard'ın ara döneminde hazırlık maçı yaptı, bir hazırlık maçı yaptı. Güçlü Silist oynadılar, maç 1-1 bitti. Ara dönüşünde de hakemle oynadılar. Maçı 4-2'lik skorla kazanmayı başardı Duyurgard'ın. 10 kişi kaldılar müsabakanın sonlarına doğru ama kırmızı kartı gören oyuncu zaten oyuna sonra dahil olmuştu. Bir rotasyon oyuncusu. Bugün forma giyemeyecek, yarın forma giyemeyecek savunma oyuncusu. Vi var ama yani yokluğun çok fazla hissedileceğini düşünmüyorum. 4-2'lik bir galibiyette Duyurgard'ın toparlanma sinyali verdi. Onlar da ligde hiç beklemedikleri bir yerdeler. Halmstadt iki tane hazırlık maçı yaptı. Gais'le berabere kaldı. Mijaibi ile berabere kaldı. 1-1, 1-1, 3-1 bitti. Şey 1-3, 3 bitti. Ara dönüşte Vasteras'a 3-1'lik skorla boyun eğdiler. Demiştim orada 2-1 geride oldukları maçta çok erken 10 kişi kaldılar. Daha 34'te 10 kişi kaldılar. Tutunmaları da pek mümkün olmadı. Şöyle bir haber vardı İsveç basında. Duergard'ın teknik direktörü Jani Honkavaara cezalı olduğu için bu müsabakada takım başına sahip çıkamayacakmış. 3 sarı kartı olmuş. Ki yani son sarı kartını da fark etmemiş, orada şaşırmış.

0: müsabakada nasıl takım başta çıkamayacağına. Ama maçı da olmayacak. Bir de eksikleri var. Dediğim gibi rotasyonda bir savunma oyuncuları yok. Yine de ben kazanmalarını bekliyorum. 1-2,5 gol üstü bekliyorum. 2-1 ya da 3-1'lik skorla Duyur Gardın'ın maçı kazanmasını bekliyorum sevgili Gencebaran.
1: Bilgisayarda aynı fikirde seninle Ulaş Dürgard'ın Halmstad'ı evinde 3-1 yener demiş. Evindeki iyi rekorunu da geliştirir ve İsveç Ligi'nde üst sıraları kovalamaya devam eder demiş Dürgard'ın 3-1'lik galibiyetiyle.
0: Pekala. 2 dakika kaldı alt yarışına gideceğiz. Sevgili dostlar, İstanbul'da ilk altılı Ganyan'da ilk 5 ayak geride kaldı. 10 Rosario 18-20, 1 Gülalp Kızı 6-10, 3 El Gladiator 1-65, 7 Abilin Egein 4-40, 2 Albastıtay 11-55. İlk altılı Ganyan 10-1-3-7-2 şeklinde devam ediyor. Az sonra koşulacak olan 16.30'da koşulacak olan koşu ilk altılı Ganyan'ın son ayağı. Biz yayından çıkmadan ikramiye belli olursa size ikramiye tutarını da söyleyeceğim. İkinci altılı Ganyan'da 7 Abilin Egein ve 2 Albastıtay 2-7-2 şeklinde devam ediyor. İlk altılı Ganyan'da yaklaşık olarak 20 milyon, ikinci altılı Ganyan'da 28,5 milyonluk bir tevzi miktarı var. İstanbul'da hava durumu açık. Sıcaklık 30 derece, nem %36, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jokey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Bu arada U20 milli takımımız Almanya'yı 83-76 mağlup etmeyi başardı. Eurobasket A grubunda. Sevgili dostlar, milli takımımızı da tebrik edelim. Bu zafer haberini de söyleyelim. Almanya U20 takımını 83-76 mağlup etmeyi başardık. Milli takımımızı tebrik edelim, U20 milli takımımızı. O basketten haberi de söyleyelim.
1: Bak Ulaş hemen. Bak internette yabancı bir site. Belli ki Arjantin karşıtı. Bak ne koymuş. Bak bu bizim ülkemizde de olur. Yeşilburnu Adaları Arjantin maçında Arjantinli oyuncu kendini yere atıyor ve faul alıyor. İşte burada Yeşilburnu Adaları oyuncusu sarı kartı görseydi
0: Var müdahale edecekti.
1: çağrılacaktı. At yarışı başlamış.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Gelen 7 numaralı Tombi girerken bir boy geride bir numaralı Captain Fantastic 3. lükte 1200 metre start yerine gidilirken bir boy geride iç kulvarda 5 numaralı MK Fire. Hemen dışında 4 numaralı Lucerys var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Poetry in Motion. Dışında da 3 numaralı Hope Breeze sırasıyla atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Chara Bank 2 boy farklı önde. İkinciliğe içten gelen 1 numaralı Captain Fantastic girdi. Hemen dışında 7 numaralı Tombi 3. lükte. 3 boy geride 5 numaralı MK Fire. Dışında 4 numaralı Lucerys. 3 boy geride içeride 6 numaralı Poetry in Motion. Dışında da 3 numaralı Hope Breeze sırasıyla son 600 metreye girmek üzere atlar. 2 numaralı Chara Bank 2,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 1 numaralı Captain Fantastic 1,5 boy gerisinde. Dışta 7 numaralı Tombi, içeride 5 numaralı MK Fire. Daha sonra 6 numaralı Poetry in Motion ve dışında da Lucera sırasıyla atlar son 400 metreye girdi. 2 numaralı Chara Bank son 300'e yaklaşılırken 3 boy farklı önde. İkinciliğe giren 5 numaralı MK Fire onu yakalamaya çalışıyor. Dışında da 1 numaralı Captain Fantastic var. Onun dışında da 7 numaralı Tombi daha geride de 6 numaralı Poetry in Motion son 100 metreye 4-5 boy farklı 2 numaralı Chara Bank lider girdi. İkincilik mücadelesi var Yavuz Sultan Selim koşusunda. Yarışı 2 numaralı Chara Bank Salih Çelik'le kazandı. 1 numaralı Captain Fantastic ikinci. 6 numaralı Poetry in Motion üçüncü. 7 numaralı Tombi dördüncü. 4 numaralı Lucerys da beşinci oldu. Yavuz Sultan Selim koşusunu Sayın Hakan Keleş'in sahibi olduğu 2 numarayla start alan Chara Bank Salih Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
5: Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz.
7: Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Patlamalar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.
2: Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
7: Döndük geldik artık son bölümle birlikteyiz sevgili dostlar. Şu maçları, Dünya Kupası önümüzdeki maçları bir konuşalım Genç Oran. Ne diyorsun? Bir ön bakış yapalım.
8: Yapalım. Kolay değil ama yapılır.
7: Tabii ki kolay değil. Yarı final. Fransa, yarı İspanya. Final. Evet, yarı finale geldik. 14 Temmuz'da karşı karşıya gelecek Fransa ile İspanya. Salı günü saat 22'de. Şöyle bir hızlı ben sana bir hatırlatma yapayım. Buralara nasıl gelinmiş?
8: Maç, hatırlatayım, Houston'da oynanacak. Yani Dallas, Texas. İnanılmaz bir sıcak olacak. Bir defa onu söyleyeyim. Amerika saatiyle akşam 8'de ama akşam 8 bile 30 derece olması için gayet yeterli olur. Dünkü oynanan maçta ben aynı anda ulaş hava sıcaklığına baktım. 35 dereceydi. Yani İngiltere-Norveç maçının oynandığı andaki hava sıcaklığı 35 dereceydi.
7: Bu arada Fransa-İspanya'nın oranları belli de 430 tane maçta 430 tane bahis açıklanmış. Daha artar bu. Daha
8: 1500'e çıkar.
7: Özel etkinlikler gelmemiş. 2.13, 2.96, 2.92, 1.02, 2.56, 1.72, Fransa favori. 2.5 üstü 1.76, var 1.57, yok 1.95. Genç Orhan bence Fransa kazanarak 90 dakikada bitirecekmiş gibi geliyor bana.
8: Özelde var mıdır bilmiyorum ama tur atları da alırdım ben. Şimdi 2.13 ise tur atları da 1.50 falan vardır diye tahmin ediyorum.
7: Vardır, vardır.
8: O yüzden tur atları da alırdım ben. Yani bakalım, düşünürdüm.
7: Açıklanmadı sanırım tur atlar.
8: Ama sana katılıyorum. Risk almak istersem Fransa'yı 90 dakikada alırım. Biraz daha sağlam temkinli gideyim. Gideyim dersem Fransa tur atlar derim.
7: İngiltere-Arjantin ne diyorsun? Çok zor ya. Sanki bu bana uzar gibi geliyor. Beraber
8: İngiltere-Arjantin maçı KG var maçı Ulaş. Yarı final ama KG var maçı. Ve ben
7: birle uzar gibi geliyor.
8: Çok kart çıkacak gibi geliyor bana. Artık bu Arjantinlilerin bu sürekli
7: buraya kadar mı diyorsun?
8: Sürekli ağlama

0: açıklamaları, sürekli her maç isyanları artık bir yerde duracak yani. Bayağı kart olacak diye düşünüyorum ben o maçta. Bilgisayar 1-1 demiş Fransa maçına.
1: Fransa, İspanya.
0: Diyor ki Mbappe beklenmedik bir şekilde Fas maçında oyundan alındı. Çok ufak bir ayak bileğinde bir sakatlık varmış ama tedbir amaçlı alınmış. Yoksa devam edebilirmiş ama skorun da 2-0 olmasından dolayı teknik ekip Mbappe'yi tedbir amaçlı dışarıya almış. Orta sahada o maçta ilk 11 çıkan Kone dizinden sakatlanmış. Onun da oynamasına engel bir durum olmadığı söyleniyor. Due, Barcola, Olise üçlüsünden ikili oynayacak. Eksik yok yani Fransa'da. İspanya'ya bakıyorum. Oyarzabal yerine Ferran Torres'i ilk 11'de görüp bir sürpriz yaşayabilirmişiz. Arkada Yamal, Olmo, Baena üçlüsünde bir sürpriz olmaz deniyor. Muhtemel 11'i de vereyim. İspanya'da da eksik oyuncu yok. Maignan var Fransa'da kalede. Savunmada Koundé, Upamecano, Saliba ve Digne. Ortada Kone, Rabiot. Forvet arkasında Dembele, Olise, Due. İleride de Mbappe. Yani bu inanılmaz bir kadro gerçekten. İspanya'da kalede Simon. Savunmada Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella. Ortada Rodri, Fabian. Forvet arkasında Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena. İleride de Oyarzabal ya da bir sürpriz belki Ferran Torres ismi geçiyor. Bilgisayar bu maça ulaş 90 dakikada 1-1 penaltı atışları sonunda Fransa kazanır demiş. Ben de penaltı atışlarına giderse Fransa'yı daha favori görürüm. Çünkü yani penaltı atışları dediğin zaman kaleci akla gelecek. Maignan mı, Simon mu? Tabii ki Maignan derim ben.
1: Pekala. Sevgili Genco Boran.
0: İngiltere Arjantin'e bakabiliriz. Bu böyle bir önümde bilgi yok ama KG var derim zaten o maça ben. Bu arada gördün az önce arada şeyi. Neydi?
1: Pozisyonu, hakikaten haklısın. Tribün çekimini gördüm.
0: Tribün çekimini gördüm. Sörlot'un Haaland'a pas vermediği pozisyon. Olacak iş değil yani.
1: Haaland zaten isyan
0: etmiş. İsyan etmiş yani. Hani daha ne diyeyim ki sana demiş yani Haaland. Ya bence büyük şımarıklık Sörlot'un ki. Ya Dünya Kupası'nda 2'ye 1'sin ve o pası vermedikten 1,5 dakika sonra da gol yediler. 1,5 dakika sonra. Yani herhalde Sörlot o pozisyonu hiç unutamaz yani. Hani unutmamalı bence.
1: Umutsuzca Göteborg golü bekliyoruz.
0: Evet, orada sen bir düştün biraz.
1: Kaldı. Herhalde o Göteborg'un hoca gitti. Bu
0: hocayı da gönderiyor. Zaten hocayı da gönderiyor.
1: Zaten yazıp duruyordu. Hocanın başında kovulma tehlikesi, demokrasi kılıcı gibi sallanıyordu herhalde. Bir sonraki hafta yayınımızda Göteborg'u anlatırken hoca gitti derim diye.
0: Bize bunu yapanın cezası.
1: Durumunu gösteriyor. Gidişatını gösteriyor.
0: Evet.
1: Kendi hırsımdan demiyorum ama Genco Boran herhalde 4-0'dan sonra alırlar görevden. Zaten hani aradan önce bir niyetlenmişler. Ara dönüşü 2 mağlubiyet.
0: Bu arada 4-1 olsa da bence gider.
1: Gider. Hoca gitti. Hoca muhtemelen şu anda ne yapıyorsanız yapın diye oturmuştur kulübeye. Takılan takılsın.
0: Eşini aramıştır. Geliyorum. Ben eve geliyorum bugün.
1: O hep planladığımız.
0: Ben bugün erken geliyorum. Çocukları hazırla, tatile gidiyoruz.
1: O hep planladığımız Antalya turunu artık çıkabiliriz.
0: Tabii İsveç'ten Antalya şey gibi gelir onlara, ilaç gibi gelir.
1: Vasteras 2, Degerfor 0, Hammarby 2, Kalmar 0. Skorlar bu şekilde. Bodo'nun da Oslo deplasmandaki üstünlüğü sürüyor 1-0. Orada da Bodo kardeşimizden bir gol bekliyoruz. Yani biraz da oranı yukarı çekelim dedik. Bir gol de atarsan Bodo seviniriz. Rusya 2'de Paris Nizhny Novgorod Rotor maçı başladı. Rotor Volgograd ilk 10 dakika 0-0. Belarus'ta gol yok. Arsenal Dzanski 0, Vitebe 0, dakika 45, 0-0 devam ediyor. Başka Belarus'un alt liginde Gomel'in B takımıyla Bumprom karşı karşıya geliyor. İlk yarının uzatmaları oynanıyor. 1-1'lik denge var.
0: Ulaş,

0: Artık 4 takım kaldı. Favorin kim?
1: Fransa.
0: Fransa.
1: Çok net Fransa. Yani İspanya'yı da geçip zaten Fransa finali yükselirse...
0: Ya şunu peki der misin? İspanya-Fransa maçını kazanan. Hani İspanya geçti diyelim. İspanya'da der misin? Ben öyle derim. İspanya-Fransa maçını kazanan kupayı alır derim ben.
1: Olabilir. Erken final gözüyle bakılabilir.
0: Ya yine bir Arjantin-Fransa olursa ben Fransa'nın 2022'nin rövanşıyla, bak rövanşı ve intikamıyla farklı bile kazanabilir diye düşünüyorum.
1: Acaba o mu kuruluyor Gencoğran?
0: Bak bu arada olabilir. Attığı golü gördün değil mi?
1: Arjantin-İngiltere diyordum. Belki Fransa...
0: Arjantin tabii.
1: Çünkü dediğin gibi o final herkesin tadı damağında kaldı.
0: Aynen.
1: Bu turnuvada çok göz önünde bir şey olmadı. Bir hikaye yaratma çabası.
0: Bak şimdi gerçek kamera çekiminden Sörloth'un Haaland'a vermediği pası göreceksin ve yani kamera çekiminde...
1: Özetlerde yok diyordum, bakalım var mı?
0: Aa doğru, özetlerde yoktu. Doğru söylüyorsun. Dur bakayım. Yani özetlere de nasıl konmaz ama o pozisyon, ben onu anlamadım.
1: Belki sonra eklenmiştir. Ya da senin baktığın yer farklıdır, bakalım.
0: Yok canım. Yani sadece.
1: Bu arada bu Fransa ile 25 Eylül'de oynuyoruz biliyorsun. Ulusal Ligi'nde.
0: Bak şimdi bu da değil. Sörloth'un vuruşu out'a gidiyor. Dakika 39. Burada da pas verebilirdi ama kötü vurmadı. Bak yok, yere verme. İnanılır gibi değil ya. Sörloth'un Haaland pozisyonunu özete almamışlar yani.
1: Sörloth lobisi devrede diyebilir miyiz?
0: Vallahi kimin lobisi bilmiyorum ama hani bu şeyi kim ayarlıyorsa.
1: Bu golü de İngiltere golünün öncesinde de topun pası atan kamera yok. Pası atan.
0: Evet, çok ilginç.
1: Pası atan kamera yok Gencoğran. O da alınabilir yani.
0: Tabii ki alınabilir.
1: Hani ilk başta fark edilmemiş olabilir ama şu anda...
0: Aynen öyle.
1: Tüm Dünya Kupası bununla konuşuluyor. Fransa ile oynuyoruz Ulusal Ligi'nin ilk maçında. 25 Eylül'de.
0: Hangi aydayız? Temmuz. Ağustos, Eylül. Valla umarım... Ulaş Fransa Dünya Kupası'nı kazanır ki bizim maça böyle motive olamazlar.
1: Gencoğran, bizim grup Fransa, İtalya, Belçika.
0: Evet. Orada en zayıf halka İtalya. Belçika da fena değil. Belçika'da da bayağı bırakılır.
1: Bence Belçika'da evet. Belçika'nın yeni jenerasyon.
0: Courtois bırakabilir bence.
1: Lukaku'yu çağırmayabilirler artık.
0: Lukaku'yu çağırmayabilirler. Doğru söylüyorsun. De Bruyne de bırakabilir belki.
1: Tabii.
0: Zaten Courtois ve De Bruyne bırakırsa yani geriye Tielemans'la doku kalır ki Tielemans da bırakabilir bence.
1: Burada yalnız Belçika'yı falan geçmemiz, İtalya'yı falan geçmemiz yani bize çok artı yazar. Çünkü biliyorsun turnuva ödülü hani elemelerden giden takımlar olduğu için
0: evet.
1: Bize buradan büyük bir ödül kalabilir yani biz turnuvaya gidemezsek.
0: Doğru. Ama bir şeyler yapmalıyız biz de.
1: Ya bizim bu tabii yani Belçika en azından geçmemiz lazım.
0: Aynen öyle.
1: İtalya'ya da geçebiliriz aslında genç olarak.
0: İtalya'da yalnız oluşumu gördün değil mi dünkü haberlere?
1: Bizim işte Montella'nın sahte dokuzlu oyunu bu grup için çok ideal olabilir.
0: Çok.
1: Tam bu burası olabilir yani burada.
0: Leonardo ile Maldini geldi İtalya'nın başına. Bakalım orada da ne olacak, hep beraber göreceğiz.
1: Bu arada hala da 6 Gain'in son ayağını kazanan 2 numaralı Sharabank'in Gain'i belli olmadı. Bir yandan da ona bakıyorum. Size en azından ilk 6 Gain'in ikramiyesini söylemek istiyorum ama sürekli bir sayfa yenilenme rağmen...
0: Bizimle paylaşıp da kazanan var mı?
1: Bakmak lazım şimdi tek tek kuponlara. Kuponlara tek tek bakmak lazım.
0: Bu arada saatlerimiz 16:48 oldu. 1-2 dakikaya son aramızı da veririz. Evet, İngiltere-Hollanda maçının da ya Turpen de iyi değildi dün. Yani bilmiyorum ya. Yani en güvendiğimiz hakemler bile bu Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yarattı. Ben biraz daha haberlere bakayım.
1: Altı gayenlerimiz çok tuhaf gitmiş ya.
0: Öyle mi?
1: Yani birinde mesela 2 numara tek son ayakta Burgazada Murat Bey'de mesela onu bulmuş. Bir önceki ayaktaki at yok. Şeyde Muzaffer Bey'de bir önceki ayak var, son ayak yok. Keza şeyde son 3. ayak yok Mustafa'da. Kafa kafaya verip ders çalışsalar şu anda ilerliyorduk. Yenice oran.
0: Bu arada MotoGP bitmiş. Bakalım 15. başlamıştı Toprak. Kaçıncı bitirmiş? 15. bitirmiş. 15. bitirmiş. Birinci Mark Marquez. Birinci Mark Marquez. İkinci Ogura. Prima Miller. Miller. Toprağın takım arkadaşı da 12. bitirmiş. Toprak 15. Toprağın takım arkadaşı da 12. bitirmiş. 15 ve 12. olmuşlar. Beklendiği üzere yarışı bitirdiği takdirde Marquez'in kazanması zaten bekleniyordu. Çok ağır favoriydi. Saatlerimiz 50 geçiyor. Son aramızı verelim. Sonra veda edeceğiz.

0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin
1: katkısı spor. Reklam.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
6: Döndük geldik artık son birkaç dakikamız. Norveç'te Kufumoslu 0, Bodo 1, dakika 62. Hemen size istatistikleri söylüyorum. 46-54 Bodo toplu oynamadı. Üstün 11 şut 4 isabet. Oslo'da 8 şut 2 isabet. Şu ana kadar 9 korner oldu. 5'i ev sahibinden, 4'ü de konut taraftan. Burada Bodo'dan bir gol daha bekliyoruz. İsveç'te maçlar birer birer bitiyor. Hammarby Kalmar 2-0 bitti. Hammarby çok üstün bir hücum gücüyle bitirdi müsabakayı. 9 isabetli şut, toplamda 18 şut 9 isabet. 2-0 kazandı, bitti. Burada zaten istediğimizi aldık. 1-1.5 gol üstü. Vasteras Degerfors'ta zaten ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü istediğimizi almıştık. Müsabakayı da Vasteras 2-0 kazandı. Umutsuzca Malmö Göteborg'da, Göteborg tarafından bir gol bekliyoruz ama artık uzatmalar, burası da bitmek üzere. 4-0'lık Malmö'nün üstünlüğü var burada. Günün geri kalan maçlarında Bruno Poşkar'la Sirius'ta deplasman 1.5 üst yeterli gelirse, bu yeterli gelmezse Sirius galibiyeti, o da yeterli gelmezse Sirius galibiyeti ve 1.5 üst. Gais Elfsborg'da toplam gol 2-3 tercihimiz var. Rosenborg Kristiansand'da ev sahibi 1.5 üst. Sandefjord Hamkam'da karşılıklı gol var. 1-1'de bir skor beklentim var. TGS 2-3'de yazılabilir. Skor beklentim tam 1-1. Bran Start müsabakasında 1 ve 1.5 gol üstü. Bran kazanır. Ev sahibi kazanır ve 1.5 gol üstü. Salzburg Viking'de de 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini.

0: var. Yarın da Duyur Garden müsabakasında Duyur Garden kazanmasını, ayrıca 2,5 gol üstü olmasını müsabakadan bekliyorum. Bu arada Malmö Göteborg da bitti. 4-0'lık skorla ev sahibi kazandı. Belarus'ta Arsenal Dizanski Vitebe 0-0 ilk yarı sonucu oldu. Altılı Ganyan'da dağıtılacak ikramiye ilk altılı Ganyan belli oldu. 45.461 lira ikramiye dağıttı. 10 Rosario, 1 Gülalp Kızı, 3 El Gladiator, 7 Abilinegen, 2 Albastıtay, 2 Şarabak. 10-1-3-7-2-2 kombinesi bilen yarı severler 45.461 lira ikramiye kazandı. İkinci altı Ganyan'da 7-2-2 şeklinde devam ediyor. Abilinegen, Albastıtay ve Şarabak. Bank şeklinde devam ediyor. Hava durumu açık. Sıcaklık 30 derece. Nem %36. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bu es alacaksınız. Bu bilgileri göz önünde tutun. Sevgili Genç Oğlan, teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Herkese bol şans. Umarım faydamız olmuştur.
0: Haftaya yine aynı saatlerde Radyo Spor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili dostlar.

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet

İngiltere Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İngilizler final yolunda, şimdi Arjantin engelini aşmaya çalışacak. Son şampiyon Arjantin ise çeyrek finalde İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran bir diğer takım oldu. Güney Amerika temsilcisi kupaya bir adım daha yaklaşmayı başardı. Dünya Kupası'nda ilk yarı final 14 Temmuz Salı günü Fransa ile İspanya arasında oynanacak. İkinci yarı final karşılaşması ise 15 Temmuz Çarşamba günü İngiltere ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek. Bu iki maçın galipleri ise finalde kozlarını paylaşacak.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 1 numaralı traktörü ortadan gelen 8 numaralı umudunu kaybetme. Çok da zorlanmadan yakaladı ve son 300 metreye gidilirken 8 numaralı umudunu kaybetme. 2,5-3 boy farklı öne geçti. İkinciliğe dış kulvardan gelen ilk utan girmeye çalışıyor. Daha geriden 12 numaralı Duru Subey'i de atağa kalktı. Son 200 metreye 8 numaralı umudunu kaybetme. 4 boy farklı önde girdi ama çok güçlü geliyor geriden Duru Subey'i. Son 100 metreye umudunu kaybetme. Önde girdi dışarıdan 12 numaralı Duru Subey'i geliyor. Son 50 metre. Umudunu kaybetme. 1,5 boy farklı önde dışından Duru Subey'i geliyor. İçeride umudunu kaybetme. Dışında 12 numaralı Duru Subey'i. Fotoyu beraber geçiyor. 10 numaralı Kral Yazıcı 3. İç kulvarda 1 numaralı Traktör 4. 6 numaralı Yasan Bey'de yarışı 5. bitirdi. 8 numaralı umudunu kaybetme mi? Yoksa 12 numaralı Duru Subey'i mi yarışı kazandı? Karar barış hakemlerine kaldı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu günler diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Cuma günü, cumartesi günü sizlerle birlikte değildim. Arada bir 48 saati aşkındır sizlerle görüşemiyoruz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Mesajlarınızı bekliyorum her zaman olduğu gibi. Yine gündeme dair bana yorumlarınızı WhatsApp üzerinden gönderebileceksiniz. Tabii ki burada güvendiğiniz seçimler varsa iddia anlamında, bahis anlamında da o karşılaşmaları da konuşabiliriz. Bak sen yokken şöyle kuponlar yaptım, neler neler kaçırdın abi dediğiniz kuponları da bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Öncelikli olarak tabii ki yoklamamız başladı. Şu an kimler bana kulak vermekte, isimlerini ve bulundukları şehirleri yazarlarsa oldukça memnun olacağım. Bir kez daha hepinize hoş geldin diyorum ve şöyle bir gündeme dair haberlere göz atmak istiyorum. Tabii ki Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği transferlerden biri, gelişmelerden biri Greenwood. Acaba ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe ile tamamen anlaşma sağlandı mı kulüpler arasında ve oyuncuyla? En çok sorulan sorulardan biri bu. Şöyle bir cevap vereyim. Gün içerisinde yine bazı arkadaşlarımızı aradım. Yani bu konu özelinde önemli gelişmeleri yakalamayı başaran, çok önemli bilgilere sahip olan bazı arkadaşlardan ipucunu aldım. Teyitli bir şekilde ilerledim. Sadece bir kişi üzerinde değil. Sonrasında karşılaştırma yapabilmek için de ikinci farklı kişiye sorumu ilettim. Ve ortak cevaplar, şu an basına yansıyan %100 anlaşma sağlandı şeklindeki haberler gerçek değil. Ha tabii ortada bir anlaşma şöyle söz konusu. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu oyuncuya yıllık ücret konusunda artı yönde gelişmeler devam ediyor. Yani Atletico Madrid'in teklifi, söyleyemedim dilimde dönmedi, teklifi 7 milyon euroyu aştı. 7,5 milyon euroya yükseltti Atletico Madrid cephesi oyuncuya yıllık maaş konusunda. Fenerbahçe'de bu rakam 12 milyon euroya kadar yükselmiş durumda. Ve İspanya'da oyunculardan alınan bir vergi söz konusu ki 4,5 milyona gelecek. 4,5 milyon euroya gelecek yıllık ücreti. Madrid'i kabul ederse şayet Greenwood oyuncu cephesinden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklif neredeyse 2,5 katı, 3 katına yakın bir teklif. Şimdi burada Greenwood düşünecek. Atletico Madrid'e gidip İspanya La Liga'da mücadelesine devam edip orada mı kariyerine devam etmek istiyor daha az bir ücretle, yoksa Fenerbahçe'de gelip Şampiyonlar Ligi deneyimi tekrardan yaşayıp ve şampiyonluk sevinci yaşama hedefinde mi olacak? Şimdi aslında sorulması gereken sorulardan biri bu. Marsilya tarafında şampiyonluktan uzak bir aslında sezonları geride bıraktı değil mi? Manchester United döneminde keza aynı şekilde. Zaten düzenli olarak süre almayı başaramayan oyunculardan biriydi. Ama burada eleştiride bulunmuyorum. Yani Greenwood çok yetenekli futbolcu. Şu an Avrupa'nın belki de o bölgesinde oynayan oyunculara baktığımda en formda oyunculardan bir tanesi. Manchester United'da oynadığı dönemi ben hatırlıyorum. Az buçuk şöyle geriye doğru gittiğimde özel hayatıyla alakalı sıkıntılar yaşanıyordu ve Manchester cephesi bu yüzden oyuncuyla devam etmeme kararı aldı. Yoksa performansıyla alakalı eksi bir durum söz konusu değil. Benim burada anlamadığım tek bir konu var. Ya Fenerbahçeli dinleyicilerim de yazabilir. Haklısın Görkem ya da haksızsın diyebilirler. Yani transfer bitmeden neden açıklamalar yapıldı, geliyor şeklinde açıklamalar yapıldı Fenerbahçe cephesi tarafından. Mesela ben bunu anlayamıyorum. Bitmezse ne olacak? Şimdi yönetime bir tepki olacak. Bitmeyen bir transfer ama bitti şeklinde lanse edildiğinde tabii ki taraftarın tepkisine sebebiyet verir. Ha bana soracak olursanız da bu transferin gerçekleşme olasılığı %75'e %25. Ki her geçen gün bu yüzdenin arttığını düşünüyorum. Yani çünkü oyuncu

Fenerbahçe'de de başarılı olmak isteyecektir. Fenerbahçe de önemli takımlardan biri. Ama şunu kabul edelim. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de Trabzonspor. Atletico Madrid seviyesinde değil. Hani kızarsınız, kızmazsınız ama gerçeklikten bahsedecek olursak Süper Ligimizdeki şampiyonluğu hedefleyen takımlar ile İspanya'nın takımları arasında ciddi bir kalite farkı var. Şimdi Atletico Madrid çeyrek finalde bile Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiğinde başarısızlık olarak adlandırılıyor. Hani öyle bir ambiyansta, öyle hedefleri olan bir takımda daha az bir ücrete mi oynamayı kabul edecek, yoksa Fenerbahçe'de belki de her şeyi sil baştan daha ileri seviyeye götürebilecek bir takımda mı oynayacak? Düşünsenize. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ki gitmesi gayet normal. İyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Takviyeler de geliyor Fenerbahçe takımında. Hücum futbolunu oynuyor zaten. Onu da biliyoruz. Geçtiğimiz senelere nazaran daha ofansif bir görüntüsü var Fenerbahçe takımının. Ki Fenerbahçeli taraftarların da özlediği konulardan biri bu. Hani kaybedersin, kazanırsın. O ayrı. Ama kaybederken de hücum futbolunu görmek istiyordu. Benim çevremdeki birçok Fenerbahçeli arkadaşım. Onu Mourinho döneminde göremedik. Fenerbahçe ofansif oynaması gereken maçlarda bile kendisinden daha alt seviyede olan takımlara karşı bile Kadıköy'de savunma ağırlıklı kadrolarla mücadele etti. Benim alışık olduğum Fenerbahçe o değil, onu söyleyeyim. İsmail Kartal yönetiminde ben daha başarılı olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimalini de yüksek görüyorum Fenerbahçe'nin, ki gönlümden geçen bu. Onu da söyleyeyim. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmelerini ben özledim. Uzun yıllar sonrasında umarım bu gerçekleşecek. Bunu bir kenara bırakacak olursak da şimdi Madrid'den bahsettik. Tamam, daha iyi bir takım ama böyle oyuncular, yıldız, deneyimi henüz olmayan oyuncular, deneyimden kastım yaşı genç. Yaşı henüz genç. Ve bu açıdan da Fenerbahçe'nin büyük bir avantajı olacak transferi gerçekleştirdiğinde. İleriki yıllarda, 2 sene sonra belki, 3 sene sonra 2 katına başka bir Avrupa devine satışını gerçekleştirebilir. Galatasaray'ın yaptığı Osimhen transferi gibi. Ki o transfer gerçekleştiğinde şayet Greenfoot Fenerbahçe'ye geldiği takdirde Osimhen'den sonra, son yıllardan bahsediyorum, Osimhen'in ardından benim şaşıracağım ikinci oyuncunun Türkiye'ye gelişi olacak. Bir Osimhen'e şaşırmıştım. O yaşta ne işi var Türkiye'de dedim ilk haberi duyduğumda. Yani inanmadım, açık söyleyeyim. Greenfoot'un Fenerbahçe'ye geleceği haberlerine de ilk başta inanmadım. Ama şu an artık iş imzaya kaldı. Oyuncu cephesinden bir açıklama bekleniyor. Oyuncunun ben Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum dediği an olay bitecek. Kulüp ile anlaşma sağlandı çünkü. Madrid'in hemen hemen yaptığı teklif de Fenerbahçe ile aynı seviyede. Sadece oyunculara yıllık maaş konusunda iki takım arasında ciddi bir fark var. Fenerbahçe 10 milyon euroyu aşan bir teklifte bulunuyor. Atletico Madrid cephesi ise 7,5 milyon euroluk bir teklifte bulunuyor ki İspanya'da vergi sistemi var. 7,5 milyon euronun ben kaba taslak söyleyeyim, şimdi hesaplamıyorum yayında, ama 3 milyon eurosu zaten İspanyol devletine gidecek. İspanya devletine gidecek vergi olarak. Yani oyuncunun cebine 4-4,5 milyon euro gibi bir ücret girmiş olacak ki bu tarz oyuncular için az sayılabilecek bir miktar. Bakalım Greenfoot hangi tarafı tercih edecek? Gelişmeler oldukça, canlı yayında tabii gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine Fenerbahçe'nin bir diğer önemli transferlerinden, ki benim beğendiğim isimlerden biri, Nathan Ake bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Sonrasında da Avrupa'da başarı yakaladıktan sonra uzun süre şampiyonluk sevinci yaşamayan bu camiaya bu sevinci tattırmak öncelikli hedeflerimin arasında yer alıyor," dedi Nathan Ake. Manchester City'den transferi Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biri. Peki gelişmeler geldikçe, dediğimiz gibi, sizlere
aktarmaya devam edeceğim. Bugüne özel bir konu tabii ki belirledik. Onu da söyleyeyim. Sonrasında kısa bir araya gideceğim. Brezilya biliyorsunuz. Hani bana bir futbolla alakalı soru sorduğunuzda, milli takımlarla alakalı bir görüş almaya çalıştığınızda ben Brezilya'yı ön plana çıkartan biriyim. Seviyorum Brezilya'yı. Bu konuda duygusalım. Dünya Kupası maçlarını izliyorum, gözüm yaşlı. Brezilya yine yok. Çeyrek finalde görmemeye alıştık maalesef. Buradan Brezilya

0: Süper Lig tarihinde herhangi bir takımda forma giymiş en iyi Brezilyalı. Geçmişi, kariyeri, ülkemizde oynadığı maçlarda takımına verdiği katkı, hepsini dahil edebiliriz bu konuya. Bununla alakalı görüşlerinizi bana WhatsApp üzerinden iletmeye başlayabilirsiniz. Çok kısa bir araya gideceğim. Sonrasında canlı karşılaşmalarla bahis anlamında önemli maçlarımız var. Kuponlarımız sizlerle buluşacak. Sizlerden gelen totem ihtiyaçlarını tabii karşılamaya gayret göstereceğim elimden geldiğince ve bugünün konusuyla alakalı sizlerden neler gelecek? Hepsini merak ediyorum. Çok bir kısa bir ara, sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: .30 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Imar Sancaktepe'de.
6: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Bilyoner.
2: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlar gelmeye başladı. Bir transfer haberiyle daha devam edeceğiz. Tabii Galatasaraylı dinleyicilerimiz de gelişmeleri merak ediyor, onu da söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'da bugün öne çıkan haberlerden biri Can Huzun ismi. Can Uzun'u transfer etmek istiyormuş Galatasaray takımı ve bununla alakalı 20 yaşındaki milli futbolcunun menajeriyle doğrudan görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Ama sorun da şurada başlıyor zaten. Menajeriyle görüşüyorsun, tamam. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayabilirsin ki yüksek ihtimalle Can Uzun da Galatasaray'da forma giymek isteyecektir. Onu tahmin ediyorum ben kişisel olarak. Ama takımların anlaşma konusuna gelecek olursak işte... İşler burada biraz karışıyor. Frankfurt genç yıldız için 60 milyon euro talep ediyormuş. Ya bu çok büyük bir rakam. Ya ülkemizdeki takımların kim olduğunun bir önemi yok. Bu bonservis bedellerinin vermesinin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. İleriki süreç adına söylüyorum bunu. Şimdi tabii günü kurtarabilmek için takımlarımız, kulüplerimiz böyle transferleri, havalı transferleri, taraftarların hoşuna gidebilecek hamleleri yapması normal karşılanabilir. Ama 3 sene sonra ya da 5 sene, 10 sene sonrasında bazı Galatasaray ya da diğer takım taraftarları, Fenerbahçeli taraftarların üzülmesine de sebebiyet verebilir. Kötü gidişat başlayabilir. Başarıların gelmesi gerekiyor şayet bu kadar yüklü bonservis bedelleri verilirse. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de Kante, şu an ismi geçen Greenwood şayet anlaşılırsa yine yüksek bedellerle ülkemize gelen isimler olacak. Onlardan biri de Frankfurt'un genç yıldızı, 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli. Ha, son yıllarda yapılan yüklü bonservis bedelleriyle anlaşılan oyuncuların yaşlarına baktığımızda bakın bu konuda zarar etmezler. Ama arka arkaya atıyorum Galatasaray 40 milyon euroya bir orta saha, 60 milyon euroya bir sağ kanat, bir de 50 milyon euroya savunma oyuncusu alırsa tek bir transfer sezonunda işler ciddi anlamda sıkıntıya girebilir. Bunu Fenerbahçe spor kulübü için de söylüyorum. Benim düşüncem. Ya şimdi bakıyoruz, ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da Avrupa'da başarı gelmiyor. Ha Galatasaray hadi Şampiyonlar Ligi'nden bir...

bir takım gelirler elde ediyor. Ha, bu ayrı. Ama çeyrek finali göremiyor neticede bu takımımız. Umarım bu sene görür. Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı, kalmayacak mı tartışmaları. Ha, şayet kötü bir tabloyu düşünecek olursak kalamadığını varsayalım. Şimdi yüklü bonservis bedelleri ilerleyen süreçte takımlarımızı zor bir duruma götürebilir. Ben bundan korkuyorum. Yoksa oyuncular kaliteli. Tabii Greenwood ya, muhteşem, Süper Lig'de izlemekten kim keyif almaz? Ya da Can Uzun'u ülkemizde seyretmekten kim keyif almaz ya? Taraflı tarafsız. Futbol sever, spor sever herkesin keyif alacağı isimler. Asensio, Victor Osimhen, Mauro Icardi. Bunlar çok önemli isimler. Galatasaray'da Can Uzun'un menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edildi. Günün yine bir diğer transfer haberlerinden biriydi. Onu da aktarmış olayım sevgili Radyospor dinleyicileri. Sultanlar yine Tayland'ı mağlup etti. Bu da güzel haberlerden biri. Filenin Sultanları Tayland'ı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'nin 3. etabını galibiyetle tamamlamış oldu. Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçın ilk setini Tayland, bakın burası önemli, Tayland geriden geldi ki Tayland takımını da tebrik ediyorum. Yani pes etmediler ilk çeyrekte özellikle. Bir ara farkı açmaya başladı bizim oyuncularımız ama Tayland milli takımı da asla pes etmedi. Seyir zevki açısından güzel bir karşılaşmaydı. Geriden geldi, ilk seti 27-25 kazandı Tayland milli takımı Filenin Sultanları karşısında. İkinci seti 25-21 kazanmayı başardık. Yine orada da kıran kırana geçen ikinci setti. Üçüncü sete baktığımızda da yine rahat bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. 25-19'luk bir skor ve karşılaşmada 2-1 öne geçmeyi başardık. Dördüncü setin biraz daha zor olabileceğini ben düşünüyordum. Nitekim de öyle oldu. Tayland milli takımı da biraz reaksiyon gösterdi açıkçası. Filenin Sultanlarına karşı. Zorlasalar da tabii ki biz çok daha iyi bir takımız. Dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. Hatta ilk iki takımından biriyiz bana göre. Brezilya ve Türkiye bana göre kadınlar voleybol liginde en iyi takımlardan sadece ikisi. Yani dünya klasmanlarından bahsediyorum. Bu turnuvayla alakalı söylemiyorum. Son çeyreği de seti de 25-22 kazandık ve mücadeleden de 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Milli takımımız Filenin Sultanları Santarelli'nin ekibi böylece 12. karşılaşmadan 9. galibiyetini aldı. Grup aşamasının da 4. sırada tamamladı milli takımımız. Şimdi Çin'de düzenlenecek olan bir final daha var biliyorsunuz. Çin'de düzenleniyor bu final. A milli kadın voleybol takımımız daha önce zaten buraya gitmeyi garantilemişti. Millilerimizin rakibi de diğer maçların sonucuna göre belirlenmiş olacak. 2026 Kadınlar Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihlerinde yine Çin'in Macao özel idari bölgesinde oynanacak. Sevgili spor severlere bunun da hatırlatmasını yapmış olayım. Şöyle bir canlı skorlarımıza döneceğiz. Neler oluyor? Hangi karşılaşmalarda goller geliyor? Sizler de bu süre içerisinde bana görüşlerinizi aktarmaya devam edin. Güzel bir soru sorduğumu düşünüyorum. Yani bugünün konusu Brezilya ile alakalı olduğu için bana hep güzel geliyor. Brezilya olsun da ne oluyorsa olsun der gibiyim şu an, farkındayım. Çok duygusal yaklaşıyorum canım. Süper Lig'de forma giymiş size göre en başarılı Brezilyalı oyuncu kimdi? İlla kendi desteklediğiniz takımdan bir isim yazmayın. Hadi yazıyorsunuz da rakibinizden de bir isim yazın. Elimizi vicdanımıza koyalım. Ha, araç içerisindeysek elimizi bir süre vicdanımıza götürmeyelim. Bir trafik halinde, seyir halindeki lütfen. Araba durduğunda elimizi vicdanımıza götürüp öyle cevap verelim. Bu da önemli kurallardan biridir. Lütfen dikkat edelim tabii ki. Şimdi skorlarımıza bakalım neler var. Canlı skorlarımız gelmeye devam ediyor. Bodø Glimt Oslo deplasmanında 2-0 önde olan taraf. Norveç liginde 2,5 gol altı bitmeye yakın maçlardan biri. Karşılaşmada 90. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Bodø Glimt Oslo deplasmanında 2-0 önde. Şöyle bakalım tamamlanan diğer maçlar. İsveç liginde 3 tane mücadele tamamlandı ki hayal kırıklığına uğradım ya. Uğradım, ne yalan söyleyeyim. Hamburg Kalmar mücadelesi 2-0 bitti. Ben burada 2,5 gol üstünü bekliyordum. Yani gelmesi gerekiyordu. Çok net pozisyonları vardı Hamburg takımının. İkinci yarının son bölümünde Kalmar'ın da ciddi atakları vardı. Bir türlü o top ağlarla buluşmadı diyelim. Şanssız karşılaşmalardan biri Malmö Göteborg.
4

1-0. Malmö lehine sonuçlanan bir diğer mücadelemiz İsveç Ligi'nde. Burada da nerede o Göteborg diyeceğiz. Eski yıllardaki Göteborg'u hatırlayanlar vardır. Şu anki hali içler acısı diyebilirim. Çok kötü bir dönemden geçiyorlar ya. 16 takımdan oluşan İsveç Ligi'nin 14. basamağında kendilerine yer buluyorlar. 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6'da mağlubiyet aldılar. Daha önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde görmeye alışık olduğumuz takımlardan biri. Şu an maalesef çok ama çok kötü bir halde. Bir dinleyicimiz demiş ki şöyle bakalım mesajlara. Messi varsa şampiyonluk var demiş de ben buna gülüyorum. Ben buna gülüyorum. Şimdi yani neyse bir yorum yapmayacağım. Messi varsa tabii ki Arjantin her zaman vardır da yani hakemlerin sanki biraz katkısı oluyor mu? Bakın bu cümleyi pek kullanmayı sevmiyorum. Hayatımda kullanmadım da sanki böyle bir tabloyu görüyoruz ya. Dünya Kupası'nda çekilen kurallarda, eşleşmelerde dünyanın en kolay diyebileceğimiz, görece söyleyebileceğim diğer takımlarla kıyasladığımda çok kolay takımlarla eşleşiyor. Ki şöyle bilgi vereyim. Şu ana kadar, buraya kadar gelindi Dünya Kupası'na değil mi? Bu eşleşmeye kadar, yarı finale kadar geldik ve yarı finale gelen Arjantin dünya sıralamasında ilk 10 basamakta bulunan hiçbir takımla karşılaşmadı. Enteresan. Şimdi Messi severler ve Arjantinli dinleyicilerin bir tepki gösterebilir ama neyse o. Ben kendi düşüncemi belirtmiş olayım ki güzel de oynamıyor. Yani Arjantin milli takımının oyunundan, performansından memnun olan biri var mı ya? Yok. Son dakikalarda tecrübesiyle kazanıyor. Ben göreceğim bir sonraki turda bakalım. Arjantin çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüye sıçrayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ben finale kalacaklarını düşünmüyorum. Nusret Özdemir diyor ki önerdiği bir kupon, dinleyicilerimize önerdiği kuponlardan biri Geis Elsford maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü, Bran start mücadelesi maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü bahislerini dinleyici dostlarıma öneriyorum demiş, selamlar diye de eklemiş. Gelmezse ne olacak sevgili Nusret Bey? Hadi önerdiniz tamam ama çok güveniyorsunuz. Bakın iddialı bir mesaj olmuş. Hani beni bile gaza getirebilecek mesajlardan biri ya. Dinleyicimiz öyle detaylı yazmış ki bak oynarım şu an. Oynarım. Neyse telefonu koyalım, şarjı da az. O yüzden dolayı. Geis Elsford maç sonu 1-2.5 gol üstü. Bran start maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü. Bekliyormuş dinleyicim. Şöyle bakalım. Süper Ligimizde forma giymiş. Size göre en kariyerli, en fazla katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu kimdir diye sorduk. Cevaplar geliyor. Dinleyicimi bilmiyorum ya, yanlış mı yazdım? Kellon abi, ünlü bir oyuncu, fok balığı sevinciyle hafızalara kazındı diyor. Da şöyle söyleyeyim. Brezilyalı eski futbolcudan bahsediyoruz değil mi? Kellon Moura Souza. Türkiye Süper Ligi'nde hiçbir zaman forma giymedi. Öyle söyleyeyim. Ya başka Kellon var mıydı ya ülkemizde forma giyen? 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ile bir transfer dedikodusu çıktı. Öyle haberler vardı. Ama o dönem yine Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden de bu iddialar kulüp tarafından kesin bir dille yalanlandı diye hatırlanıyorum. Değil mi? Doğru. Kafasında top sektirerek fok çalımı. Bakın sizin bahsettiğiniz konu bu. Kafasıyla top sektirirken fok çalımı, rakip savunmayı geçme stiliyle ünlendi bu oyuncu. Daha önceki yıllarda da Inter ve Ajax gibi önemli dev kulüplerde forma giymiş. Ama tabii yaşadığı burada ciddi diz sakatlıkları nedeniyle de erken yaşta futbolu bırakmıştı. Yani yok, Kerlo'nun ülkemizde forma giydiği yok. Dinleyicim nereden bunu çıkardı bilmiyorum. Şöyle bir bakalım ne demiş... Süper Lig dışında oynayan diyor. Hayır, Süper Lig dışında oynayan desem zaten Avrupa'dan bir örnek veririm canım. Orada bir karışıklık olmuş. Süper Lig'le alakalı söylüyorum. Süper Lig'de forma giymiş olacak. Katkı olarak bakıldığında tabii ki Jardel UEFA Süper Kupası'nı kazandırdı diyen bir başka dinleyicim. Onun dışında neler geliyor? Mesajları hızlı hızlı eritmeye çalışıyorum. Görkem Bey kardeşim, bizim ülkemizde futbolcular için devletimiz ne demiş? Vergi sistemi getirmiyor. Futbolcuların vergilerini kulüplerin ödemesi kötü bir düzenleme diyor dinleyicim burada. Galatasaray transferde ağır gitmesi iyi değil. Kampa kadar yetişmesi gerekir. Bursa'dan Aykut. Voleybolda İtalya'ya diş geçiremiyoruz. Bizim ligimizde en başarılı Brezilyalı oyuncu da Alex'tir. Fenerbahçe'de oynarken keyifle izliyorum demiş. Yani bir mesajda 4 tane konu değerlendirmesi yapmış Aykut.

0: Kut Bey, baksanıza İspanya'dan ayrılan böyle oyuncular yıllık maaşından alınan vergi sistemine bir eleştiride bulunmuş. Ülkemizde bunun doğru mu yanlış mı olduğunu ifade etmiş. Onun sonrasında transfere birazcık aslında burada tepki göstermiş Galatasaray yönetimine. Voleybolda İtalya'ya diş geçiremiyoruz demiş dinleyicimiz ve en başarılı oyuncu da Alex demiş. Yani bir cümlede dört tane cevap veren dinleyicimiz. Aykut Bey, tebrik ediyorum. Galatasaray'ın neden şu an transferleri ağırdan aldığını söyleyeyim mi? Ya bununla alakalı da bir bilgiye sahibim. Ya madem böyle bir konu açtın, dinleyicime söylüyorum. Şu an Galatasaray'ın transferlerini ağırdan almasının tek bir sebebi var. Bunu da ben iki kişiden duydum. Galatasaray'ı çok yakından takip eden iki tane önemli isimden aldığım haber. Tabii ki bir iddia. Hani kesin böyledir diyemiyorum. Sadece duyumumu paylaşıyorum ki bugün gerçekleştirdim bu telefon görüşmesini. Galatasaray Gabriel Sara'nın satışını bekliyor. Yeni sezon planlanmasına Gabriel Sara yer almıyormuş Okan Buruk tarafında ve Gabriel Sara'nın satın masının ardından gelecek olan bonservis bedeli ve yabancı kontenjanın da açılması yeni transfer hamlelerini gündeme getirecek. Şu an satılacak oyuncularla Galatasaray biraz daha zaman harcıyor. Gabriel Sara'yı yeni sezonda düşünmüyor Galatasaray cephesi. Bunu da sizlere ifade edeyim. Bu bahisler gelmez ise bir daha bahis önerisinde bulunmam demiş dinleyicim. Hadi bakalım. Bak, iddialı açıklamalara devam ediyorsunuz. Güzel. Ben de birazdan kuponlarımı sizlere ileteceğim. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Çok kısa bir araya gideceğim. Yine bir at yarışı ve reklam. Sonrasında sizlerden neler gelecek? Süper Lig'de forma giymiş en iyi Brezilyalı oyuncuyu soruyorum. Hadi bakalım, aklınıza ilk gelen Süper Lig'imizde forma giyen bir Brezilyalı oyuncuyu yazın. Aklımda bir isim var da onu yazacak mı acaba biri, merak ediyorum. Yani genelde yazmıyorsunuz. Genelde yazmıyorsunuz. Bakalım bu sefer ilk mesajlarda gelecek mi benim aklımdaki o unutulmaz Brezilyalı oyuncu.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 4 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Canadian Boy dışında 2 numaralarda Junior sırasıyla Tyler son 600 metreye girmek üzere. İç kulvardaki 7 numaralı The Last Dragon tekrar farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte dışta 1 numaralı Always Heart var. Ondan 2,5 boy geride ortada 8 numaralı Warrior Point. Dışta 6 numaralı Royal Akgün 2 boy geride dışta da 2 numaralı Arda Junior sırasıyla Tyler son 200 metreye yaklaşıyor. İç kulvardaki 7 numaralı The Last Dragon önde ama dışarıdan 6 numaralı Royal Akgün. Onun dışından da 2 numaralı Arda Junior atağa kalktı. El iç kulvarda da Warrior Point var. Son 200 metreye 7 numaralı The Last Dragon 1,5 boya farklı önde gidiyor. İçeriden 8 numaralı Warrior Point'in çabası var. Son 50 metreye de 7 numaralı The Last Dragon önde girdi. İçeriden Warrior Point gelse de 7 numaralı The Last Dragon kazandı. 8 numaralı Warrior Point ikinci, 2 numaralarda Junior üçüncü, 3 numaralı Canadian Boy dördüncü, 6 numaralı Royal Akgün de beşinci oldu. 7 numaralı The Last Dragon Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1938 Dünya Kupası'nda Almanya, Avusturya arasındaki çok ilginç hikayeye geleceğim. Almanya, Avusturya'yı ilhak ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinden operasyonlar başlıyor. Adolf Hitler Almanya'nın başında, o da bir Avusturyalı biliyorsunuz. Ve Avusturya milli takımı da böylece dağılıyor. Almanya, Avusturya birleştiriliyorlar. O yıllarda çok yetenekli olduğu söylenen bir oyuncunun hazin hikayesinden biraz bahsedeyim şimdi. Adı Sindeler. Avusturya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneği olarak bahsediliyor kendisinden. Sindeler forma giymeyi reddediyor. Ben Avusturya'da oynarım, Avusturya dışında hiçbir takımda forma giymem diyor. Ve bunun sonrasında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Çünkü Sindeler Alman Nazi rejimine karşı çıkmıştı ve olay da maalesef kapatılıp gidiyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
9: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
10: At yarışı.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ben sosyal medyayı öyle aman aman çok iyi kullanıyorum, her şeyinden anlıyorum diyebilecek düzeyde miyim? Son zamanlarda evet, son zamanlarda biraz daha fazla yoğunlaştım sosyal medya kullanımına, Instagram kullanımına. Şimdi bir anket de paylaşıyorum, oradan da dinleyicilerim katılım gösterebilir. Bir saniye, hesabım da gizlideymiş, bu gizliliği de kaldırayım. Dünya Kupası'nı kim kazanır diye de bir anket açıyorum. Yayın boyunca orada açık kalsın. Dileyen dinleyicilerim Instagram'da arama kısmına Görkem Tezer yazdığında ulaşabilecekler. Hikaye bölümünde oyunuzu siz de kullanabilirsiniz. Bakalım dinleyicilerimiz, Radyo Spor dinleyicilerinin ben futbol gurmeliğini seviyorum. Hani ne yalan söyleyeyim, itiraf edeyim bunu. Sizlerin söyledikleri genelde çıkıyor. Bakalım burada dinleyicilerim yayın boyunca kimi ön plana çıkartacaklar? Dünya Kupası'nı kim kazanır şeklinde bir anket paylaşımında bulundum. Evet, an itibariyle bu paylaşımı da Instagram'da Görkem Tezer hesabından görebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ne demiş bir dinleyicim bakalım şöyle bir mesajlara. Ankara'dan Gürsel Bey, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum, Roberto Carlos'tur demiş. Yani tabii aklımıza ilk gelen isimlerden biri Roberto Carlos. Yani ilerleyen yaşına rağmen ülkemizde başarılı oldu mu, hani katkı sağladı mı Fenerbahçe'ye, bu biraz tartışılır. Ha yoksa efsanevi oyunculardan biri, bu tartışmaya kapalı isimlerden biri de katkı sağladı mı, işte bu konuda biraz tartışma yaşayabiliriz. Tatlı bir atışma olabilir dinleyicilerimizin arasında ve benim de dahil olduğum bir konuda. Selamlar Uğur ben demiş. Uğur Kar. İzmir Bornova'dan yazıyorum. Zago. Oo, aklınıza nereden geldi Zago? Böyle enteresan isimleri çoğu kişinin hatırlayamayacağı, yeni neslin "aa bu da vardı doğru" diyebileceği isimleri de bana yazabilir dinleyicilerim. Süper Lig tarihinde forma giymiş, en iyi kariyere, en iyi performansa sahip Brezilyalı futbolcuyu soruyorum. Saatler 17.38'i gösterirken cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Bir diğer dinleyicim de ne diyor şöyle bir bakayım. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey, Levent abinin bir mesajı. En kariyerli Roberto Carlos, takımına en faydalı olan ise Alex demiş. Peki olabilir, evet yüksek ihtimalle. Alex zaten tartışmaya kapalı bir konu. Yani muhteşem oyunculardan biriydi. En kariyerli kim geldi konusunda da evet benim de katılabileceğim isimlerden biri Roberto Carlos. Selamlar, bence en başarılısı, en çok kazandıranı Taffarel'di. Arsenal maçındaki kurtarışı bile yeter. Saygılar demiş Recep Bey. Bu şekilde bir görüş bildirmiş. Taffarel'in de Arsenal maçındaki o performansı gözümün önüne geliyor. Ya panterleşti. Hani 10 tane

Yani o kafa vuruşunu çıkartabilecek kaleci yok ya. Gerçekten yok. Enteresan anlardan biriydi. Uzatma bölümünde uzadı adeta Taffarel. Muhteşem bir kurtarıştı. Maçın penaltılara kalmasını sağlayan hamlelerden biri olduğunu düşünüyorum. Günün kuponlarını merak ediyorsanız da hemen size kısa bir bilgi vereyim. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Kayıtlı bayim bölümünü tabii ki Uğur Böceği Şans Oyunları'ndan yana kullanırsanız önemli sürprizlerimiz olacak, gelişmelerimiz olacak. Hiç merak etmeyin. Size sadece bir tavsiye. Hani şu kupon ne olur acaba, güvendiğim bir maç var mı diye yazıyorsunuz ya bana Instagram üzerinden. Sizlere her gün ücretsiz bir şekilde kuponlarım gönderiliyor. Onu da söyleyeyim. Ki kazandıran kuponlar 2 ve üzerinde başarılı olduğumu düşündüğüm, geçtiğimiz günlerde 5'te 5, totalde 10'da 8 oldu son 2 günü varsayarsak, 10'da 8'lik bir başarı. Bence güzel, başarılı kuponlar sizlerle buluşuyor. Yapmanız gereken şey çok basit. Bakın sonrasında abi neydi, şu maç ne olurdu gibi mesajlara yer vermeye devam edersiniz bana, sormaya devam edersiniz. Kesin çözümü söylüyorum. İddia.com'a giriyorsunuz, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Adınız ve soyadınızın baş harflerinin yazılı olduğu bir daire. AT, MT yazar artık adınız ve soyadınızın baş harfleri neyse. Oraya tıklıyorsunuz. Peki tıkladınız mı? Seçenekler çıkacak karşınıza. Dördüncü sırada kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve bayimi değiştir seçeneğini yine tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra da hiç İstanbul, Ankara bir seçeneğe tıklamayın. Sonra işler karışıyor. Bakın orada bir şehir, ilçe bilgisi çıktı değil mi? Siz sadece büyütece basın. Onların yanında küçük bir büyüteç olacaktır arama yapabilmeniz için. Ona basın. Arama çubuğu çıkacak karşınıza. 30-0-97 birleşik olarak 30-0-97 yazıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz. Yok rakamlarla aram iyi değil diyorsanız da Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız yeterli olacaktır. Bunu yazın, kayıtlı bayim eklediğin, yapmanız gereken son bir şey kalacak. 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 bu numaraya yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Yayından sonra birçok kupon olacak. Hazırladığım ama henüz paylaşmadığım kuponlar var. Onları değerli takipçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını da iddia.com'da kayıtlı bayim olarak eklemeniz gerekmekte. Ve ilerleyen dönemde final mücadelesinde de bir sürprizimiz olacak. Yani sizlere bunu da söyleyeyim. Sonra duymadım, kaçırdım, abi katılabilir miyim şeklinde mesajlar geçersizdir. Sonrasında üzülmek yok. Az önce bir anket paylaştım. Şöyle bir bakıyorum Instagram'da, sizler de görebilirsiniz. Hesap gizliliğini kaldırdım. Sadece Instagram hesabım mevcut. Görkem Tezer. Leyle değil, Reyle. Genelde bana Tezel diyorlar ya. Tezel değil, değil. Tezer, Reyle olacak. Soyadımın son harfi R, L değil. Bunu da artık yazacağım ya, alnıma yazacağım ya. R, L değil şeklinde yazacağım, bilgi vereceğim insanlar. Ya da tişörtüme mi yazsam? Bilemiyorum, bir baskı mı yaptırsam tişörtlerime, beyaz tişörtüme. Soyadımı sürekli yanlış yazıyorlar. Yani resmi bir daireye gittiğimde bile soyadımın R olduğunu ikna etmeye çalışıyorum insanları. Görkem Tezer diyorum. Tamam, bir bakıyorum kağıda L olarak yazılmış. Enteresan. Instagram'da hikaye bölümünde bir anket paylaştım Instagram'da. Dünya Kupası'nı kim kazanır? Sizler de ankete katılabilirsiniz. Bakalım dinleyicilerimiz kimi ön plana çıkartacak? Arjantin, İspanya, Fransa, İngiltere seçenekler arasında yer alıyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri ve şöyle bir mesajlarımıza dönelim tekrardan. Süper Ligimizde forma giymiş en iyi Brezilyalı futbolcuyu sorduk. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Ne demiş bir dinleyicim? Taffarel cevabını vermiş. Ersin ben abi, iyi yayınlar. Nerelerdesin sen demiş. Yani buradayım.
2 günlük bir ara ki zaten cumartesi günleri sizlerle birlikte olamıyorum. Yani biraz vücudumun da B12 vitamini almasına

ihtiyaç olduğunu unutmayalım. Biraz güneşleniyorum. B12 vitamini lazım. C vitamini de lazım. D, E, F sayayım mı Z'ye kadar? Bu vitaminleri karşılamaya çalışıyorum. Yani 24 saat yayın yapar mıyım? Ya yapamam. 24 saat de abartı oldu canım. Haftanın 7 günü yapabilirim ama. Capone cevabı veren İsmet Bey, peki teşekkür ediyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak ben Capone'nin ayaklarını, oyun kurma tarzını ve kafa vuruşlarını çok severdim. Benim gözümde Capone Türkiye'de forma giymiş en iyi Brezilyalı oyunculardan biridir demiş. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'den hiç isimler gelmiyor ya. Alex dışında. Ya Fenerbahçeli arkadaşlarıma sesleniyorum. Roberto Carlos ve Alex dışında bir oyuncu yazan yok şu ana kadar. Hani Fenerbahçe tarihinde bu iki oyuncunun dışında yok mu ya? En iyi performansa sahip, en iyi kariyere sahip oyuncu Brezilyalı. Çok var. Çok var. Şimdi sayacağım. İpucu vermiş olacağım. O yüzden girmiyorum. Alex cevabı yine sevgili Zafer Bey. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderdiği mesaj. Teşekkür ediyorum. Süper Mario Jardel. Cenk. Soy ismini okumaya çalıştım da yok yanlış yazmış ya soy ismini. Anlayamadım. Gül Fidan olarak adlandırıyorum. Doğru mu bilmiyorum sevgili Cenk Bey. Orada baya bir karışıklık yaşanmış. Süper Mario Jardel cevabını veren dinleyiciyim. Bakalım neler var. Bu ismi çoğu kişi söylemez ama tarafsız spor yayıncılığında bence ilk sırada yer alması gerekiyor. Wagner Love demiş dinleyicim. Oo. Da en iyisi olabilir. Yok yok ya. En iyisi yani şimdi bir itirazda bulunmayayım dinleyicimizin verdiği bu isme karşılık da. Tabii size göre en iyisi kimse yazabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama en iyisi ülkemizde oynayan en iyi Brezilyalı oyuncu da Wagner değil şimdi. Yani Wagner değil.

Abi iyi yayınlar. 2000'in altına düşmüş hesabın demiş. Instagram takipçilerim mi? Hı, geçen bir temizlik yaptım ya yine. Ya bir arkadaşım hesabımda gizliliği kaldırdığım an itibariyle bot gönderiyor. Yani saçma sapan insanlar takip ediyor. Onları temizliyorum vesaire. Sevmiyorum öyle. Sevmiyorum. Yani bana orijinal takipçi lazım. Dinleyicilerim takip etse yeter. Çevremdeki dostlarım takip etse yeter. Onun dışında takipçimi yükselteyim. Bak 10 bin olayım ama 9 bin tanesi sahte. Kendimi kandırmaya gerek yok. İnsanları niye kandırayım ya böyle saçma bir sebepten dolayı? Abi 100 tane takipçim varsa vardır. Yani bunu 200 göstermene gerek yok. Yalandan bir şey söylemene gerek yok. Değil mi? Ben buna inanıyorum. O şekilde normal yaşantım da bu düzeyde. Şimdi dinleyicim beni takip etmek istiyorsa eder. Takipçi sayımı şu an yayın boyunca 2000 üzerine taşımak istiyorsa taşıyabilir. 20 kişi eksik değil mi? 2000'e gelmemiz hatta 20'den bir daha. Şimdi ben ne diyeyim? Beni takip edin mi diyeyim. Etmek isteyen eder zaten. Zorlayamam ki insanları bu konuda. Ama ankete bir bakın. Instagram'da Görkem Tezer hesabımdan bir hikaye bölümünden ankete bir bakın. Ona katılım sağlayın. Takip edip etmemek de size kalan bir şey. Zaman zaman kuponlarımı da sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Süper Ligimizde oynamış en iyi Brezilyalı futbolcuyu soruyoruz ve cevaplar geliyor. Henüz benim aklımdaki o isim gelmedi. Buradan dinleyicilerime teessüflerimi iletiyorum. Henüz aklımdaki o isim gelmedi. Ne demiş bir dinleyicim? Şöyle bakalım. Taferel'dir abi. Aksini iddia eden futboldan anlamıyordur demiş de çok böyle biraz gerginlik çıkartabilecek mesaj türlerinden biri. Ne gerek var ya? Yapmayın böyle, yapmayın. Ya, ülke futbolu kaos diyoruz ya. Ya kaosu yaratan bizleriz. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Taraftarlar abi kaosu çıkartan. Baksanıza mesaja. Ha dinleyicimizi de yargılamıyorum. Öyle bir şey haddime de değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama bunun aksini iddia eden futboldan anlamıyordur demiş mesela. Şimdi bir dinleyicim ters bir cevap verecek. Al sana karşılıklı atışma. Ondan sonra çekirdek aldım mı acaba yanıma ben yok. Yine çekirdeğimi unuttum. İzlemesi keyifli de yayında böyle idare etmesi biraz keyifli olmuyor onu söyleyeyim. Ha, sosyal medyada, Instagram'da yazılan böyle fotoğrafın altına tartışmaları okumayı seviyorum evdeyken. Bakalım ondan sonra ne yazmışlar ya gibi böyle güzel tepkileri hoşuma gidiyor. Argümanlar önemli ama argo kelimeler olmayacak içerisinde tabii hakaret olmayacak. Tatlı atışmaları seviyorum. Özellikle Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarların atışmasından keyif alıyor muyum? Alıyorum ya ne yalan söyleyeyim. Görkem kolay gelsin. Ercan ben İstanbul'dan yazıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaşlı eski kaleci Cordoba ayağı ile çok güzel oyun kuruyordu demiş. Bir de degajı çok enteresandı ya. Değil mi? Cordoba'nın degajı çok enteresandı. Ve mesajı da sildi dinleyicim. Şu an kendisine de kınıyorum. 8820 mesajının telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkür ederim ama mesajı sildiniz. Yani tam mesajı okurken silinen bir mesaj. Şöyle bakalım Ricardinho cevabı Beşiktaş taraftarıymış sanırım kendisi. Ricardinho örneğini verdi. Şöyle bakalım neler geliyor. Abi Sirius maçından ilk yarı 1,5 gol üstü yapabilir misin? Ya İsveç Ligi bugün golsüz geçiyor. İlk 3 karşılaşmaya baktığımızda 2 tane mücadele 2,5 gol altı. Bir tanesi 2,5 gol üstü ama KG olan maç yok. Şimdi Brompa-Makarna mücadelesi değil mi bu? Sirius karşılaşması. İki takımın mücadelesi. 17. dakika 0-0. Ha şöyle söyleyeyim. İlerleyen dakikalardaki etkili olan taraf burada Sirius takımı. Şöyle 25'e kadar bir gol bulursa. Yani 25, 26, maksimum 27 diyelim. 30'u olmadan bir golü gelirse Sirius'un ilk yarı 1,5 gol üstüne gidebilir. Çünkü ev sahibi de bir tepki verecektir artık kendi sahasında oynadığından ötürü. Bir tepki vermesi beklenebilir. Ha, Sirius'ta deplasmanlarda golcü bir takım şimdi. İlk yarı 1,5 gol üstüne gidebilmesi için Sirius'un 25-26'ya kadar gol bulması gerekmekte sevgili Radyospor dinleyicisi. Ki umarım böyle bir durum yaşanır ya. Umarım böyle bir durum yaşanır. Totemlerimi yapacağım. İsveç Ligi'ne çevirdim gözlerimi merak etmeyin bakalım neler olacak. Şöyle bakalım neden demiş Uğur Böceği Bursa mı kesin olsun diye sordum Görkem Bey diyen bir dinleyicim. Evet Bursa'daki bir bayi ki biliyorsunuz yayınımızın da sponsoru aynı zamanda kuponlarımı da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından kuponları paylaşmaya gayret ediyorum. Bir yandan dinleyicimizin mesajını okurken söylediğimi karıştırıyordum ya.
Abi öyle mesajlar göndermeyin. Bir fotoğraf göndermiş de dinleyicim. Yani dikkatimi bozdu peki. Göndermeyin. Bakın göndermeyin. Lütfen rica ediyorum. Erdal Bey. Öyle fotoğraflar göndermeyelim. Şimdi nasıl bir fotoğraf olduğunu Instagram'dan paylaşırım. Yani konuşurken birden öyle fotoğraf gelince dikkatim dağıldı. Neden sildim Görkem? Sonradan aklıma geldi. Kordoba Kolombiyalı. Yani tamam Kolombiyalı olsun ama siz yazın canım. Yazın ne olacak? Burada sizi germem yani yermem. Abi ben Brezilya'dan bahsediyorum, siz Kolombiyalı yazıyorsunuz ya, futboldan anlamıyorsunuz gibi tepkide bulunmam. Dinleyicilerime her zaman hoşgörüyle yaklaşmaya çalışıyorum. Yani olabilir ama Kordoba ile alakalı da bir fikri beyan ettim bak sayenizde. Degajları çok enteresandı dedim, değil mi? Degajları çok enteresandı Kordoba'nın. Olsun, Brezilyalı olmasın, şaşırabilirsiniz. Hani hata yaptınız diye ben sizin üzerinize gelmem, burada canlı yayında bununla alakalı esprilerde bulunmam. Hiç merak etmeyin, öyle bir yapım yok zaten benim. Hani hatasız insan mı olur ya? Hata yapmayacağım, bak karıştırmayacağım dersen inadına karıştırırsın. Hata yapacaksın abi. Hatalarından ders çıkarmak önemli. Böyle de güzel bir söz. Arabanın arkasına yazılabilecek bir söz. Neden kullandım bilmiyorum. İyi yayınlar İzmit'ten Emrah. Fenerbahçeli Fabian Luciano ve Trabzonsporlu Jaja demiş. Dinleyicim en iyi Brezilyalılı oyunculara örnek olarak Jaja. Peki olabilir. Merhabalar, Malatya Spor 88-89 sezonunda Brezilya milli takımından 3 oyuncu transfer etmişti. Eder, Serginho ve Galo demiş dinleyicim. Peki Malatya Spor'u da özledim ya. Eski Malatya Spor'u keşke o dönemki Malatya Spor'u tekrardan Süper Ligimizde görebilsek değil mi? Renk katıyordu Süper Ligimize diye düşünüyorum. Ankette ben Fransa'ya oy kullandım abi demiş dinleyicim. Peki Instagram'da Görkem Tezer hesabımda şu an adımı soyadımı yazdığınızda profilimi herkese açtım ve beni görebilirsiniz. Hikaye bölümünde de bir anket paylaştım yayın boyunca. Dünya Kupası'nı kim kazanır diye soruyorum. Şu an %67 Fransa önde gidiyor. İkinci sırada %33 ile İngiltere yer alıyor. Messiciler nerede acaba? %0. Henüz Arjantin kazanır diyen bir kişi yok. Oylamaya katılan kişi sayısına bakıyorum. 74. 74 kişiden bir tane kişi Arjantin kazanır dememiş ya. Enteresan. Tekrarlansın bu oylama. Kabul etmiyorum. Fransa'nın alacağını ve İngiltere'nin de finalde karşılaşacağını düşünen birçok futbol sever şu an Instagram'ıma akın ediyor.

0: Fenerbahçe'de Gerson demiş dinleyicimiz ve Washington kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ersin Bey bu mesajı gönderdi. İyi yayınlar. Dünya Kupası tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol bek oyuncusu Roberto Carlos dendikten sonra bu konunun kapatılması lazım diyor dinleyicim. Ama ben bilerek soruyorum şimdi Roberto Carlos dışında kariyerinin dışında daha doğrusu verdiği katkıyı da lütfen bir yazalım. Hani Alex'in verdiği katkıyı Roberto Carlos verdi mi? Ha, Brezilya'yı seven bir insan olarak söylüyorum. Evet, çok büyük önemli bir oyuncu. Dünya yıldızı. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin savunma oyuncularından biri, beklerinden biri. Kabul ediyorum. Ama Fenerbahçe'ye verdiği katkı Alex kadar var mıydı? Ya da sizin o inatla yazmadığınız bir oyuncu. Tüm Fenerbahçeli taraftarlara söylüyorum. Yazmadığınız bir oyuncu var. Fenerbahçe'de forma giymiş. Hatta iki tane. O oyuncular kadar katkı verdi mi Roberto Carlos? Bunu da bir göz ardı etmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki birazdan geleceğim. Saatlerimiz 17.55'i gösteriyor. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de kuponlarınızı, gol ihtiyacınız varsa, gol beklediğiniz maçları, totemlerimizi yapmak için gönderin. Süper Ligimizde forma giymiş ve takımına en fazla katkı sağlamış en kariyerli Brezilyalı futbolcuyu soruyorum. Bununla alakalı da görüşlerinizi bana WhatsApp üzerinden iletmeye devam edin. Geldiğimde hepsini okumaya çalışacağım elimden geldiğince diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
3: otobüs.
2: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Bilyoner.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bankacılık.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 9 numaralı Zaira start almıyor. Dolayısıyla 16 tay mücadele edecek. Bunlardan 17 numaralı Majestic Champion Son Safkan. Henüz yerini almadı Safkan.

İstanbul'daki son koşu sentetik pistte 1500 metre mesafede yapılacak. Gözleri örtülü olarak kulvarına yaklaştırıldı. 17 numaralı Majestic Champion. Oldukça yakın, yerini almaya

0: Hazırlığı sürüyor. 17 numaralı Majestic Champion'ın şimdi daha da yakın yerini almaya kapaklar kapatıldı. Majestic Champion'da yerini alan son at. 16 at box içinde. Start verildi ve yarış başladı. 9. kulvardan yarışa başlaması gereken 16 numaralı Phantom Ruler kulvarından çıkmadı. Yarışa başlamadı 16 numaralı Phantom Ruler. Yarışın liderliğini iç kulvardan gelen 12 numaralı Skyturk alıp 1,5 boy farklı öne geçti. İkinciliğe 1 numaralı Gilmore girerken Gilmore'dan yarım boy kadar geride dışta. Üçüncülükte 8 numaralı Lysandora var. Yarım boy geride iç kulvarda 13 numaralı Scargiver. Yarım boy geride ortada 15 numaralı Skyblaze. 1 boy kadar geride dışta 11 numaralı Hellas. Hellas'ın dışında da 17 numaralı Majestic Champion sırasıyla Taylor son 800 metreye giriyor. 12 numaralı Skyturk bir boy farklı önde. İkincilikte 1 numaralı Gilmore var. Gilmore'dan bir boy kadar geride ortada. 11 numaralı Hellas dışa açılsa da dördüncülükte 17 numaralı Majestic Champion iç kulvarda da. 8 numaralı Lysandora daha sonra 13 numaralı Scargiver iki boy geride de. 4 numaralı Volitivo sırasıyla Taylor düzlüğe çıktı. 12 numaralı Skyturk'ü dışına gelen 1 numaralı Gilmore yakaladı ve son 400 metreye girilirken Gilmore öne geçmeye çalışıyor. Bunu az farklı da başardı. İçeriden Volitivo'nun dıştansa 8 numaralı Lysandora'nın çabası var. Daha geride de 11 numaralı Hellas var. Son 200 metreye yaklaşıyor safkanlar. Yarışın liderliği 1 numaralı Gilmore'du. Ortadan 8 numaralı Lysandora, içten de 4 numaralı Volitivo atağa kalktı. Son 100'e girilirken içeriden gelen 4 numaralı Volitivo az farklı önde dışından tekrar şimdi Gilmore'un çabası var. Daha geriden Glonus da geliyor. Liderliği alan 4 numaralı Volitivo kazanıyor. 7 numaralı Glonus ikinci. 1 numaralı Gilmore üçüncü. 8 numaralı Lysandora dördüncü oldu. Beşincilik içinde 2 numaralı Millennium Falcon ile 10 numaralı Deep of Ancestor fotoyu beraber geçti. Son koşuyu 4 numaralı Volitivo Eray Çizik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz moralim bozuldu. Evet, ne yalan söyleyeyim. Biraz moralim bozuldu. Dedik ya yayınımızın başlangıcında bir anket paylaşıyorum Instagram'ımda diye, kişisel kendi hesabımda. Oy kullanmanızı rica ediyorum demiştim ankete. Ve şu an Arjantin'e gelen bir oy yok ya. Tüm Arjantin sevmeyenler benim hesabımda toplandı herhalde, öyle tahmin ediyorum. Yani 124 kişi ankete katılım sağladı. Yani inanamıyorum, 124 kişiden biri Arjantin dememiş. Enteresan. Yani Arjantin severler varsa lütfen biraz Arjantin'e yüklensinler ya. Yani kupayı alacağını ben de düşünmüyorum. Sempati beslediğim takımlardan biri değil ama İspanya'ya oy gelmiş. Fransa, İngiltere takımlarına oy gelmişken Arjantin'e oy gelmemesi biraz garibime gitti. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, şöyle bir bakalım mesajlara. Kısa bir aramız olacak. Az bir süremiz kaldı. Şöyle bir 4-5 dakika daha konuşalım. Sonrasında da zaten bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili Nihat Erence ile Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri az da olsa konuşacağız. Bir 15 dakikalık bağlantımız olacak. Ben Arjantin kazanacak diyorum. Ne yaparsanız yapın yenilmiyorlar. Benim fikrim bu. Ben bir şey yapmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani ne yaparsanız yapın Görkem, Dünya Kupası'nı Arjantin kazanacak, yenilmiyorlar der gibi bir mesaj olmuş. Teşekkür ediyorum Recep Bey de. Şöyle bir durum. Ben Arjantin'in kazanacağını düşünmüyorum. Yani Fransa'nın oynadığı futbol, bir bakalım İspanya'nın ön alandaki oyuncu kalitesini gözümüzde canlandıralım. Ben Arjantin'in finale bile kalacağını düşünmüyorum ya. Düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. İngiltere'de önemli takımlardan biri. Görkem Bey, David de Souza, Roberto Carlos'tan fazla katkı sağlamıştır kesinlikle diyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Türkiye'ye geldiği dönemki kariyeri olarak da Kleberson üst sıralarda olabilir diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Henüz benim aklımdaki o oyuncuyu hiç kimse yazmadı. Ülkemizde bir takımda forma giydi. Brezilyalı bir oyuncu. Ha, katkı verdi vermedi ki verdiğini pek düşünmüyorum. Süper Ligimizde bir takımda forma giydi. Beklentileri karşılamadı ama benim sempati beslediğim oyunculardan biri Brezilyalı. Ha, Roberto Carlos düzeyinde tabii ki bir kariyeri olduğunu ben de düşünmüyorum canım. Ama bana göre çok önemli isimlerden biriydi. Brezilyalı oyuncular dendiğinde Carlos'la o aklıma geliyor. Benim sempati duyduğum gençlik yıllarımdaki bir oyuncu. Bakalım yazacak mı bir dinleyicim? İpucu vereyim mi? Beşiktaş'ta forma giydi. Daha ne söyleyebilirim? Nasıl bir ipucu vereyim? Bundan sonra doğru cevaplar gelecektir. Robinho demiş dinleyicim. Bir de Nobre mesajı göndermiş. Peki, teşekkür ediyorum. Abi ağzına sağlık, Sirius'un golü geldi demiş. Ve bir gol kaldı demiş dinleyicim. Ama bayağı olmuş ha bu mesajı göndereli. Bir 11 dakika olmuş. Şöyle bir bakalım. Sayfamızı yenileyelim. İsveç Ligi'ndeki bir mücadele ve Sirius deplasmanda 1-0 önde. Bu Roma Pojkarna ile karşılaşıyor Sirius takımı. 1-0 önde, dakikalar 37'yi gösteriyor. Az bir süre, bakalım olacak mı ya? Umarım ikinci gol gelir. Sirius'un ikinci golünü getirtmeye çalışacağız totemlerimizde. Elimizden ne geliyorsa. Ha, sizlerin böyle toteme ihtiyacı oluyorsa hiç uğraşmanıza gerek yok. Otomatik olarak oynadığınız kuponlardan uğur kazanmak istiyorsanız, ki ben oynadığım maçlarda genelde başarılı oluyorum. Yapmış olduğum kuponlarda başarılı oluyorum. Sizler de ücretsiz bir şekilde kontrolü sağlayabilirsiniz. Hani neyse, oyum. Dışarıda başka, burada başka konuşmam. Öyle bir kişi değilim. Ve sizi aramıza gelmeniz için de abartı cümleler kurmadığımı görün diye kendi gözlerinizle bir bakın. Yayından sonra çok güzel seçimlerimi yine sizlerle buluşturacağım ki 3 kupon paylaşırım minimum. Bu 3 kupondan 3'ünün de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Çok zaman ayırdığım tercihlerden oluşacak çünkü bu kuponlar. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede profilim sekmesine geliyorsunuz. Tamam, geldiniz mi? Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Orada da bayimi değiştir diyorsunuz. Bayimi değiştir seçeneğine tıklayıp İstanbul, Ankara vesaire yazıları çıkacak. Hiç onlara tıklamayın. Yani bulunduğunuz şehri yazmayın. Sonra ortalık karışıyor biraz. Bulmanız zorlaşıyor. Ben denedim, test ettim, onayladım. İstanbul, Ankara, bunlara tıklamayın. Hemen o sayfada bir büyüteç var. Arama yapabilmeniz için. Ona tıklayın. Arama çubuğu karşınıza çıkacak. Oraya da şu rakamı yazın. 30-0-97 birleşik olarak. 30-0-97 bunu yazın.
ve Enter tuşuna basın. Bastıktan sonra Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Bursa'da yer alan bir bayi, sponsorumuz aynı zamanda. Buradan kuponlarınızı oluşturmaya başlarsanız iddia.com üzerinde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından oynadığınız takdirde tabii ki benim çok önemli karşılaşmalardan oluşan başarı yüzdemin %80'in artık üzerine çıktığı kuponlarıma sizler de ücretsiz bir şekilde ulaşacaksınız. Tek yapmanız gereken Uğur Böceği Şans Oyunları'nı iddia.com'da kayıtlı bayim olarak eklemeniz. Devamında da kuponlarımı istiyorsanız tabii ki 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Birazdan paylaşacağım kuponlara, şöyle bir bakın. Oynamayın, bir bakın. Bir kontrol edin en azından. Öyle vardır ya, değil mi? Bir bakalım geliyor mu acaba Görkem'in kuponları? Bir bakın. Ben kendime güveniyorum bu konuda derken Sirius'un da ikinci golü geldi. Hani İzlediğim takımlar, öyle söyleyeyim. Hani gelecek diyorsam kesin gelir gibi bir iddiam söz konusu değil. Ama ben gelir diyorsam genelde geliyor. Bu anlamda kendime güveniyorum. Sizler de faydalanmak istiyorsanız dediğim gibi Uğur Böceği'nden kuponlarınızı oluşturabilirsiniz sevgili radyo spor severler ve bahis severler. Mesajlara döneceğim, hatta eriteyim şöyle bir mesajlarımızı ya. Ne demiş dinleyicim? Uğur Kar, evet, doğru cevabı vermiş sonunda. Yani aklımdaki o Brezilyalı futbolcunun ismini yazan bir dinleyicime denk geldim. Size selamlarımı iletiyorum Uğur Bey. Gerçekten isminiz de uğurlu geldiğini düşünüyorum ben. Selamlar, size şunu sormak istiyorum demiş bir dinleyicim. Bakalım nasıl bir soru. Ha, zor bir soruysa pas hakkımı kullanırım. İsmail Kartal rotasyonu sevmeyen bir hoca. 3 sene önce oyuncular çok sakatlanmıştı. Geçen sene de ana iskeletteki oyuncular 30 yaş üstü olduğu için sakatlık sorunu yaşadılar. Peki bu sene kadronun %80'i 30 yaş üstü. Yeni alınan Muriç ve Ake de 32 yaşlarında. Bu senede sakatlık sorunu yaşanmaz mı? Umarım yaşanmaz. Hani ben böyle söyleyeyim. Yani onunla bağdaştırmak bilmiyorum ne kadar doğru. Yaşla alakalı da bir durum olduğunu düşünmüyorum. Roberto Carlos yani ne kadar sakatlık yaşadı ya da diğer oyuncular. Hacı yani sezonu kapattı. 6 ay sahalardan uzak kaldı mı? Kalmadı. Fatih Terim de ofansif futbol oynatmayı seven hocalardan biriydi. Rotasyonu sevmeyen hocalardan biriydi. Okan Buruk da keza aynı şekilde rotasyonu dar olan hocalardan biri. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Hani bunun rotasyonla alakalı olduğunu ben düşünmüyorum. Maçların dışında antrenman düzeylerindeki o yüklenmelerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sağlık ekibinin tabii ki verdiği direktifler doğrultusunda antrenmanların sağlıklı süreler içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, rotasyonda tabii ki İsmail Kartal iyi bir yedek kulübesi olursa, öyle bir kadro kurulursa rotasyon yapan bir hocaya daha önceki yıllarda hiç yapmıyor diyemeyiz. Hiç yapmıyor diyemeyiz. Umarım sakatlık olmaz. Hiçbir takımımızda olmaz diye ümit ediyorum. Gebze'den Mustafa Kumben demiş. Evet, aklımdaki o ismi sonunda bir dinleyicim daha yazmış. Teşekkür ediyorum. Arjantin dünkü maçtan sonra kazanmasını istemiyorum. Norveç'in hakkı yendi. O topun kameraya çarpması ve Bellingham'a geldi, gol oldu. Bursa'dan Aykut. Finale çıkamaz Arjantin demiş dinleyicim de.

0: yaparsanız yapın Arjantin yenilmiyor derken, ya biliyorum canım, orada bir mecaz yaptım da dinleyicim açıklıyor. Rakipleri için söylemiştim, size demedim. Dediğiniz Brezilyalı Wagner Love olabilir mi? Beklenti yüksekti diye hatırlıyorum. Hayır, değil. Wagner değil benim söylediğim oyuncu. Beşiktaş takımında forma giyen çok önemli isimlerden biriydi. Ha, beklentileri karşılamadı ama benim gözümde Brezilyalı efsanelerden biridir. Süper Ligimizde forma giymiş efsanelerden biridir. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. 15 dakika boyunca da sevgili Nihat Erence, önemli gazeteci abilerimizden biri, onunla konuşacağız. Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Sizler bu süre içerisinde kendisine iletmemi istediğiniz bir soru varsa tabii ki onu da bana yazın. Ben sohbetimize o soruyu da dahil ederim. Hiç merak etmeyin. Kısa bir reklam arası, sonrasında geliyorum.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
1: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: 30-0-97

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi önemli bir bağlantımız var dedik. Yani yılların eskitemediği gazeteci abilerimizden biri sevgili Nihat Erence. Karadeniz Gazetesi'nde şu an spor koordinatörlüğü görevini üstlenmekte. Sevgili Nihat abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Yani mendil konusuna girmeyeceğim artık. Bu açılışımızın artık bir standartlarından biri oldu. Her seni yayına aldığımda bir mendildir gidiyor. Mendile girmiyorum bu sefer. Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler. Şöyle mendili aslında hani...
0: Biliyorum. Kargoya verdin, kargo geri getirdi, yok, kayboldu, etti vesaire. Biliyorum.
1: Meşhur türküsü de var ya, mendili oyaladım oy evet. Oy diye. Ama bizim mendilimiz oyalı değildi. Normal mendil.
0: Ya girmeyelim yani, ya mendil konusuna girmek istemiyorum abi. Evet. Moralim bozuluyor.
1: Aynen. Ama o... Şimdi sen kargo gittiğinde seni bulamadığı için o mendil maalesef geriye geldi bize.
0: Yani abi işin ilginç taraflarından biri. Neyse, ona girmeyeceğim ya. Yani şirkete göndermektense neden benim ev adresime gönderiyorsun?
1: Ya işte öyle dediğin içinse biz de ev adresine gönderdik yani.
0: Neyse, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki bayramlarda artık diyelim.
1: İnşallah diyelim, öyle devam edelim.
0: Şimdi dün akşam oynanan karşılaşmaları izlemişsindir diye tahmin ediyorum. Yani çünkü sporla aranın hiçbir zaman kopacağını ben düşünmüyorum. Gece saat kaçta olursa olsun kalkıp bu maçları takip etmeye çalışıyorsun. Dün akşam yine bir Arjantin'e göndermeler yapıldı. Arjantin 3-1 kazandı. Rakibi İsviçre 10 kişi kaldı mücadelede ama... Şöyle bir durum, tepkiler var Arjantin milli takımına. Bir yandan da Arjantin Dünya Kupası'nı kazanır diyen dinleyicilerimiz var. Fransa çok iyi oynuyor, çok iyi kadrosu var diyen dinleyicilerimiz. İspanya'nın müthiş mücadele ettiğini düşünüyorum diyen dinleyicilerimiz. Sen bu takımlar arasında favorin hangi takım olacak abi? Ki öncelikli olarak finale kalmasını beklediğin takımları da almak isterim senden.
1: Ya aslında şöyle diyelim, evet. Tabii ki dünya kamuoyunda özellikle Infantino'ya tep-

0: tepkiler bir hayli fazla. Evet. Ama tabii öncesinde şöyle bir yol çizilmişti. Bir tarafta özellikle Dünya Kupası'nı çokça yaşamış takımları bir araya getirdiler. Hı hı. Yani buna da kura dediler.
1: Evet.
0: Diğer yanda da Arjantin'in yolunu hani sona kadar açacak bir böyle kura hazırlandı.
1: Öyle Arjantin'in şu ana kadar oynadığı, karşılaştığı takımlara bakıyorum. İlk 10'da oynayan bir takımla karşılaşmamış dünya sıralamasında. Puanı ilk 10'da yer alan bir takımla karşılaşmamış. Enteresan doğru. Geliyor.
0: Doğru. Yani şimdi doğal olarak böyle bir kura çekimi ya da işte daha sonrası biz daha ne dedik? Şu anda en büyük şey kuralardan dolayı bunu konuşuyoruz ama peki ben de şunu söyleyeyim sevgili Görkem. Bu kurallar çekildiğinde niye dünya kamuoyu veya 48 takım değil mi? Sadece Arjantin katılmadı ki 47 tane daha takım vardı.
1: Evet.
0: Niye itiraz olmadı buna? Kimsenin sesi çıkmadı o kurallar çekildiğinde. Hani böyle böyle siz bir Arjantin'e güzelleme yapıyorsunuz, onun yolunu açıyorsunuz gibi bir tepki olmadı. Hani ne zaman ki biraz Arjantin sendelemeye başladı, hani düşürmediler yere, bir şekilde ayağa kaldırdılar. İşte Mısır maçında oldu, diğer maçlarda oldu, dün oynanan maçta oldu. Evet. Düşün bir bir giden bir maçta. Sanıyorum 72'ydi değil mi?
1: Evet.
0: İkinci sırada. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sarı kart verilmez. Açık söyleyeyim.
1: Çok enteresan, yani şimdi, enteresan.
0: Tabii ya bir de şöyle diyeyim ya, futboldaki temel unsur şudur. Evet çok hani oyuncu rakibini sakatlamaya girmiştir, vurmuştur, bir takım yerlerini yaralamıştır. Evet göster, kırmızı göster, daha hafiftir sarı göster ama aldatmaya yönelik ya en temel unsur oyuncuların o oyun süresi içinde sahada kalmasıdır. Temel yani futbolun temel mantığı budur. Siz şimdi o futbolun temel mantığına FIFA olarak böyle bir şey uydurdunuz. Böyle bir şeyi yani doğal olarak da takımlar hele ki Mısır maçının ardından bir de bunun böyle gelmesi yani haklı olarak burada hem Arjantin'e hem özellikle de FIFA'ya, Infantino'ya, hakem komitesine yani inanılmaz bir tepki var. Kötü bir organizasyon oldu bu. Her haliyle kötü oldu. Yani ilk dakikasından şu ana kadar işte artık yavaş yavaş yarı finalistler yani yarı finalde belli oldu. 14-15'te bunlar da oynanacak. Finalistler belli olacak ama hani şöyle şunu diyebiliyor muyuz acaba? O soruyu da ben sana soracağım. Çok keyif aldık bu Dünya Kupası'ndan diyebiliyor musunuz?
1: Ben çok keyif alıyorum şu an.
0: Ya o zaman.
1: Ben aşırı ben özellikle saatlerinden dolayı çok keyif alıyorum. Yani sabaha karşı 4'te 5'te maçlar oynanıyor. Tam benim özlediğim Dünya Kupası özlemiydi. Müthiş. Gecenin 4'ünde kulaklıkla maçları takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede futbolun beşiği diyebileceğimiz Amerika'da maçların oynanması kimin aklına geldiyse tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir zeka. Infantino'ya eleştiriler var. Katılmıyorum. Bence FIFA'nın futbolun daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak hamlelerde bulunuyor kendisi. Ki Amerika Birleşik Devletleri gibi diyorum ya. Futbolun beşiği sayılabilecek bir yerde turnuvanın düzenlenmesi bence muhteşem detaylardan biri. Bir sonraki turnuvayı da bence buna benzer ülkelerde görmek isterim ben kendi adıma. Ben memnunum, memnunum.
0: Ya şimdi sen tabii ki Infantino'yu diye aldın ama işin şeyi yani ne olursa olsun yani bu sanıyorum Infantino'nun 3. dönem FIFA'da.
1: Evet.
0: Türkiye'de üçüncü dönem diye hatırlıyorum.
1: UEFA'da da önce görev aldı. UEFA da böyle kötü bir sendeleme dönemine giriyordu o dönem. Allah'tan UEFA'yı bıraktı. FIFA'ya gitti.
0: Yani Avrupa'da ona müsaade etmezler. Söyleyeyim ben sana. Yani dünyada da bu bence aslında bu konudan konuya geçeceğiz de sevgili Görkem.
1: Evet.
0: Bu işin rantı yükseldikçe maalesef ve maalesef o dünyadaki o futbol hani diyoruz ya saygı, centilmenlik, her şey yani onun üzerine temel zaten futbol onun için oynanıyor. Görsellik olsun.
1: Tabii tabii.
0: Keyif alsın insanlar. Hatta dün bir kanalda Pele'nin futbol hayatını böyle bir göz ucuyla daha önce izlemiştim de baktım. Ya o işte mesela İsveç'te oynanan Dünya Kupası'nı gösteriyor. Yaklaşık 50 bin insan var

0: tribünde ve o insanların futbol heyecanı bambaşka. Şimdi gelenler, yani tribüne gelenler, evet tribünlerde oluyor. Amerika'da belki de son yılların en yüksek oranlı maçları izleniyor.
1: Diyorum ya, işte futbolun beşi Amerika'da oynanıyor maçlar, müthiş.
0: Yani oradan şunu görebiliyoruz. Orada insanlar inanın ki futbolu seyretmekten öte o ortamda yer almak için. İşte bakıyorsun, sanatçılar belki futbolun kurallarını dahi bilmeyecek bir sürü işte müzisyenler, ne bileyim bir sürü şey sayabilirsin. Evet, evet. Orada, yani orada görünmek, orada olmak, dünya kamuoyuna kendilerini bir daha hatırlatmak bence temel amaç oydu. Onda da başarılı oldular. Yani ha şimdi bir daha ne oldu? Bu muhtemelen bu yaşanan 2026 Dünya Kupası birçok konuda örnek olacak. Yani kötü örnek ama bence gelecek adına da bazı şeylerin yapılmaması konusunda iyi bir örnek olacak. Yani bunlar yapıldı, bunlar yanlış oldu, insanlar büyük tepki gösterdi. Biz bunları yapmamamız lazım diyecektir futbol adamları, futbol insanları. Bundan sonraki süreçte ben daha düzgün, daha işte bundan sonra sanıyorum FAS, Portekiz, İspanya değil mi? Bir 2030.
1: Evet.
0: Öyle olması lazım.
1: Yani onu da değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum abi. Dünyanın en uzak noktasına verilsin, oradaki insanlar da seyretsin Dünya Kupası'nı.
0: Anladım, Antarktika'ya falan.
1: Evet evet, hani Yeşilburun adaları olabilir, sonra adalar olabilir, tabii ki çok güzel dünyada adalar var biliyorsun, ada takımları var, oralara bir doğru çıkabilir Infantino. Futbolu geliştirmek istiyorsa bunları yapmak zorunda. Ha ben Infantino'nun yerinde olsaydım bunları yapardım.
0: Sana bir kötü haber vereceğim. Şu anda Infantino'ya yaklaşık 2000'e yakın imza toplanmış dünya genelinde.
1: Evet.
0: Görevden alınması için. Belki üzüleceksin.
1: Tabii canım.
0: Yani muhtemelen Infantino için de daha güzel böyle yayında veya işte sosyal medyanda güzellemeler yapacaksın diye düşünüyorum.
1: Yani ben Infantino'nun hayranıyım. Bu arada 2000 o imzayı toplayan insanları da buradan tabii ki tepkimi ifade edeyim. Infantino.
0: Yani
1: Infantino'yu ben eleştirtirmem abi. Kırmızı çizgilerimden biri. Böyle devam. Çok güzel bir turnuva. Bakalım finalde başımıza neler gelecek. Onu merak ediyorum. Hani Dünya Kupası'nda kart gören bir oyuncunun kartının iptal edildiğini gördüm ya. Bu gözler neleri görecek daha? Hani bundan daha iyisi diyorum bak, iyisi. Anlıyorsun değil mi demek istediğimi abi? Bundan daha iyi şeyler olacak mı merak ediyorum. Dünya Kupası'nda mesela Arjantin 2-0 geride, hakem maçı bitiriyor. Yok, hava çok sıcak, 45 derece, bu sıcakla top oynanmaz deyip maçı iptal edebilir mi? Bak bunu düşünüyorum. Olabilir mi?
0: Olma ihtimali ama şimdi...
1: Olabilir. Infantino çünkü yenilikçi bir futbol adamı. Bunu aynen, da katabilir.
0: Doğru. Tabii. Şimdi burada ne olacak? Ben sana söyleyeyim. Biraz tabii sen çok üzüleceksin. Özellikle bu Dünya Kupası tamamlandıktan sonra. Muhtemelen Infantino'nun da görevi tamamlanacak. Ama tabii onun şeref üyesi, onur üyesi olarak mutlaka 2030 Dünya Kupası'nda, eğer hayatta olursa tabii... mutlaka o en ön koltukların bir tanesinde göreceğiz.
1: Umarım.
0: Sen bence çok üzüleceksin. Onu orada işte ekranlarda gördüğünde belki imkanın olacak. FAS'a gideceksin.
1: Yok
0: işte,
1: FAS'a gidemem canım. Ben buradan yani İstanbul'dan Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidene kadar bir yorgunluk geliyor. Yaşlılıktan tabii, biliyorsun abi, artık yaşlandık. Yani geçtiğimiz günlerde yeni bir yaş aldık. Doğum günümü sen de çok içten kutladın. Sana da teşekkürlerimi armağan ediyorum bu mikrofonlardan. Yani zor benim oraya gitmem. FAS'a gitmem yani zor.
0: İşte dediğim gibi belki o zamana kadar, 2030'a kadar daha bayağı bir zaman var. Bir 4 yıllık bir zaman var. O süreçte senin yorgunluğunu giderici bir takım yani...
1: Gelişmeler olur mu diyorsun?
0: Tıbbi çözümler de olabilir.
1: Nasıl bir çözüm olacak yorgunluğumu giderecek? Şimdi abi üstü kapalı yorumlar yapıyorsun, dinleyicilerimiz yanlış anlayabilir.
0: Ya şöyle diyelim, artık o da doktorların, tıpla uğraşanların şeyi. Konusu.
1: Hastaneye git diyorsun yani.
0: Bu konuyla ilgili bir önemli böyle bir sanıyorum bu işlerle uğraşan iyi bir doktor aldığında yayınında sana bu konuda mutlaka tüyolar verecektir. Neler yapman gerektiğini, işte 2030'da bizzat yerinde seyretmen için nasıl bir uygulamalar yapman gerektiğini mutlaka anlatacaktır. Ama dediğim gibi senin üzüleceğin konu şu. Yani işte

0: finaller var.
1: Evet.
0: 19'unda final var.
1: Evet.
0: Yani çok bir şey kalmadı işte. Bugün bir haftalık bir süreç var. Haftaya bugün Dünya Kupası sona erecek. Yani Infantino ile bu bir haftalık sürecini bence iyi geçir.
1: Yani fazla bir yorum yapmayacağım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Yenilikçi bir futbol adamına her zaman ihtiyacımızın olduğunu ben düşünüyorum ki. Yani Infantino'yu eleştirenler neyin olmasını istiyorlar onu merak ediyorum. Yani dünyada yapılmamış, örneği görülmemiş uygulamaları görmeye başladı. Hakemin kamerası var ya saha içerisinde. Saha içerisini takip ediyoruz, görüyoruz değil mi abi? Hakemin gözünden görüyoruz golleri mesela ya da önemli pozisyonları. Yenilikçi bir futbol adamı ya da verilen kartın iptal edilmesi, kırmızı kartın iptal edilmesi gibi inanılmaz derecede kimsenin aklına gelmeyecek önemli gelişmeleri bizlere sağlıyor. Ha bunları Süper Lig'de görür müyüz bakalım? Bir örnek
0: ben
1: alır
0: sana
1: mıyız?
0: Bir şey söyleyeyim. Dahası var bunun. Hani bir çiftli top bulduk biliyorsun. Dünya harikası bir şey. Bu bir gelecek sezon bizim ligimizde de kullanılacak. Hı hı. Bence belki de Türkiye Futbol Federasyonu'nun hani devamını sağlayacak.
1: Abi çipli olmasın ya. Olacak. Çipli olmasın. Ondan sonra çipi bozulmuştu. Bak sizin maçtaki topla bizimki farklı. Çipi farklıydı. Rengi farklı gibi tartışmalara ya, alışık değilim. Ülkemizde, Süper Ligimizde.
0: Bu çip dün bir sıkıntı yarattı. Biraz Infantino'yu da zorda bıraktı.
1: Evet.
0: Biliyorsun üstteki kamera teline vurdu. Devamında da gol yedi.
1: Evet.
0: Şimdi bunun sonucu olarak da yani bir maçın aslında bir kaderi de değişti.
1: Tabii tabii.
0: Demek ki çipte de bir problem olacak. O çipleri de bir değiştirmek lazım. Yani mesela senin yerinde olsam WhatsApp'tan bu yayının hemen bitiminde Infantino'ya bu çip konusunda da bir destek vermende fayda var.
1: Yani Instagram'da her çipinizi, fotoğrafına like atıyorum kendisine.
0: Çipinizi değiştirin diye. Yani bu çip problem olacak çünkü daha yarı final ve finaller var. Umarız
1: abi turnuvayı kim kazanır? Ona gelemedik. Süremizin sonuna geldik. Açtım hatta
0: aynen
1: süreyi de. Kim ya, kazanır?
0: Ben hep turnuvanın başından beri Fransa'yı favori gösteriyordum.
1: Ben o konuda daha biraz Fransızım. Peki.
0: Yani bence Fransa kazanır ama tabii ki senin çok sevdiğin Infantino
1: evet
0: finalde Arjantin'e destek atmaz.
1: Arjantin. Bu konu böyle uzar gider abi. Gelen mesajlarda da buna benzer cevaplar geliyor. Şöyle söyleyeyim ben tepki çeker miyim? Gerçi bilmiyorum. Futbol ya. Futbolda niye tepki çekeyim ki? Yani İngiltere'nin kazanabileceğini düşünmesem de istiyorum.
0: Yani
1: İngiltere İspanya finalini isterim
0: çok
1: yani.
0: Çok şey istedik sevgili Görkem. Dedik ki amili takımımız en kötü finale kadar gelsin. Finali kaybetsin dedik ama daha gruplardan çıkamadan evimize döndük. O yüzden
1: evet
0: çok istemeyle de bu işler olmuyor maalesef. Umarım dediğin gibi olur. Belki İngiltere Fransa oynar finali. Ha o zaman belki ben sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten İngiltere finali çıkarsa o zaman benim görüşüm de değişebilir. Ama Fransa Arjantin olursa Fransa kazanır diye düşünüyorum. Ama İngiltere oradan çıkıp gelip Fransa'nın rakibi olursa
1: evet
0: ben orada İngiltere'yi de yani şansının yüksek olacağını düşünüyorum. Onlar biraz futbol şansı vardır İngiltere'nin.
1: Tabii. Bir de bir dinleyicimizin sorusu çok kısa almam gerekiyor abi. Trabzonspor ülkenin kuzeyinde bulunan bir bölgemiz diyor. Böyle coğrafi bir bilgiyle giriş yaptı mesajının başlangıcına dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum.
0: Kuzeyin kralı diyelim devam
1: evet edelim. Ülkenin kuzeyinde bulunan sen de abi şimdi kuzeyin kralı gibi böyle beni terimlerin içerisine dahil etme. Tarafsızlığımı korumak istiyorum lütfen. Senden rica ediyorum. Sen kuzeyin kralı diyebilirsin. Acaba kuzey ülkelerindeki takımlar gibi genç oyuncu alıp satma planı bu kuzeylilikten mi geliyor demiş Trabzonspor'un transferleriyle alakalı. Bu sene Trabzonspor'un hedefi ne olacak? Fatih Tekke bir açıklama yaptı mı demiş. Çok kısa alabilir miyim bununla alakalı?
0: Çok kısa söyleyeyim. Şu anda tabii ki Fatih Tekke'nin bir açıklaması yok. Çok yaklaşık 10 tane transfer bitti. 3 tane daha yapılacak. 10
1: evet
0: oldu. Hedef şampiyonluk.
1: Hedef şampiyonluk.
0: Evet.
1: Bu da çok kısa bir cevap oldu ama. Bu kadar da kısa
0: yani
1: olacağını ben beklemiyordum.
0: Işte sen dedin ya çok kısa olsun diye. Bu kadar 10 tane oyuncu alıp 3 tane daha alınacak. 13 olacak. Muhtemelen ayrılıklar olacak. Bunları da gerçekleştirdikten sonra. Yani biraz sezon başı şu anda çalışmalar da iyi gidiyor. Takım o istenilen seviyede, istenilen düzeyde olursa bence hele ki playoff'u geçerse, UEFA Avrupa Ligi playoff'unu geçip
1: umarım,
0: Avrupa Ligi'ne
1: umarım
0: kalırsa bence çok bu sezon hakikaten çok her insanların çok keyif aldığı bir Trabzonspor sahada olacak. Onun müjdesini verelim.
1: Peki eklemek istediğim bir şey var mı abi Infantino dışında?
0: Vallahi şöyle diyeyim, artık bir haftalık bir süreç kaldı. Hı hı. Umarız bu senin sevgili Infantino'na bu bir haftalık süreçte bir şey olmaz. Dünya Kupası'nı tamamlar öyle gider.
1: Ya ben gideceğini düşünmüyorum. Ben dünya futboluna böyle kıymetli insanların olmasının gerektiğini düşünüyorum.
0: Zaten kıymetli olduğu için bıraktıracaklar.
1: Bakalım neler olacak. Ha, bunu bu söylediklerim de şimdi gerçekten böyle düşünüyormuş gibi algılayan bir dinleyicim olacak mı onu da merak ediyorum. Peki ağzına sağlık Nihat abi.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence konuğumuzdu. Kendisi Karadeniz Gazetesi'nde spor koordinatörlüğü görevini başarıyla üstlenmekte diyorum. Ve çok kısa bir araya gidiyorum. Sizler de bu süre içerisinde bana mesajlarınızla yayınıma katkı sağlamaya devam edebilirsiniz. Konumuzu tekrar hatırlatayım. Süper Ligimizde forma giymiş. Size göre, bakın size göre. Tarihi bir kenara bırakın. Size göre en iyi Brezilyalı futbolcu kimdi? En fazla takımına katkı sağlayan Brezilyalı oyuncu kimdi? Bu soruma iki ayrı cevap da gelebilir. En kariyerlisi şu ama en fazla katkı sağlayan oyuncusu da şu gibi örneklerle çoğaltabiliriz bu sorumuzun cevabını diyorum ve kısa bir ara.
2: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi...
8: Türkanlar!
7: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
9: Bilyoner.
10: Radyo Spor.
11: Reklam.

Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az bir süremiz kaldı. Şöyle bir bakalım. Bir 16-17 dakika. Hadi taş çatlasın. Bir 17 dakikaya uzatabilirim onu. Az bir süremiz kaldı. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Güzel. 47. dakikada Burama Poşkarna'nın golü geldi. İsveç Ligi'nde Sirius karşısında farkı 1'e indiren golü kaydetmiş oldu ev sahibi. Diğer maçlarımızda neler oluyor peki? Hemen skorları hatırlatayım buradan dinleyicilerimize. Geis Elfsborg mücadelesi 1-0 ev sahibi Geis'in üstünlüğüyle geçildi. 51. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Hazırlık karşılaşmalarında şöyle bakalım. Kars Zeiss Jena 1, Union Berlin 0, AEK takımı Atina temsilcisi 2-0 önde deplasmanda. Gençler Birliği Iğdır FK mücadelesinde ilk 45 dakika tamamlandı. Burada da Iğdır FK Gençler Birliği karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Pafos Jagiellonia Bielsk mücadelesi 0-0 33. dakika. Slavia Prag Ruzomberok mücadelesinde de 38 dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Kasımpaşa İstanbulspor mücadelesinde de 24.

3. dakika henüz gol sesi çıkmadı. Benim desteklediğim takımlardan biridir İstanbulspor. Yani gençlik yıllarımda Süper Lig'de izlemekten keyif aldığım takımlardan biriydi. Ha, ben şu Süper Lig'de olmasını isterim. Zaman zaman dinleyicilerim soruyor Instagram'dan hangi takımlısın? Hemen cevap veriyorum. İstanbulspor diyorum, aradan sıyrılıyorum. En kolayı. Kimse "Aa, İstanbulsporlu bak taraflı. Kesin taraflısındır sen." gibi tepkiler almadan böyle ne güzel aradan sıyrılabiliyorum. Hangi takımlısın? Yani İstanbulspor'a bir sempatim var diyorum. Çok güzel oluyor peki. Dinleyicim Instagram'dan yazmış. Yani farklı totem deniyor herhalde, bilmiyorum. Geis Elfsborg maçında gol lazım. Radyodan da sizi dinlerken dedim. Beni de takibe alayım. Seni de takibe alayım. Beğeni yapayım. Belki uğurlu olur dedim. İnşallah beğenirken gol gelir demiş dinleyicim. Bakalım neler olacak karşılaşmanın diğer bölümünde. Goller geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şu an 53. dakika 1-0'lık skor devam ediyor sevgili Ahmet Çelik. Instagram'dan değil de Radyospor WhatsApp hattından mesajınızı gönderirseniz daha memnun olurum. Ve sevgili Ahmet Çelik de yani Instagram'a benim yüklediğimi unuttuğum fotoğrafları da beğenmiş ya. 38 tane beğeni. Instagram dondu. Ahmetçim lütfen fotoğraflarımı bir süre rahat bırak. Hani benim fotoğraflarım totem değil. Onu söyleyeyim. Baksana Instagram dondu ya. Bütün fotoğraflar. Aa, ben bu fotoğrafı silmeyi unutmuşum. 2017 yılında yüklediğim fotoğraf. Bunu unutmuşum burada. Peki Ahmet Bey'e teşekkürlerimi sunayım Radyospor mikrofonlarından. Şu an bize yine kulak vermekte olan bir başka dinleyicim doğum günün kutlu olsun demiş. Trafikteyim. Nice mutlu yaşlara ve yaş kaç oldu diye de sormuş sevgili Sinem. Böyle bir mesaj gönderiyor kendisi. Yorumlarına bakalım. Yorumların efsane demiş. Peki güzel. Bana bunlarla gelin. Ben de şöyle bir tepki vereyim. Yayın bant. Şu an dinlediğiniz yayın bant kaydıdır. Yok yok, canlı yayındayız tabii canım. Saatler 18.41'i gösteriyor. 12.07.2026 yılındayız. Güzel bir pazar gününü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Tüm çalışanların dünya üzerinde yapılan araştırmalara göre pazar günü en fazla insanların sevdiği günmüş. Ha, itirazı olan varsa da yazabilir. Şayet benim en sevdiğim günlerden biridir pazar günü diyorum ve şöyle bir mesajlara dönüyorum. Neler geldi? Merhaba Görkem Bey, hayırlı pazarlar. Bana göre gelmiş geçmiş ve takıma katkı sağlayan Brezilyalı Fenerbahçe'den Alex ve Ronaldo. Saygılar Gaziantep'ten Antep demiş. Peki hemen hızlı hızlı geçelim. Oynadığı takımlara verdiği katkı anlamında kesinlikle nobredir diyen bir başka dinleyicim. Galatasaraylı olmakla beraber takımına en fazla katı sağlayan topçu, katı demiş. Yani ben öyle söyleyeyim. Ondan sonra ben öyle yazmadım, sen yanlış okudun demesin dinleyicim. Takımına en fazla katı sağlayan topçu. Benim izlediğim dönemde Alex de Souza'dır. İsminizi bilmemekle beraber yayın çok keyifli. Adım Görkem, soyadım Tezer. Böyle heceleyerek söylüyorum artık. Trabzon'un T'si, Edirne'nin E'si, Zonguldak'ın Z'si, Edirne'nin E'si, Rize'nin R'si. Soyadım. Yanlış yazılıyor. Instagram'da da bir anket paylaştım. Sizler de katılım gösterebilirsiniz. Dünya Kupası'nı kim müzesine götürür dedik. Kim kazanır? Orada da bana yine ankete katılım gerçekleştirebilirsiniz. Ve Instagram'dan da takibi alabilirsiniz aynı zamanda istiyorsanız. 1900 kaç olmuşum ya? 1988, gözlerim de görmüyor. İyice yaşlandık. 1988. Kuponlarımı görmek isteyen iddia severlere de bunu belirtmek istiyorum. Sık sık hatırlatıyorum çünkü sorular geliyor dinleyicilerimden. iddia.com'a kayıtlıysanız giriyorsunuz. Şimdi iddia.com'da sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yazılı olduğu bir daire var. Daireye tıklıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza seçenekler çıkacak. O seçeneklere geldiğinizde dördüncü sırada kayıtlı bayim bölümü zaten çok kolay. Bu anlattığım işlem sadece 20 saniye 25 saniyenizi alıyor, yani öyle söyleyeyim. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine tıklıyorsunuz ve sonrasında İstanbul ilçe seçimi gibi seçenekler karşınıza gelecek. Buraya tıklamayın. Büyüteç var hemen yanda. Daha kestirme bir yolunu buldum. Büyütece tıklıyorsunuz, arama çubuğu
gelecek önünüze. Oraya da o

0: 30-0-97 yazmanız yeterli olacak. 30-0-97 birleşik olarak bunu yazıyorsunuz. Ya da rakamla aram yok diyorsanız, ki benim de zamanında yoktu, onu da söyleyeyim. Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Karşınıza Bursa bayisi, iddia.com'un resmi bayisi Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Ha, şu dakikadan sonra bunu yaptıysanız aramıza hoş geldiniz. Siz de Kazananlar Kulübü'ne üye oldunuz. Ha, bunu söyleyeyim. Farkında değilsinizdir belki ama ilerleyen günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de final mücadelesi öncesinde tabii bu dediğim işlemi yapanlar için büyük bir güzel sürprizim olacak. Bizim sürprizimiz olacak daha doğrusu. Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından gerçekleşecek bu sürpriz. Kayıt oldunuz mu? Şimdi de Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Peki, kolay. Hemen WhatsApp'ınıza giriyorsunuz. 0540-300-0-97 yazmanız yeterli. WhatsApp üzerinden bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır sevgili futbol severler. Oradaki arkadaşlarımız gün içerisindeki tüm kuponlarımı tarafınıza iletiyor olacak. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yani şu kadarlık oyun oynamanız gerekiyor, şunu yapmanız gerekiyor. Yok, bizde öyle bir kural yok. Sadece iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bir de kuponlarıma ulaşmak istiyorsan 0540-300-0-97 bu numaraya mesajını gönderiyorsun. Bu kadar. Ha, kafanda bir soru işareti mi oluştu? Tabii. Yayınlarımın dışında Instagram'ımı ben müşteri hizmetleri gibi kullanıyorum. Tabii herkese cevap veriyorum canım. Instagram'dan da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Profilimi herkese açık bir hale getirdim. Takip etmiyorsanız da gelişmelerden haberdar olmak için takip edebilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Diyorum ve şöyle bir mesajlarıma tekrardan dönüyorum. Az bir sürem kaldı. Merhaba Görkem abi, kolay gelsin. İyi yayınlar. Galatasaray'da bir futbolcu vardı, Brezilyalı. Adını hatırlayamadım. Ama gol atınca dört ayak üzerinde zıplamış gibi böyle takla atıyordu demiş dinleyicim. En iyi Brezilyalı bence o. Ellerini de kullanıyordu değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Ya çok güzel bir taklası var. Doğru, kimdi o ya? Kimden bahsediyorsunuz acaba? Sevgili Murat. Hangi futbolcuydu o? Bakın aklıma şimdi getirdiniz. Gözümün önünde canlandı ama adını ben de hatırlayamadım. Biraz daha düşünüp yayın bitmeden yazar mısınız rica etsem? Taksici Murat, Brezilyalı oyuncu adını hatırlayamadım diyor. Taklalarıyla meşhur bir oyuncuydu. Evet, çekirge gibi zıplıyordu. Yani müthiş bir futbolcuydu. Sol ayağını çok etkili kullanan bir oyuncuydu. Gelmiş geçmiş en iyisi değil de, Hani en iyisi olamaz da yine de iyi oyunculardan biriydi. Bakın bu konuda hak veriyorum. Ben İstanbul'dan Orhan, kolay gelsin. En faydalısı Alex. Sizin gönlümüzdeki Kleberson diye tahmin ediyorum demiş. Belki de bilmiyorum. Benim gönlümden geçen Kleberson değil ya. Yaklaştınız ama. Onun da ismi bir yakın, birbirine benziyor. Kleberson değil, Kleberson değil. Şöyle bir fotoğraf gönderen dinleyicime bakayım. Görkem doğum günün kutlu olsun Ankara'dan, ben Ali demiş dinleyicim ve aradan sıkıştırmış. Sence bu kupon tutar mı? Doğum günüm yani bitmiyor ya. 40 gün 40 gece kutlama yapacağız herhalde. 40 gün 40 gece. 10 gün önceydi benim doğum günüm. Şöyle bakayım mesaja, kuponuna bakayım. Dinleyicimiz hangi maçları tercih etmiş? Norveç-İngiltere mücadelesi güzel. Karşılıklı gol var ve maç sonu 2 demiş. Geçmiş olsun diyorum size. Arjantin-İsviçre maç sonu 1 ve KG var. Yine enteresan seçimlerden biri. Yani bu kupon zaten başarılı olmayan kuponlardan biri. O yüzden dolayı ne yorum yapsam artık yanlış olacak. Ha, bugün oynanan maçlara bakayım. Viking mücadelesi maç sonu 2. Evet, Viking kazanabilir. Bodoglimp zaten aldı başını gidiyor. Öyle tarif edebilirim Bodoglimp maçını. Peki teşekkür ediyorum sevgili Ali'ye de. David de Souza diyen bir başka dinleyicim. Beşiktaş'ta oynuyordu benim aklımdaki oyuncu. Yani hiçbir dinleyicim doğru cevap veremedi şu ana kadar, en azından öyle ifade edeyim. Aklımdaki ismi bir dinleyicim. Gerçi iki dinleyicim yazdı ya, hakkını yemeyelim. İki dinleyicim yazdı, doğru. Beşiktaş'ta forma giyiyordu demiştik. Sizler yazmaya devam edin. Ben de şöyle bir skorlarımı hatırlatayım. Kısa bir reklam arasına gideceğim. Sonrasında da veda için karşınızda olacağım. Bran start mücadelesi ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Rosenborg mücadelesinde ev sahibi Rosenborg ilk yarıyı önde tamamladı. Bodø/Glimt mücadelesi zaten 2-0 bitmişti Oslo karşısında. 2,5 gol üstü olmayan maçlardan biri. Gais mücadelesi 1-0 Elfsborg karşısında. Önde burada ev sahibi takım. Sirius maçı 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var oldu. 61. dakika 2-1 Sirius önde olan taraf. Hazırlık maçlarında da goller geliyor mu bakalım. AEK Atina takımı 2-0 buldu 73. dakika. Gençler Birliği 1, Iğdır FK 2, Pafos 0, Bielstok 1, Slavia Prag 0, Ruzenberok 0 ve son olarak Kasımpaşa İstanbulspor 34. dakika. Henüz bir gol sesi çıkmış değil. Peki son bir araya gidiyorum. Sonrasında da kapanış için son mesajlarınızı okuyacağım ve sonrasında vedamı gerçekleştireceğim.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
4: Otobüs.
5: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
6: Bilyoner.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Ne demiş bir dinleyicim? İyi yayınlar. Kayseri'den Erhan. Uğur Böceği Şans Oyunları'na üye oldum. Herkes için hayırlı olsun demiş. Seni dinlemekten her zaman zevk alıyorum. Radyo Spor'da her gün işe gidip gelirken, işteyken her daim dinlemeye devam ediyorum demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle bakalım. Bobo cevabı, dinleyicimiz artık şansını denemeye devam ediyor. David, hayır o zaman Bobo. Bobo da değil, değil. Orta sahada oynayan bir oyuncu. Bakın 2 dakikam kaldı, veda edeceğim ama yok gelmiyor. Benim aklımdaki Süper Lig'de oynamış, hatta Beşiktaş'ta oynamış en iyi yabancı diyebileceğimiz kariyer olarak da Brezilyalı oyuncu. İsmi yanlış. Selamlar sizin futbolcu Ailton ve en çok katkı tabii ki de Alex demiş sevgili Tayfur Bey. Hayır o da yanlış. Ailton değil tabii ki canım. Şöyle bakalım abi, iyi yayınlar. Yarın yine bu saatte olacağım seni dinlerken, seviliyorsun demiş sevgili Erkan Bey, bu mesajı gönderdi de ben yarın hafta içi, daha doğrusu saatler 22.30'u gösterdiğinde, tabii canım gece kuşum, öyle söylüyorlar bana genelde, gece saatlerinin ışığı olarak lanse ediyorlar ki ben katılmıyorum. 22.30'da sizlerle birlikte oluyorum Radyo Spor frekanslarında, sadece pazar günü bu saat aralığında sizler. Hafta içi her gün saatler 22.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olmaya gayret ediyorum tabii ki. Bir aksilik olmadığı takdirde, bir yılı geçti henüz bir aksilik de olmadı. Ha, olmadı. Bu aralar olacak gibi hissediyorum. Bir boğazımda yanma, batmalar yine

0: söz konusu. Temmuz ayında yağmur yağıyor. Enteresan. Ne diyelim, şöyle bir bakalım mesajlara. AEK maçı 2,5 gol üstü olsun demiş abi demiş. Peki ismini paylaşmış mı? İbrahim Öz. Peki umarım olur ya. 78. dakika hazırlık mücadelesi. AEK 2-0 önde deplasmanda. 77'den çıktık, 78'e girdik. Umarım gelir. Ağzımızın değdiği takım böyle, kimin hangi takımın adını ağzıma aldıysam goller geliyor. Umarım o gol de gelir ilerleyen dakikalarda. Hazırlık maçı ya, belli olmaz. 2-0 devam eden bir karşılaşma. Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarınızı oynamaya devam edin. Birazdan kuponlarımı paylaşacağım. Dediğim gibi iddia.com'a giriş yapıp sağ üst köşede profilim sekmesinden kayıtlı bayime gelip oradan 30-97 yazacaksınız. Bayimi değiştir dedikten sonra ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz ve kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Sürprizlerimiz olacak ilerleyen haftalarda. Takipte kalmaya devam edin. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da, ki kazandıran kuponlar, bu konuda kendime güveniyorum. Kuponlarıma ücretsiz olarak ulaşmak için 0540-300-097. Bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim demeniz de yeterli olacaktır. Sevgili bahisseverler, son kez bunu hatırlatayım. Bir de Instagram'da kendi hesabımda bir anket paylaştım. Oraya da bir göz atmanızda fayda var. Ki kuponları zaman zaman gece seansındaki maçları yine kendi hesabımdan paylaşmaya gayret gösteriyorum. Orada da başarılı oluyorum. Şöyle bir göz atın derim ben sizlere. Instagram'da Görkem Tezer Instagram adresi. Onun dışında Twitter vesaire kullanmıyorum. Bir göz atmanızı öneririm. Öyle söyleyeyim. Ricardinho diyen dinleyicilerimiz son olarak. Ricardinho mu yoksa Tayfur Bey demiş bunu. Tekrardan Erhan ben. O zaman Ricardinho diyen bir başka dinleyicim. Evet, yani aklımdan geçen oyuncu Ricardinho'ydu Beşiktaş'ta. Başarılı oldu mu? Olmadı. Yani pek bir başarısı yoktu ama gelmeden önce benim gözümde büyük sükseli bir transferdi. Beğendiğim isimlerden biriydi diyebilirim. Peki tüm dinleyicilerime, mesaj gönderen göndermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi ileteyim bir kez daha. Emek veriyorsunuz, yazıyorsunuz, dinliyorsunuz. Bunlar benim için çok kıymetli. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan Radyo Spor'da görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
9: Türkiye Jokey Kulübü.

0: Sal bayisi bir talih sunar.
1: Bir aradan sonra tekrar mücadele edecek güçlü kral. Güneş Kral 8 yaşında, Şif Nefesi 10 yaşında, Gürselan 6 yaşında. Afşintay, Şif Nefesi, Kaptan Paşalı, Serin Tepe, Türkan Hanım, Şiroçay'ı, Gürselhan ve Güneş Kral box içinde. 2 safkan geride şu anda. 6 numaralı Güçlü Kral ve 9 numaralı King Gökçe. Altı numaralı Güçlü Kral box'a yaklaştırılıyor şimdi. 2000 metre mesafede kum pistte yapılacak koşu. İkinci altılı Ganyan birazdan koşuyla birlikte başlayacak. Güçlü Kral'ın giriş hazırlığı başladı. Güçlü Kral da yerini aldı. Son safkan 9 numarada King Gökçe. King Gökçe de kulvarına yakın ve o da starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve İzmir'de ikinci altılı Ganyan başladı. 8 numarada Şiroçay'ı 1,5 boy rakiplerinin gerisinde kaldı. Orta kulvardan Şif Nefesi, dışarıdan Kaptan Paşalı gelmişti ama onların dışına gelen 10 numarada Serim Tepe oldu ve liderliği aldı. 2 numaralı Kaptan Paşalı ikincilikte 2,5 boy kadar geride. 7 numaralı Gürselam üçüncülüğe geldi. 1 boy geride 3 numaralı Afşintay. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Şif Nefesi yer alıyor. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Güneş Kral var. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Türkan Hanım. Yarım boy kadar geriye geldi şimdi 8 numaralı Şiroçay'ı. 2 boy kadar geride 9 numaralı King Gökçe, grubun son sırasında ise 6 numaralı Güçlü Kral var. 1400 metre start yeri bu sırayla geçildi. 10 numaralı Serin Tepe yarışa liderlik yapmaya devam ediyor. Fark 2 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Kaptan Paşalı yine takipte. Yarım boy 1 boy kadar geride 7 numaralı Gürselhan 3. sırada. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Afşintay var. 2 boy kadar geride 5. sırada 4 numaralı Şif Nefesi. Onun 2 boy gerisinde 5 numaralı Güneş Kral var. Sağrısında içeride 1 numaralı Türkan Hanım. 1 boy kadar geride 8 numaralı Şiroço. Onun 1,5 boy gerisinde 9 numaralı King Gökçe, yanında dışta 6 numaralı Güçlü Kral var. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girmek üzere. 10 numaralı Serin Tepe lider. Takipte 2 numaralı Kaptan Paşalı var yine. 1 boy kadar geride içeride 7 numaralı Gürselhan. Onun 2 boy gerisinde 4. sırada 3 numaralı Afşintay ilerliyor. 3 boy kadar geride içeride 5 numaralı Şif Nefesi. Onun yarım boy kadar gerisinde dışarıda Güneş Kral var. 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Türkan Hanım. Yanına geldi 6 numaralı Güçlü Kral. 12 boy gerisinde 9 numaralı King Gökçe. Bu kez son sırada 8 numaralı Şiroçay'ı var. Safkan düzlüğe bu sıralamayla çıkıyor. 10 numaralı Serin Tepe lider fark 2,5 boy kadar. İkincilikte 2 numaralı Kaptan Paşalı var. Onun 7-8 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 4 numaralı Şif Nefesi. Dışta 3 numaralı Afşintay. Ortada Gürselan var. 10 numaralı Serin Tepe lider. Fark 1,5 boy kadar. Dışarıda 2 numaralı Kaptan Paşalı onu yakalamaya çalışıyor. Son 200 metreye giriliyor. Liderlik Serin Tepe'de ama dışarıdan gelen 2 numaralı Kaptan Paşalı 10 numaralı Serin Tepe'yi yakaladı ve öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkaran 2 numaralı Kaptan Paşalı birinciliğe doğru koşuyor ve kazanıyor. 10 numaralı Serin Tepe ikinci oldu. 4 numaralı Şif Nefesi üçüncü. 1 numaralı Türkan Hanım dördüncü. 6 numaralı Güçlü Kral da yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Kaptan Paşalı Ömer Faruk Özen'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: İnternet TürkNet.
5: Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Caner Aydaş. Evet, dün kupada çeyrek final mücadelesinde Norveç İngiltere karşısında öne geçmesine rağmen özellikle ikinci yarıda Charlotte'la ikinci golden yararlanamadı ve maçı da uzatmalarda 2-1 kaybetti. Çeyrek finalin diğer ayağında Arjantin, İsviçre karşısında zorlanmasına rağmen 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 geçmeyi başardı ve yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Evet, kupadan haberlerle karşınızda olduk. Önümüzdeki hafta içi yarı final maçları oynanacak. Fransa, İspanya ve Arjantin, İngiltere maçlarıyla kupada finalistler belli olacak.

0: 300-314 Başaran İddianın sunduğu Maç Merkezi başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar, çift sıfıra kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Çok enerjik başladık. Sebebi ne bilmiyorum. Herhalde pazar günü, haftanın son günü olması ve güzel bir futbol akşamı olması diyeceğim. Ama tabii maç yok, bir şey yok. Öyle bakacağız. İsveç'te ve Norveç'te maçlar vardı. Hatta Norveç'te bir mücadele daha var. Saat 20.15'te başlayacak. Yine İsveç'te de henüz başlamayan, daha doğrusu maç kalmadı. Gündüz kuşağında maçlar oynandı, bitti. Şu anda devam eden maçlar var. Bunları konuşacağız. Transfer gündemini konuşacağız. Dünkü Dünya Kupası yarı final, çeyrek final maçlarını konuşacağız. Malum tartışmalar var. Özellikle Norveç mücadelesinde sanırım ikinci gole bir itiraz var. Kabloya çarptığı konusunda hakemlerin durdurması, maçı durdurması ya da işte bakması konusunda bir itiraz vardı. Norveç'te Charlotte'un maç 1-1 iken ikinci gol fırsatı yakaladığı bir fırsat vardı. 2-1 gittiği bir pozisyonda Haaland'a pası verememesi. Sonrasında uzatmalarda kaybetmesi Norveç basınında, Norveç'te çok ciddi eleştirilere neden oldu. Charlotte'un yani Dünya Kupası'ndan elenmesine belki de neden oldu. Charlotte malum biliyorsunuz bizim takımlarımızın da sürekli gündeminde olan yıldız futbolcu, kendi ülkesinde dünkü özellikle az önce bahsettiğim gibi milli maçta vermediği, pas vermediği pas neyse artık nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Çok ciddi tartışmalara, eleştirilere neden oldu Norveç basını tarafından. Bunu da yine değerlendiriyor olacağız. Hani böyle bir durumda siz olsaydınız pas mı verirdiniz, şut mu atardınız bilmiyorum ama çok net bir fırsatta, 2-1 gittikleri bir fırsatta, daha doğrusu pozisyonda pas vermeyerekten takımının da kaderini belirledi diyebiliriz. Alexander Charlotte çok ciddi eleştirilere neden oldu. Ki sonrasında zaten oyundan da alındı ama olan oldu tabii yani. Baktığınız zaman Charlotte'un dünkü o pozisyonda veremediği ya da vermediği pas Norveç'in belki de elenmesine neden oldu. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Messi mi Ronaldo mu demeyeceğim. Tabii ki Messi'dir bence. Yani bu çok tartışma getirecek bir şey değil. Ama Ronaldo'ya da tabii saygımız vardır. Messi devam ediyor yoluna. Her ne kadar bazılarınız hakemler sayesinde devam ediyor dese de ben buna tabii ki katılmıyorum. Hakemlerle bir yere kadar gidebilirsiniz ama bir yerden sonra artık kendinizin de bir şey yapıyor olması lazım. Turnuvanın bu arada en fazla gol atan takımı sanırım hakemler herhalde bu golleri atıyor, öyle tahmin ediyorum. Yani hakemler de mutlaka o gollere katkıda bulunuyor. Yani öyle değerlendiriyorum ben. Şu ana kadar turnuvanın en fazla gol atan takımı Arjantin, Fransa, Belçika ile beraber gidiyorlardı ama Fransa'nın devam etmesi, diğer tarafta Belçika'nın eğlenmesiyle beraber burada istatistiği aldı. 17 golle şu anda 2.83 gol ortalamasıyla, yani maç başına 2.83 gol atan bir Arjantin var. Ve bu alanda lider Fransa 16 golle ikinci sırada, 2.67 gol. Belçika elendi 2.33 gol. Norveç elendi 2.17 gol maç başına. İngiltere yine devam ediyor 2.17 gol. Ki onlar da aslında son maçlarda biraz açıldılar. İspanya 11 golle 1.83 golle yine devam ediyor. Almanya elendi tabii ki, buradaki birçok takım elendiği için. Onların istatistikleri önemli değil ama

0: İlk 4'te olan takımların istatistikleri. Bu şekilde sarı kartlarda şöyle bir bakalım. Mısır maç başına 2.40 sarı kartta zirvede gözüküyor. Muhtemelen burada bitirecek, öyle gözüküyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Arjantin'in, çünkü en yakın Arjantin var. 7 sarı kartı var. Yani Mısır'dan sonra Kanada, Paraguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya var ama onlar bitirdi. Devam eden sadece Arjantin var. Onun da 7 sarı kartı var. Maç başına 1.17. Burada da tabii kolluyorlardır eminim. Arjantin'e sarı kart vermiyorlardır. Kurallar çünkü. Infantino Bey demiş ki Arjantin finale kadar gitmeli. Biraz ironi yapalım. Messi'yi üzmeyin demişler. En çok gol yiyen takımlarda tabi Tunus açık ara en önde. 12 golle. Irak yine 12 golle zirvede gözüküyor. Tunus'un maç başına gol yeme ortalaması 4. Irak da aynı şekilde. Norveç 11 gol yedi. Bu kadar gol atmasına rağmen yine de çok fazla gol yedi. 1.83 golle 3. sırada. Onlar da dün elendiler. Özbekistan 3. sırada demeyeyim yani, 11 gol yediler. Daha fazla maç oynadılar tabii ki. Özbekistan 11 gol yedi, 3.67 maç başına gol yediler. Yeni Zelanda 10 gol yedi, 3.33 yine gol yedi. Katar 10 gol yedi, onlar da 3.33 gol yedi maç başına. En hırçın takım Güney Afrika, 2 kırmızı kartı var. Maç başına 0.50 kırmızı kart gördüler. Katar yine aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri, ki onlar iptal oldu kırmızı kartları. Belçika, Bosna Hersek, Irak, Meksika, Uruguay, İngiltere ve İsviçre'de bir kırmızı kart gördü şu ana kadar. Kıymetli dinleyiciler, hemen şöyle bir bakalım. Biraz da tabii yapabilirsek oyuncu istatistiklerine de bir bakalım. Çünkü maçları tabii ki konuşacağız, dediğim gibi. Değerlendireceğiz. Değerlendirmemiz de gerekiyor dünkü maçları. Özellikle Norveç'in kazanmasını bekliyordum ama olmadı. Maalesef İngiltere hem güçlü kadrosuyla hem de işte az önce bahsettiğim gibi ya, Charlotte takımın en iyilerinden birisi. Maalesef dün olması gereken yerde olması gereken reaksiyonu gösteremedi ve belki de Norveç'in elenmesine neden oldu. Charlotte belki de demeyeyim ama elenmesine neden olmuş olabilir. Çünkü pas vereceği pozisyonda şut atmayı, biraz da ağır kalmayı tercih etti. Sonrasında da zaten vuruşu Pickford'da kalmıştı diyelim. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortamnet.
5: Radyo Spor!
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 ne oldu? Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi. Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor bu program. Biliyorsunuz sizler de Başaran İddia'ya çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Ve eğer iddia oynuyorsanız iddia.com'u indirip sonrasında 300-314 koduyla Başaran İddia'ya üye olabilirsiniz. Eğer üyeyseniz de iddia.com'a 300-314 koduyla kayıtlı bayim bölümünden değişiklik yapabilirsiniz. Peki Başaran İddia'nın farkı ne? Kıymetli dostlar, sonuçta binlerce iddia bayi vardır. Var yani. Başaran iddianın farkı şu: Türkiye'nin en başarılı fenomenlerini bir araya topladı. James Gist, Annelies Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978'de beraber. Ayrıca birçok da yazarı var. Kuponlarını sadece kendi

bünyesinde kendine özel bir platformda paylaşıyor. Yani iddia fenomenlerini, kuponlarını görmek istiyorsanız ücretsiz olarak Başaran WhatsApp grubuna yaz, Başaran iddia WhatsApp grubuna hattına yazmanız yeterli. Konuşamadım. 0531 618 16 31. 0531 618 16 31 ne oldu? Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına yazmanız yeterli olacaktır. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra sizi ücretsiz

kuponlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'nin en iddialı platformu, bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü uzun yıllardır birlikte olan fenomen grubu çok da başarılılar. Bunu tekrar söylemekte fayda görüyorum. Evet, mesajlarınızı gönderebilirsiniz 0538-052-1487. Sevgili Sezai Bey demiş ki, ne Messi'nin Ronaldo, bu sene herkes Sidiki Şerif'i konuşacak demiş. O kadar. Yani bu kadar Sidiki Şerif'i ön plana çıkarmış. Sevgili Sezai Bey, siz Fenerbahçelisiniz herhalde, değil mi? Yani şu anda Fenerbahçe'nin birinci santrafor olarak Sidiki Şerif'i mi görüyorsunuz? Çok merak ediyorum. O zaman Vedat Muriç'i niye aldı? Hadi Vedat Muriç'i aldı Fenerbahçe. Neden başka bir santrafor arıyor? O kadar mı üst düzey bir performans sergiliyor? Sizce merak ettim fikrinizi. Hazırlık maçları ölçümü bir oyuncuyla alakalı karar vermek için. Daha önce izlediklerimiz yeterince referans olmadı mı diye de sormak istiyorum. Ya da bu referans olan bu görüntü Fenerbahçe'yi bir sezon boyunca taşıyabilir mi Sidiki Şerif? Hadi ben de size bir soru sorayım. Evet, Dünya Kupası'ndan devam ediyorduk. İstatistiklere şöyle bir bakıyorduk. Lionel Messi 8 golle şu anda Mbappe ile beraber en fazla gol atan 2 oyuncu. Haaland'ın 7 golü var. Bellingham ve Kane İngiltere milli takımında 6 golle şu anda 4 ve 5. sırayı paylaşıyor. Dembele yine 5 golle Fransa milli takımında. Başka da İspanya'da Oyar Zabal'ın sadece 4 golü var. Sadece diyorum çünkü diğer oyuncular 5, 6 ve 7 olarak sıralanıyor. Burada tabii Haaland elendi. 7 golde kaldı. Bellingham, Kane, Mbappe, Messi ve Dembele yine Oyar Zabal'da ilerleyebilir. Daha fazla goller atabilir gibi gözüküyor. En fazla oynayan oyuncular, yani takımlarında en fazla süre alan oyuncular Frühler İsviçre'den 564 dakika, yine Mekele Belçika'dan 540 dakika süre almış. İspanya'da Laporte 540, Kukureya 540, neredeyse çıkmadan oynamış. Akanji yine İsviçre'de 540 dakika görev yapmış. Simon, Kubarsi, Kobal, Emiliano Martinez Arjantin'de. Yine Hakimi de aynı şekilde Fas'ta 540 dakika süre almış oyuncular. Hemen şöyle bir bakıyorum. Tabii birçok istatistik var. Birazdan bunları sizlere aktarıyor olacağım. Evet, Norveç liginde Rosenborg Kristiansund karşısında 3-0 önde, dakikalar 59'u gösteriyor. Sandefjord Hamkam maçı 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle devam ediyor. Bram Start maçı da 0-1 Start'ın üstünlüğüyle devam ediyor. Bugün Bran'a güvendik sözde. Ama çok büyük sıkıntı. Evet, bu arada bir son dakika bilgisi. Beşiktaş baş antrenör Dušan Alimpević ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah beyazlı basketbol şubesinden ya da Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre siyah beyaz takım Alimpević ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Önemli buluyorum çünkü Euroleague'e katıldığı siyah beyazlar bu sezon bir davet aldılar ve bu önemli, tabii ki öyle değerlendiriyorum. Buna uygun da bir kadro kurmaya çalışıyor siyah beyazlar. İyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Henüz şu ana kadar muhteşem bir kadro kurmadılar veya hani çok böyle inanılmaz bir kadro olduğunu düşünmüyorum ama yine de iyi ve fena bir kadro yok. Evet, 2027-28 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalatılmıştır Alimpević'e. Ben önemli ve değerli buluyorum kıymetli dinleyiciler. Beşiktaş eğer Euroleague'de başarılı olacaksa, evet şöyle bakıyorum, bu sözleşmenin bir şekilde yapılıyor olması lazım. Geç kalındı demiyorum ama yapılıyor olması lazım. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten başarılı bir koç. Evet, başarılı olacağını da düşünüyorum. Euroleague'de Beşiktaş'ın, bakalım, buna uygun bir kadro kurmaya çalışıyor siyah beyaz.

yıldızlar. Hep beraber göreceğiz. Ama iyi bir hamle. Yani koçu tutmaları önemli diye düşünüyorum. Bakalım beraber, hep beraber göreceğiz. Beşiktaş nasıl bir kadro kuracak? Alim Pjanić'e nasıl bir kadro, rotasyonlu bir kadro verebilecek mi? İyi bir kadro verebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Vermesi de gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet, Brand 1-0 geride start karşısında. Şöyle bir ilk yarı 45 dakika izledim. Ömrümden geçen bir 45 dakika olduğunu söyleyebilirim. Yani çok kötü oynadı Brand. Gerçi startında çok fazla futbol oynamaya izin vermediğini söyleyebiliriz. Ama yine de hani kötü oynadığını söyleyebiliriz. Sürekli faul yaptılar. Sürekli Brand çıkmaya çalışırken işte bir şekilde oyunu durdurmaya yönelik hamleler yaptılar. Bunun da sonucunu ikinci yarıda almaya doğru gidiyorlar. 1-0'da öne geçtiler diyelim. Bu arada sürekli Embolo'nun pozisyonu karşıma çıkıyor. Dün hani Arjantin kullanıyor kısmını atıfta bulunarak söylemek istemiyorum ama bu pozisyonda biliyorsunuz hakem Paredes'e sarı kart çıkardı. Yani bir sarı kart olduğunu söyleyelim ve bu sarı kart sonrasında VAR'dan sanki bir uyarı geldi, sanki demeyelim. Ve Embolo'nun kendisini aldatmaya yönelik bir hareket yaptığını, aslında pozisyonun sarı kart olmadığını, hatta faul olmadığını söylediler. Sonrasında Embolo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten dolayı. Bu arada çok doğru bir karar. Hani buna, yani şöyle doğru karar. Artık sene olmuş 2026, hala bizleri aldatmaya çalışan, kandırmaya çalışan oyuncu toplulukları var. Hani bunu çok doğru bulmadığım için söylüyorum. Belki bazılarınız diyebilir. Ya yok kardeşim, futbolun içinde var bunlar. Gerekse sahtekarlık yapacaksın diyenler varsa buna bir şey demiyorum. Ama bana göre değil yani. Hani şurada hiçbir müdahale yok. Oyuncu yarım metre neredeyse arkasında kendini aldatmaya yönelik faul almaya çalışıyor. Üzerine de hakem kırmızı kart çıkarınca gözyaşını falan tutamıyor. Hani neyse, buna kim inanır diye sormak istemiyorum. Şahsen ben inanmadım. İnanmadığım için de o gözyaşlarının da tamamen, hani bir hata yaptım. Bunun da bedeli bu, kusura bakmayın dercesine bir hataydı. Daha doğrusu bir gözyaşıydı diyelim. Hani bana çok geçtiğini düşünmüyorum Embolo'nun gözyaşları. Caner Bey, iyi yayınlar. Bu sene Galatasaray için Duran'dan verim alacağını düşünüyorum. Bursa'dan Aykut Bey. Yani bilmiyorum, John Duran konusunda Galatasaray'ın bundan sonra daha somut adımlar atabileceğini, biraz da 23 yaş altı ya da yaştan dolayı olabilir. Bilmiyorum yani, alabilir de almayabilir de, çok emin değilim. Bana sorarsanız başka bir oyuncuya gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani denenmişi bir daha denemeye çok da gerek yok diye düşünüyorum. Eğer verim alamazsanız bu defa büyük bir problem olacağını düşünüyorum. O yüzden verim alabileceğiniz bir şeye gitseniz, transfere gitseniz çok daha iyi olur. Ben en azından öyle düşünüyorum. Hani bu haberler yapılıyor. Evet, sürekli çıkıyor bu haberler. Ama ben açıkçası başka bir oyuncuya gitmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Sevgili Aykut Bey, bilmiyorum. John Duran'ı beğenmediğimden değil ama denediler. Fenerbahçe denedi ve yeterince verim alamadı ya da aldı ama alamadı diyebiliriz. Daha iyisi varken ya da daha disiplinlisi varken, kendini futbola verebilecek birisi varsa onu almalarında fayda var diye düşünüyorum. Evet, şöyle bakıyorum. Messi demiş ki kolay olmadı ama başardık. Evet, dün tabii iki mücadele vardı. Ben ilk maçı izledim, ikinci maçı izleyemedim. Yani Arjantin'i izleyemedim maalesef. Çünkü bugün yayınım olduğu için haliyle gelmem gerekiyordu erkenden ve uykusuz da çalışamayacağınıza göre olmadı diyelim. Yani iki saat uykuyla tekrar buraya gelmem gerekiyordu. Evet, gerçekten Embolo'nun düşüşüne tekrar bakıyorum. Yani inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Paredes neredeyse yarım metre arkasında. Çok inanılır gibi değil. Burada tabii evet, hakem hatası nedeniyle cezalandırıldık diyor Murat Yakın. Bilmiyorum yani, bunu da çok kabul etmiyorum. Yani bunu bir hakem hatası olarak kabul etmeyi de

kabul etmek istemiyorum yani. Oyuncunuzun hatasını diyelim hakeme bağlamamak lazım ki Murat Hoca'yı severim. Hani neden hakem hatası olarak değerlendiriyoruz? Hakemin paradeze sarı kartı ya da sonrasında verilen karar, bir düzeltme kararı, bunu neden hata olarak görüyoruz? Çok emin olamıyorum. Halbuki aslında oyuncunun, kendi oyuncusunun yaptığı amatörce bir hata nedeniyle kırmızı kart ve 10 kişi kaldı İsviçre. Bence böyle okusak daha doğru olur. Dünyanın demek ki her yerinde var. İşte bir şekilde bir yerde bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka başka etkenlere bağlamanız gerekiyor. Şanssızlıktır, hakemdir vesaire artık. Neyse. Evet, neyden bahsediyorduk? Bu arada Granit Xhaka'da 11-11 oynasaydı kazanacağımıza inanıyorum demiş maçtan sonra. Yani 3 gün 3 gece oynansaydı siz o maçı kazanamazdınız. Xhaka'ya ben de buradan bir... Çünkü Infantino Bey zaten Arjantin'in finale çıkmasını zaten istiyor biliyorsunuz. Hatta Messi'ye bir kupa bile yaptırmış. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü Messi'ye verecekmiş. Söylentiler o şekilde. Bu tabii ironi, onu söyleyeyim. Neyden bahsediyordum? Beşiktaş basketbol takımından bahsediyordum. Önemli hamleler yaptılar. Beşiktaş basketbol sitesinin yaptığı açıklamalara göre, daha doğrusu açıklamayı sizlere aktarayım. Dušan Alimpević ile yola devam, baş antrenörümüz. Dušan ile yola devam demiş. 2023-24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz baş antrenörümüz Dušan Alimpević ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Alimpjevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz diye bir bilgilendirme geçti Beşiktaş Basketbol Şubesi. Dediğim gibi önemli bir hamleydi. Bekliyorduk zaten bu hamleyi bir yerde. Evet, bu arada Bran start karşısında beraberliği sağladı sevgili dinleyiciler. Şöyle bakıyorum. Evet. Neler var? Evet, Beşiktaş Oğuz Aydın'ı resmen Fenerbahçe'den istediği oyuncunun menajeri dün Avusturya'da Fenerbahçe yetkilileriyle görüştü. Oğuz'la ilgili kararı İsmail Hoca verecek. Semedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var. Sayın İsmail Kartal'ın. Yani oraya da bir sağ bek alsınlar ya. Oğuz hani Beşiktaş istiyorsa oynayacağı bir takıma gitmesinde bence fayda var diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu konuda hem para kazanabilir hem de oyuncunun bundan sonraki kariyerine bir ekleme yapmış olabilirler. Yani kullanamayacakları bir oyuncu hani kadroda tutmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bilemiyorum tabii ki. İsmail Hoca'nın mutlaka karar vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın Oğuz Aydın'la alakalı çok ciddi bir girişimi var. İki yönetim arasında böyle bir görüşme olmuş ve olumlu da geçti. Yine yazılıp çiziliyor. Bakalım beraber değerlendireceğiz, göreceğiz. Diğer tarafta Beşiktaş'ın yine ilgilendiği Vlahović İstanbul'da yaşamak istemediğinden dolayı, İstanbul'a gelmek istemediğinden dolayı gelmesin, keyfi bilir. Yani çok da ısrar etmeye de gerek yok. Kendisi bilir, istediği ülkede yaşayabilir. Ben gelmesin de istiyorum zaten. Vlahović gelmesin. Onun yerine çok daha iyi santraforlar alabilirler. Çok daha tutarlı bir santrafor alabilirler. En azından saha dışı da tutarlı bir santrafora gidebilirler. Vlahović'in hayatı biraz çalkantılı. Gece yaşantısı oldukça yüksek. Bu da zaman içinde performansına yansıyacaktır. Ve de tartışmaları beraberinde getirecektir. Ben isterim ki gelmesin, gitsin. Hangi ülkede mutlu oluyorsa olsun tabii. Yine hani Beşiktaş'ı konuşmuşken şöyle bir önüme düştü. Jalen Nowell, siyah beyazlar. Porto Rico ekibi Carolina formasıyla 19 sayı, 2.5 rebound ve 2.7 asist ortalamasıyla mücadele eden Jalen Nowell'ı kadrosuna kattı sevgili dinleyiciler. 2015'te NBA kariyerinde ise 205 karşılaşmada 8.9 sayı, 2.2 rebound ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

0: Stuttgart bakalım nasıl bir fayda sağlayacak, ama tabii bitti mi diye sorarsanız bitmemesi gerekiyor. Yine Abramovic'e bir teklifi var. Alexa biliyorsunuz o da bir sırf basketbolcu, iyi bir basketbolcu. Ama ne oldu ben de merak ediyorum, Beşiktaş'a nasıl bir etki edecek, katkı sağlayacak, hep beraber göreceğiz. Ama yeterli mi diye sorarsanız Euroleague özelinde yeterli olmayabilir. Bir de hani bu NBA'den getirdiği oyuncuların evet bak mesela bir tweet gördüm. Alim Piviç işte ömürlük sözleşme imzalayın demiş bir dinleyicimiz göndermiş şimdi bana. Hani 2 yılı falan uğraştırmayın bizi lütfen demiş. Bir ömür boyu sözleşme imzalayabilirsiniz denmiş. Haksız da değil valla. Yani işte hak vermiyor değilim. Caner ve İsviçre'nin 10 kişi kalması ki pozisyonu son 2 sezonda malum demiş. Ya şöyle tabii yani ülkemizde maalesef bu tarz pozisyonlarda yani herhalde bundan sonra müdahale edilecektir. Şöyle tahmin ediyorum. Şimdi burada takım ismi vermeyeyim. Herhangi bir camiayı ya da camialara hedef göstermiyorum ama büyük takımlarda genelde bu tarz zaman zaman işte hakemlerin belki aksi yönde karar vermesi gereken pozisyonlarda vermiyorlar hakemler. Umarım bu sezon verir hakemler. Ya da VAR'daki hakemler böyle pozisyonlarda cesaretli olur. Çağırırlar, iptal ederler falan diyelim. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ay. Box içinde. Start verildi ve koşu başladı. İyi çıkış yaptı 8 numaralı Ayana. Liderliği aldı. Hemen dışında 2 numaralı Gönül Sarayı var. Bir boy geride 9 numaralı Layla onu takip ediyor. Dışarıya geldi 4 numaralı Turgulhan. Şimdi 4 tay yan yana geldi ve liderlik el değiştirdi. 4 numaralı Turgulhan öne geçti. İkinciliğe geldi 9 numaralı Layla. Üçüncülükte kaldı 2 numaralı Gönül Sarayı. Onun yarım boy kadar gerisine atak yapıyor 7 numaralı Altın Esmer. 5. sırada kaldı 8 numaralı Ayana. 2 boy geride 5 numaralı Zaza Enes var. Yanına geldi 1 numaralı Başyargı. 5 boy kadar geride 10 numaralı Soluk Mavi. 12 boy gerisinde 6 numaralı Adı Yaşasın. İçeride ise 3 numaralı Kandıralı var. Son 800 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Turgulhan lider. Takibe bu kez 7 numaralı Altın Esmer geldi. 1 boy geride 3.lükte 9 numaralı Layla onu takip ediyor. Hemen dışında 2 numaralı Gönül Sarayı. 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Ayana dışarıda. 5 numaralı Zaza Enes var. 2.5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Baş Yargıç sırasıyla son 600 metreye giriliyor. Liderlik 4 numaralı Turgulhan'da. Takipte 7 numaralı Altın Esmer var. 3 boy kadar geride orta kulvarda Layla ilerliyor. Bariyer dibine yakın 8 numaralı Ayana dışta. Gönül Sarayı orta kulvarda Zaza Enes sırasıyla son 300 metreye girilmek üzere. Pistin ortasında 4 boy farkla 4 numaralı Turgulhan lider. Geriden 7 numaralı Altın Esmer'in 12 boy kadar gerisinden içeriden Zaza Enes'in atakları var. 4 numaralı Turgulhan 4-5 boy farkla yarış lideri. Son 150 metreye bu farklı önde giriyor. İkinciliğe de Zaza Enes hamle yapıyor. Arayı azaltmaya çalışıyor. 4 numarada Turgulan lider. Fark 3 boy kadar. Zaza Enes gelse de Turgulan kazanıyor. 5 numarada Zaza Enes ikinci. 7 numaralı Altın Esmer üçüncü oldu. 2 numaralı Gönül Sarayı dördüncü. 3 numaralı Kandıralı da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Turgulhan Ömer Faruk Özen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyospor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: 1938 Dünya Kupası'nda Almanya-Avusturya arasındaki çok ilginç hikayeye geleceğim. Almanya, Avusturya'yı ilhak ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinden operasyonlar başlıyor. Adolf Hitler Almanya'nın başında. O da bir Avusturyalı biliyorsunuz. Ve Avusturya milli takımı da böylece dağılıyor. Almanya-Avusturya birleştiriliyorlar. O yıllarda çok yetenekli olduğu söylenen bir oyuncunun hazin hikayesinden biraz bahsedeyim şimdi. Adı Sindeler. Avusturya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneği olarak bahsediliyor kendisinden. Sindeler forma giymeyi reddediyor. Ben Avusturya'da oynarım, Avusturya dışında hiçbir takımda forma giymem diyor. Ve bunun sonrasında evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunuyor. Çünkü Sindeler Alman Nazi rejimine karşı çıkmıştı ve olay da maalesef kapatılıp gidiyor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
7: Radyo Spor!
8: Radyo Spor! Reklam.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Radyo Spor.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz diyelim. Evet, şöyle bir bakıyorum Dünya Kupası'na. Az önce sevgili Serdar Bey yazmıştı. Serdar Bey demiş ki teşekkür ederim, seviyorsunuz, iyi ki varsınız, iyi ki sizler varsınız, çok teşekkürler, sizler için yayın yapmaya çalışıyoruz. Fikirlerinizi mümkün mertebe herkese duyurmaya çalışıyoruz, saygı çerçevesinde tabii ki. Burada kimseye hedef göstermemeye çalışıyoruz ve mümkünse herkesin konuştuğunu değil, konuşmayanları, konuşulmayanları konuşmaya çalışıyoruz. Makul çerçevede, kimseyi de zan altında bırakmadan. Ama sevgili Serdar Bey, kahkahayı atıyorum. Benim bu sezonda yine hakemlerin en çok tartışılacağı bir sezon olacağını düşünüyorum bu konuda. Bir şeyleri daha iyi yapacağımıza dair bir inancım yok diyelim. Umarım olur ama sanki yine sürekli hakemleri konuşacağız gibi geliyor. Biliyorsunuz yabancı kuralını konuşmaya başladık. Yani bir gün başka şeyleri de konuşuruz. Umarım güzel bir hazırlık yapmışlardır. Bu Dünya Kupası'nda ne kadar kötü de olsa yine de bizim standartlara göre çok daha yüksek. Buradaki hakemleri izlemişlerdir. Buradaki verilen kararları emsal teşkil edip hakemlerimize izletmişlerdir. Dünkü karar gibi mesela Messi'nin, Messi torpilliydi. Arjantin maçında Embolo'nun kırmızı kartında olduğu gibi, işte bizim ülkede de böyle oyuncular varsa, ısrarla yapıyorlarsa, bir takımda, başka takımda, diğer takım, hangi takımda olursa önemli değil. Bunları hangi statta olursa olsun bir mümkünse sarı kart, hatta sarı kartı varsa kırmızı kart, değil mi? Yani şöyle çıkarsalar fena olmaz. Kaleciler işte avut atışını kullanmıyorsa hızlanmaları için böyle saysalar, hani arkasını gidip dönüp rakip kalenin önüne kadar yarım dakika koşup depar atıp ya da koşup ağır tempoda, normal bir tempoda, sonrasında efendim saymaya başlıyorum deyip avut atışını 1,5-1 dakikaya izlemesek, örnek veriyorum değil mi? Başka ne vardı yeni kurallar? Taç atışında işte oyuncular havlu isteyip topu silmeseler. Hani bunları söylüyorum çünkü izliyoruz. Çok da üzülüyoruz. Topun oynanmaması, futbolun oynanmaması için. Yere yatanın kalkmadığı, kalkarken 3 dakika düşündüğü, bu 3 dakika sürecinde sağlık ekibinin geldiği, çıkarken zorlandı, oyundan çıkarken oyuncuların böyle sağ içindeki herkese sarıldığı, hani sanki bir daha görüşmeyeceklermiş gibi, 7 ay ayrı kalacaklarmış gibi, halbuki 2 dakika sonra zaten maç bitince yan yanalar.

oyundan çıkmak için geciktirdiği, oyunu geciktirdiği şeylere umarım hakemlerimiz ciddi reaksiyon gösterir. Temennim bu yönde. İnancım var mı? İnşallah. Yani inanmak lazım tabii ki. Umarım iyi hazırlık yapmışlardır. Ama ben yine söylüyorum. Umarım ben yanılırım. Yine ilk haftadan itibaren dört büyük takım ısrarla hakemler öyle, hakemler böyle konuşacak. Ha, şimdi buraya yazıyorum. Bugün ayın kaçı? 12 Temmuz. Aralarda konuşuruz. Yani ilk başlasın konuşacağız. İlk hafta olmasa bile 3. haftada mutlaka bir yönetici çıkıp diyecek. İşte bu sene evet karar verilmiş, bu şampiyon olacak. Bu sene işte hakkımızı yedirmeyeceğiz. Sanki bir önceki sene hakkı yenmiş gibi. Ya da sürekli bu takım oynanıyor gibi. Hani bu açıklamalar da biraz artık bana şey geliyor. Çok inandırıcı gelmiyor. Efendim Merkez Hakem Komitesi istifa etmeli. Ferhat Bey istifa etmeli. O istifa etmeli. Bu istifa etmeli. O koltukta durmamalı. Tamam. Güzel. Madem bu açıklamayı yapıyorsunuz. İyi de bir kere de federasyon başkanını eleştirin be. Yani madem siz bu organizasyondan memnun değilsiniz, o zaman onu da yapın. Hani diyelim ki evet doğru haklısınız ya. Hani siz bütün Türk futboluyla alakalı bütün şeylerden şikayetçisiniz. Ya, hakemden şikayetçisiniz. Hakemin kurulundan şikayetçisiniz ama bu kurulları yöneten federasyon başkanından hepiniz memnunsunuz mesela. Bu durumda da inandırıcı gelmiyor bana açıklamalarınız. Ya da taraftarlara. İyi akşamlar Caner Bey. Ağzına yüreğine sağlık. Caner kardeşim seviliyorsun demiş. Kim demiş? Sevgili Tekin Bey. Saygılar bizden olsun. Beni seven varmış ya. Sevgili Yücel bak diyorsun ki bir de seni seven yok yani. Az önce dedi ki ya. Yani niye seveyim seni dedi falan böyle bir şeyler dedi. Eyvallah dedim peki. Sevenler varsa yazsınlar yani. Diyor ki yakında çok uğraşıyorum mikrofon açsın bir alo desin ama olmuyor yani. Çok yükleniyorum sevgili Yücel'e. Yok yani Nuh diyor peygamber demiyor. Tövbe estağfurullah. Yani bir şekilde gelmiyor yani. Ne dersem diyeyim ya gülüyor ya oradan. Özelden yekten bana laf söylüyor. Ama sevenlerimiz varmış. Tekin Bey teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgilerimi iletiyorum. Caner Bey bu söylediklerinizi bana bizim ligimizde hayal gibi geliyor. İnanmıyorum olacağını Aykut Bey işte ben de onu dedim ya zaten az önce. Ben de başka şeyler yani benzer şeyler söyledim. Ya biz bir şeyleri iyi yapsak da bu defa iyi olduğu için eleştireceğiz. Sevgili Aykut Bey rahat olun. İyi gitse de iyi olduğu için eleştireceğiz. Merak etmeyin. Çünkü bizde bir eleştiri kültürü var çünkü. İyi de olsa eleştiririz. Kötü de olsa, kötü olsa zaten eleştiriyoruz. İyi olan şeyleri, iyi yapılan şeyleri de eleştiriyoruz. Malum bizim böyle bir memnuniyet eşiğimiz var. Olmuyor. Yani Net Promoter Score bizde çok yüksek. Yani hiçbir şeyden memnun olmuyoruz. Hani hakem verse de memnun olmuyoruz. Vermese de memnun oluyoruz. Verdiği zaman işte başka takıma laf söylüyoruz. Efendim size de veriyorlar bakın böyle şeyleri. Aslında bence penaltı değil ama bakın size de veriyorlar. 3 hafta önce şu maçta çalındı. O zaman niye konuşmadınız diyoruz mesela. Ya da vermese zaten bu sene işte şu takım ya da şu takımlar kullanıyor kısmına gidiyor. O yüzden bizim memnuniyet eşiğimiz şey yok yani. Bir sınırı yok. Ne olursa olsun olmuyor yani. İyi yayınlar. MHK Başkanı istifa etmediği sürece futboldaki bu tartışmalar devam edecek. Galatasaray lehine yıllardır olduğu gibi demiş mesela bir dinleyicimiz. Şimdi bunun mesela tam tersini düşünenler de var. Hayır efendim. Bizim sürekli hakkımız yeniyor diyen eminim ki birçok Galatasaraylı dinleyicimiz olacak. Hani bizim buna rağmen bu kadar iyiyiz ama hakkımız yendiği için belki diğer takımlar yarışmaya giriyor ya da yarışa dahil oluyor diyen yani birçok Galatasaraylı dostumuz olacaktır dinleyicimiz. Hani ben burada Hasan Bey yazmış. Burada aslında herhangi bir takımdan ziyade aslında genel olarak hakemlerimiz maalesef çok da memnuniyet sağlayamıyor. Kulüp başkanları, oyuncular, taraftarları çok da mutlu edemiyor verdiği ya da vermediği kararlar. Nedeniydi. Yiyen demiş. Bugün Norveç kurudu. Aydın abi yazmış İzmir'den. Vallahi Aydın abi bugün Norveç'i kuruttuk gerçekten. Yazıklar olsun. Kendimizi de kınıyorum. Gerçekten kuruttuk yani. Norveç liginde bu kadar gollü birlikte ligi perişan ettik.
Sirius kazandı mı? Kazanmış. Güzel.

0: galiba. Evet, Sirius liderliğini devam ettirdi. Tabi Hamar bir de kazandı. Bu durumda puan farkı korunmuş oldu. Ama tabi bugün Malmö'de kazandı. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, onlar da 19 puana çıktı. Fark 12 ama yani Malmö en büyük tehdit. Malmö tabi. Bakalım neler olacak. Malmö tekrar şampiyonluk yarışı. Yani Sirius'u yakalayacak mı bu arada? Sirius'un bir maçı eksik Hammarby'ye göre. Yani arada 9 puan fark var. Eğer o maçı kazanırsa 12 puana çıkaracak farkı. O da bundan sonraki haftalar çok zor. Yani seri bir mağlubiyet serisi alması gerekiyor Sirius'un. Bugün de deplasmanda fena oynamadılar. Aydın abi, azıcık, acaba siz oynadığınız için Norveç Ligi kurumuş olabilir mi? O da olabilir bak. Abi kuruttun yani. Norveç Ligi'ni bile kuruttun yani Aydın abi. Yayınlar şöyle bir bakıyorum. Evet. Bak, dinleyicimiz demiş ki yayınlar, ligimize adalet gelip gelmediğini ilk maçlardan çok iyi anlayabiliyoruz. Örneğin Osimhen'in hak ettiği kartları görmeye başlaması adaletli bir sezon geçireceğimizin en büyük umudu olacaktır demiş. Peki. Yani burada tabii oyunculardan ziyade yine söylediğim gibi hakemlerin biraz daha dirayetli olması gerekiyor. Ortalama bir vatandaş bu ligde sisteme rağmen sisteme karşı şampiyon olunamayacağını biliyor bence demiş Ömer Bey. Peki, teşekkür ederim mesajınız için. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487. Bu sene tabii Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar da ligimizde uygulanacak. Federasyondan böyle bir açıklama yapılmıştı. Bu konuda seminerler, konferanslar ya da eğitimler yapılacak. Bu eğitimler umarım güzel de geçer. Hakemlerimiz, yeni hakemler de görmek istiyoruz mümkünse. En azından bir 8-10 tane, 10 ne kadar hakem varsa artık üst klasman hakemi, onlardan %50'sini yeni hakem görmek istiyoruz. Yeni yüz görmek istiyoruz. Gerçekten alt liglerde var bu hakemler. Daha önce söylemiştim, 2 ve 3'te editörlük yaparken birçok yeni hakem, otoriter hakem gördüm. İyi hakemler gördüm. Bu hakemlerin yukarılara neden çıkamadığını bilmiyorum. Ya da yukarılarda neden maç alamadıklarını bilmiyorum. Umarım bu sene artık bazı şeyleri değiştiririz. Umuyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Yeni kurallar da sevgili Ali Cemal çok önemsiyordu bunu ama hem ya bunu tabii uygularlarsa hakemlerimiz, hani biz yeni kurallar diyoruz ama bu kuralları tabii ki saha içinde uygulu olmak lazım. Uygularlarsa topun oyunda kalma süresi artacaktır. Bence oyunda da hani biraz devamlık anlamında da önemli olacaktır. Mesela Dünya Kupası'na bakın, ilginizi çeken bir şey var mı? Merak ediyorum. Şu anda Dünya Kupası'nı izlediğiniz, özellikle faullerle alakalı ilginizi çeken bir şey var mı? Çok merak ettim. Kim yazacak? Çok faul oluyor, faul oluyor ama bir şey çok olmamaya başladı. Çok az olmaya başladı. Bu nedir mesela? Bakalım kim dikkatli izliyor ya da izleyenler yazabilir mi? Böyle nadir olmaya başladı maçlarda. Yani böyle gerçekten böyle oluyor falan dediğimiz şeyler olmaya başladı. Yani az olmaya başladı. Bununla alakalı fikri olan varsa yazsın. Ya da iyi gözlem yapan dinleyicimiz yazsın bakalım. Neyi fark ettiniz? Bu arada çok net fark ediliyor bu. Bakalım kim bir şekilde doğru ya da en azından iyi bir gözlem yapabilmiş. Merak ediyorum. 0538-052-1487. Faullerden sonra bir şey gerçekten çok az olmaya başladı. Yani oyunun süresi biraz daha uzamaya başladı. Topun oyunda kalma süresi ya da oynama durumu, hakemin oyunu başlatma süresi biraz daha hızlandı. Bir şey olmaya başladı. Ne mesela? Bir şey az olmaya, çok az olmaya başladı. Hatta geçen çok güzel bir espri vardı bu konuyla ilgili. Birazdan bu espriyi de yine sizlere söyleyeceğim ama merak ediyorum kim iyi bir gözlem yapmış olabilir. Brann 2-1 öne geçti. Norveç Ligi'nde 1-0 gerideydi. Ama start karşısında az önce gördüm ama 2-1 öne geçti. Acaba gol iptal mi? Yok, iptal değil. Evet, yani start izin vermiyordu futbol oynamalarına. Ama Brann öne geçmeye bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Bak, dinleyicimiz güzel bir, Hidayet Bey söylemiş güzel bir şey. Evet bak mesela sevgili Samet Bey yazmış. Demiş ki İstanbul'dan Samet ben kendini yere atma ve zaman geçirme. Hayır. Evet doğru. Bu azaldı ama bir şey daha azaldı. Hem de çok bariz bir şekilde azaldı. Hatta dediğim gibi bir tane kıymetli bir üstadımız, belki abimiz, belki yani bizden büyük bir abimiz geçen hafta güzel bir mesaj yazmıştı. Dikkatli dinleyenler şey yapabilir. Ben de mesajı okumuştum. Ama bir şey çok az olmaya başladı. Evet doğru. Faal sayısı çok azaldı. Zaman geçirme azaldı. Doğru. Ama bir şey daha azaldı. Ya dikkat. Şöyle bir hatırlayın. Yere yatıyorsunuz, ediyorsunuz. Ne oluyor? Hakem sağlık ekibi çağırıyor, değil mi? Sağlık ekipleri neredeyse girmiyor sahaya. Farkında mısınız? Sağlık ekibi gerçekten sahaya girmiyor. Hani sürekli her maçta en az 3-4 kez, 5 kez sağlık ekibi oyuna girip işte buz tedavisi, spreyler falan böyle çantalar açılır, karıştırılır. Acaba ne kullansak falan. Sanki o sırada ameliyat olacak gibi bir durumları olan oyuncular da vardı biliyorsunuz. Hani işte ayağına darbe geliyor, kafasını falan tutuyor, altı takla atıyor. Arada sayamıyoruz, belki daha fazla atmış olabilir. Biraz da espri yapalım, ironi olsun. Ya da işte ne bileyim göğsüne darbe geliyor, yüzünü falan tutuyor diyorsunuz ki Allah muhafaza herhalde 3 tane dişi kırıldı falan yani öyle bir dirsek almış. Aman çağır sağlık ekibi koşarak geliyor falan. Aa bir bakıyorsunuz bir dakika sonra hiçbir şey yok. Zaten yüzüne de bir darbe gelmemiş aslında. Küçük de olsa bir dirsek göğsüne gelmiş. Yani yüzünü tutmasına gerek yokmuş. Sağlık ekibi girmiyor artık sahaya. Çok ilginç. Yani maçlarda sağlık ekibi girmiyor. Neden? Çünkü dışarıda çıkıp bir dakika bekleyecek. Ama kimse bir anda iyileşti herkes. Herkes sağlıklı oldu mesela. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel bir şey. Evet umarım uygulanır kurallar. Çok da mesaj geldi. Birazdan okurum mesajları diyelim. Evet gerçekten sağlık ekipleri artık sahaya girmemeye başladı. Çünkü oyuncular tedavi istememeye başladı. Bu Dünya Kupası ile beraber çok sağlıklı bir turnuva izliyoruz. Yani bu arada her zaman sağlıklı olsunlar. Bu işin şakası tabii ki buradan hekimlerimize, doktorlarımıza da selamlar, sevgiler. Onları çok seviyorum. Yine sağlıkta çalışan dostlarımıza, dinleyicilerimize. Bu tabii ki onlarla ilgili bir şey değil ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani bir anda işte kendini yere atan, taklalar atan, bizleri kandıran, tedavi isteyen, ayağı ağrıyorken işte ne bileyim yüzünü tutan, yüzüğü ağrıyorken ayağını tutan, illa da oyunu soğutmak için sağlık ekibi isteyen oyuncu sayısı yok denecek kadar azaldı. Çok büyük bir gelişme. Gerçekten çok büyük bir gelişme. Vallahi benim hoşuma gitti. Umarım bunları ülkemizdeki hakemlerimiz harfiyen uygular. Gelsin sağlık ekibi. Ondan sonra çıksın. Paşa paşa bir dakikasını beklesin. 5 kere düşse, 5 kere çağırsa başka oyuncular da dahil. 5 dakika eksik oynamış olursun. O arada gol yiyebilirsin. Korner yiyebilirsin. Duran top verebilirsin. Baskı yiyebilirsin. Bir dakika deyip geçmeyin. Değil mi? Öyle bakmak lazım. O yüzden ilginç. Yani yeni kuralların etkisi olmaya başladı. Bu arada başka kurallarla ilgili de yine fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gözlemlediğiniz kadarıyla oyuna etkisi var mı? Diyelim. Sonra saatlerimiz 23:54 oldu. Çok da mesaj geldi. Birazdan okuyacağım. Siz yine mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yeni kurallardan hangisi daha çok hoşunuza gitti ve oyuna pozitif etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Bunları yazın, dönüşte biraz konuşalım.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Sıl Bahar son yarışında tabela dışında kaldı. Bir önceki yarışını kazanan

0: isimdi. Beşir Çavuş'la İzmir pistinde ilk kez start atacak aprantisi Recep Ketme ile mücadele edecek. Son yarışında Ankara'da 16 handikap yarışta Çin pistte tabelaya girememişti. Beşir Çavuş. Ferman Yazar'ın hazırlığı var. Geri planda 6 numaralı Fehimoğlu bekliyor. 1.22.44 yaptı bu pist ve mesafede. Mayıs ayında Osman Gazi Hipodromu'nda Ferman Yazar'ın yaptığı derece 1.22.46 yaptı Şirin Yer'de Uçan İbirhan. 1.22.72'si var Beşir Çavuş'un. Kartepe'de yaptığı bir derece 1.22.41. 40'larda 1.22.27 Sılpahar'ın, 1.22.02 Fehimoğlu'na ait, 1.22.37 Aytekin Bey. Bu taylar 1.22 içerisinde en iyi derecelerini gerçekleştirdi. 8 numaralı Göktürk'ün ise 1.26.83 var. Evet, Ferman Yazar yerini aldı. 6 numaralı Fehimoğlu son safkan olarak giriş hazırlığına başlıyor ve o da yerini aldı. Safkanlar hazır. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 6 numaralı Fehimoğlu rakiplerinin 10 boyu gerisinde. 8 numaralı Göktil geldi, liderliği aldı. İkincilikte 2 numaralı Uçan Emirhan var. Yarım boy kadar geride orta kulvarda Sılpahar ilerliyor. Hemen dışında 4 numaralı Kırklar daha geldi. 1 boy kadar geride Aytekin Bey. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Ferman Yazar. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Beşir Çavuş ilerliyor. Uzak farkta geride 6 numaralı Fehimoğlu var. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girdi. Liderlik 8 numaralı Göktil'de. Dışta ikincilikte bu kez 7 numaralı Aytekin Bey ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Sılpahar. 1,5 boy kadar geride ortada 4 numaralı Kırklar. Daha hemen yanında Ferman Yazar ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde içeride. Uçan Hemiran 1,5 boy kadar geride. 3 numaralı Beşir Çavuş. Onun da 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Fehimoğlu. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıktı. Orta kulvardan yaptığı ataklarla 7 numaralı Aytekin Bey geldi, liderliği aldı. İçeriden 5 numaralı Sılpahar en dış kulvardan. 4 numaralı Kırklar da yanından Ferman Yazar, ortadansa Beşir Çavuş'un atakları var. Şimdi dışarıdan gelen 4 numaralı Kırklar da asfaltta öne geçti. Sağından ve solundan atak var ona. Ortadan Beşir Çavuş, dış kulvardansa 1 numaralı Ferman Yazar'ın çabaları var. Şimdi ortadan gelen Beşir Çavuş liderliği aldı. Dışta da 1 numaralı Ferman Yazar, ortada da Kırklar da var. Beşir Çavuş önde. Fark 2 boy kadar, 3 numaralı Beşir Çavuş kazanıyor. 1 numaralı Ferman Yazar ikinci oldu. 4 numaralı Kırklar daha yarıştan 3. olarak ayrılırken 7 numaralı Aytekin Bey 4. 6 numaralı Fehimoğlu da yarıştan 5. olarak ayrıldı. İlk kez İzmir'de start alan 3 numaralı Beşir Çavuş Recep Ketme ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 22.30 değil 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, hafta içi böyle olunca öyle oluyor. Zaman zaman karışıyor. Evet, az önce sordum. Sağlık ekipleri girmiyor. Kıymetli dinleyiciler, biliyorsunuz. Evet, sağlık ekipleri bu Dünya Kupası'nda çok az sahaya girdi. Bu da tabii hani olabilir tabii ki, zaman zaman girebilirler sahaya. Bunda problem yok. Ciddi bir sakatlık vesaire varsa. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Hani nedense bir anda kimse istememeye başladı tedavi. Değil mi? Biraz ilginç gelmiyor mu size de? Yani genelde isterlerdi, işte yere düşen kalkmazdı vesaire. Ama bu turnuvada biraz azaldı. Biraz değil, bayağı bir azaldı. Bu arada bir son dakika haberi. Yani genelde aslında biliyorsunuz da Beşiktaş Leandro Trossard'la her konuda anlaşmaya vardı.

Görsel medyada söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Hafta içinde oyuncunun Beşiktaş'ta, daha doğrusu İstanbul'da olması bekleniyor. Muhtemelen bir tatile gidecektir. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Dinleyicimiz demiş ki sevgili Hidayet Bey, yere yatmalar azaldı. Bugün niye okuyamıyorum anlamadım ya. Gözlerim mi acaba? Çok mu uykusuz kaldık? Yere yatmalar azaldı demiş. Tabii ki de. Evet, bu azaldığı gibi yere yatanlar da sağlık ekibi istememeye başladı. Şöyle bir biraz dinlendikten sonra bir yarım dakika falan, ondan sonra iyiyim hocam ben devam edebilirim deyip kalkıyor mesela. Bu bir. Değil mi? Hani gördüğümüz bu. Yine sevgili Samet Bey, kendini yere atma ve zaman geçirme azaldı diyor. Sevgili Hüseyin Aydın, yine yere atmak azalmaya başladı diyor. İtirazlar azaldı demiş sevgili Melih Bey. Yani var, yine itirazlar var tabii, itiraz eden takımlar, ama tabii bu bizde ölçü biraz fazla. Yoksa Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ya da işte elemelerde bu kadar itiraz edemiyoruz mesela. Ama ligimizde hakemin kolundan falan tutup çekiyoruz. Peşinden falan koşuyoruz. Sarı kart gelmiyor mesela. Avrupa'da bunu yapamazsınız. Gözünüzün yaşına bakmazlar. Hani isminize de bakmazlar bu arada. Forma numaranıza da bakmazlar. Hangi takımda oynadığınıza da bakmazlar. Yapıştırırlar sarı kartı. İkinci sarı karttan gidersiniz. Ya da ilk sarı kartı görürsünüz. Oyun içindeki aksiyonunuz azalır. Aktiviteniz azalır. Etkinliğiniz azalır. Nasıl değerlendirirseniz değerlendir, ama bizde nedense hoşgörüyle karşılanıyor. Mesela başka bir şey daha var. Burada da var burada. Kötü hakemler vardı. Onlardan bir tanesi dün Arjantin İsviçre makinde Pinero'ydu mesela, maçındaki Pinero'ydu. Kötü bir hakem bence. Hiç beğenmiyorum. Niye getirmişler buraya bilmiyorum, ama Portekiz lobisinin herhalde gücü diyelim. Ama iyi bir hakem olduğunu düşünmüyorum kıymetli dostlar. Yine benzer hakemler vardı. Kötü hakemler. Ya da daha doğrusu yeteneksiz hakemler vardı, ama FIFA tabii bunları güzel bir şekilde bizlere lanse etmeye çalışıyor. Kararlarındaki tutarsızlıkları, bazı takımların böyle 20 faul yapıp 0 sarı kartta falan maçı bitirmeleri. Örnek bakınız, Paraguay Fransa mücadelesinde Paraguaylı oyuncuların sarı kart görmemesi falan. Yani olacak iş değil. Ama yine de tabii dediğim gibi buraları onlar iyi okutuyorlar. Hakemlerini kötü göster, kendi kararlarını kötü göstermemeye çalışıyorlar. Hatta ve hatta bakın, çok fail bir durum, kötü bir durum yani. Anlatılması bile çok zor bir durum. Balogun'un kırmızı kartını iptal ettiler. Bunu bile çok normal bir şey gibi servis etmeye çalıştılar. Efendim, sonuçta burada kasti bir şey yok. Oyuncu koşarken adamın aşil tendonunu koparmış. E ne olacak ki, olur da. İki erkek koşuyor. İki delikanlı. Biri birinin ayağına çarpmış. Kırmızı kartın ne olduğunu bilmiyorum ama diyen bir siyasetçi bile gördük. Gerçi bugün yani bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı, ama hani bunu bile çok normal değerlendirdiler. Evet. İlginç bir durumdu diyelim. Taç kullanışları demiş, değişti diyor dinleyicimiz. Peki. Evet, biraz hızlandı sevgili Tekin Bey. Abi, çıkan 1 dakika içeri almıyorlar, o yüzden. Evet, dışarı çıkan da, bu arada güzel bir şey daha var. Kimse yazmamış ama ben söyleyeyim. Yazmadığınız bir şey söyleyeceğim. Oyuncu değişiklikleri çok hızlı olmaya başladı. Farkında mısınız? Değil mi? Yani birbirine sarılmalar, kaptanlık pozu bandını en sondaki oyuncuya vermeler, diğer köşedekine falan. Bir anda hemen hakem saymaya başlıyor. Hemen koşarak o yürüyen, konçlarını çeken, ne bileyim işte aksayarak yürüyenler bir anda koşmaya başladı. Aman takımımı eksik bırakmayayım diye. Değil mi? Güzel. Evet, demek ki herkes çok dikkatli izliyor. Sizin için oynadım. 2-0-1 geldi. Bran mücadelesi demiş. Peki, çok teşekkürler. Kim yazmış? Sevgili Erdinç Bey. Hadi bakalım, benim için oynamış.
Dinleyicimiz

0: Selamlar. Bu yeni kurallardan sonra gördük ki oyunun yavaş olmasında bazı hakemlerin hakkına çok girmişiz demiş. Oyuncular bu kadar çok kandırırken gerçekten işleri çok zor hakemlerin. Umarım ligimizde bu yeni kurallar tavizsiz uygulanır. Umarım, temenni ediyorum sevgili Ali. Maç tempoları artarsa Avrupa'da oynayan ekiplerimizin de daha başarılı olacağını düşünüyorum demiş sevgili Ali Cemal. Umarım tavizsiz uygulanır, renklerden bağımsız olarak uygulanır. Oyuncuların isminden, şöhretlerinden ya da oynadıkları takımda daha önceki kariyerlerinden bağımsız olarak bu kurallar uygulanır ve işletilir. Umarım ve temenni ediyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz sevgili Ali Cemal. Ama benim dikkatimi çeken sağlık ekiplerinin çok az girmesi oyuna. Bu gerçekten çok görülüyor, fark ediliyor. Biraz da ilginç geliyor. Sevgili Serdar Bey yazmış. Ne demiş sevgili Serdar? Sağlık personelleri sahaya girer. Yani bu tarz bahisler de var diyor. Ama hani ülkemizde bu sene yoktu ama büyük maçlarda genelde açıyorlar biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda vardı. Hatta bu sene bile Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde ben kendim de burada değerlendirmiştim. İki kez mi üç kez sahaya girer diye bir bahis vardı sağlık ekipleri. Haliyle oynamıştık biz de, önermiştik de burada. Burada olmadı. Olmaması da güzel. İyi programlar, iyi yayınlar Caner. Canlı ya da oynanacak olanlardan bir sistem Caner abi demiş. 4-5-6 yapsak abi güzel olur mu? Maç çok ki sevgili Cengiz. Hangi maç abi? Viking mücadelesine 3,5 gol üstü önereyim. Hadi az bir zaman kaldı. Başka da az maç çok yani. Hepsi hazırlık mücadelesi. Hani doğru düzgün mücadele yok. O yüzden bence kredimizi saklayalım ya da şu anlık en azından değerlendirmeyelim. Daha doğru maçlarda bu tercihleri yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bir son dakika bilgisi. Beşiktaş, Leandro Trossard'la her konuda anlaştı. Sevgili dinleyiciler, şu anda A Spor'da bir alt yazı geçiyor. Bakalım. Evet, biz de şöyle bir bakalım. Çünkü zaten anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ama tabii ne zaman geleceğini kimse bilmiyordu. 3 artı 1 yıllık gibi bir sözleşme yapılması bekleniyor Beşiktaş'ın Leandro Trossard'la. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dinleyicimiz ne demiş ki? Kale atışlarının ne demiş? 5 saniyede yapılması çok güzel oldu. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle kalecilerin çok fazla zaman geçirdiğini, oyundan çok fazla süre aldıklarını düşünüyordum. Özellikle büyük takımların Yani bolca

saymaları lazım. Yani hakemlerin kaleci yani topu hemen alıp kullanmaları gerekiyor. Ben onu da düşünüyorum. Yani çünkü bazen ligimizde özellikle hatırlayın işte out oluyor. Örnek veriyorum. Kendi kalesine korner çizgisinin oradan out'a gidiyor. Kaleci oradan gidip topu alıp gelmeye çalışıyor. Hatırladınız değil mi şu anda böyle zihninizde hemen gözünüzün önüne geldi 2 maç, 12 maç, 7 maç neyse. Bazı kalecilerimiz ya da bazı kaleciler bunların da önüne geçmek güzel olacak diye tahmin ediyorum. Yani o anda hemen en yakın topu alıp tekrar oyunu hareketlendirmesi. Ya oyunu izleyelim ya mümkünse oyun dışı şeylere çok da girmemek lazım. Girilmemesi gerekiyor. Buna izin verilmemesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Kurallar biraz aslında bunları oyunun güzelliğini artırmak için daha fazla top oyunda kalsın, daha fazla oyun oynansın, aksiyon biraz da artsın diye özellikle bu yapılıyor. Umarım güzel bir şekilde uygular hakemlerimiz. Önemli çünkü. Hani bu kurallar istediğiniz kadar kural olsun. Uygulayamadıktan sonra hakemler çok da bir anlam ifade etmiyor. Az önce sevgili Ali Cemal de zaten benzer bir düşüncede olduğunu söyledi. Yani hakemlerimiz umarım uygular demiş. Ben de aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Mümkünse uygulasınlar. Cesaretli olsunlar. Kimseden korkmasınlar. Tabii bunları söylerken tabii ki işte federasyonunda ya da Merkez Hakem Komitesi'nde bu hakemlerin arkasında duruyor olması lazım. İşte bir büyük takımında bir oyuncuya kart verdi diye hakemliğinin bitmiyor olması lazım. Ya da bitirilmiyor olması lazım. O hakemlerin arkasında duruyor. Çünkü genelde bunu yapıyoruz maalesef. Sosyal medya açıyorsunuz. Hemen anında bir linç girişimi oluyor. Biliyorsunuz zaten bunu söylemeye çok da gerek yok. Hal böyleyken biraz problem oluyor hakemlerin verdiği kararlar ya da az önce bahsettiğim gibi verdikten sonra bu sıkıntı yaşanıyor diyelim. Mesajlarınız var yazabilirsiniz 0538 052 1487. Bu arada beğendiğiniz bir hakem var mı Dünya Kupası'nda? Ya şu hakem bence final yönetir. Gerçi final yönetmesi yani biraz zor. Alman bir hakem olabilir. Saklıyorlar sanki Alman hakemi. Ben Güney Amerika'dan olmasın da mümkünse bir Alman. Çünkü Almanya finalde değil. Ya da şu anda devam etmiyor. Hollandalı bir hakem olabilir. Şöyle bakıyorum. Eğer Fransa elenirse Fransız bir hakem olabilir. Ki o da dünkü hakem. Hatırlayın İngiltere-Norveç maçındaki hakem olabilir. Şöyle bir hafızamı zorluyorum. Mümkünse Pinheiro olmasın Portekizli bir hakem. Mümkünse rica ediyoruz FIFA'dan mümkün mertebe. Çok hedef gösterdim Pinheiro'yu ama gerçekten beğenmediğim bir hakem. Vücut dilini hiç hoşuma gitmeyen bir hakem. İletişimi de yine aynı şekilde. İspanya elenirse İspanyol bir hakem olabilir. Düşünüyorum. İşte İngiltere elenirse de İngiliz bir hakem olabilir. O da herhalde Oliver olur öyle tahmin ediyorum. O sanki yakın gibi gözüküyor. Gerçi tartışıldı onun da özellikle Kanada maçında verdiği kararlar ama yine de belli de olmaz. Lobileri kuvvetli onların. Caner Bey kolay gelsin. Bugün fazla mesai yapıyorsunuz. Kolay gelsin demiş. Yok. Yani benim her pazar günü 5 saat fazla mesaim yok. Hatta çok uzun yıllardır 5 saat yapıyorum sevgili Aykut Bey. Bazen az mesai yapıyoruz. Neden? Çünkü Dünya Kupası özel programı var. Esport'ta ve Radyo Spor'la aynı zamanda yayınlanıyor. Burada da nakden yayınlanıyor. Haliyle o program eğer yayın saatinin içine denk gelirse bazen ara veriyoruz. Ya da işte dünkü gibi erken çıktım dün. Çünkü saat 11'de başladığı için benim yayım da 11.40'da bittiği için yayını tamamen götürdüğü için erken gitmek zorunda kaldım. Yoksa mesaim zaten bu saatte. Merhaba Caner Bey, kolay gelsin. Ne demiş? Kale atışlarıyla alakalı. Evet, sevgili Özcan Bey okumuştum bu mesajınızı. İyi yayınlar. Uluslararası bahislerde top örümcek kamera teline çarpar. Bahside var mıdır acaba? Yok. Varsa dün çarptı ama çarpmadı dediler. Kazananlar yandı demiş dinleyicimiz Süleyman Bey.
Evet, normal.

Norveç teknik direktörünün de bu konuda bir itirazı vardı. Hakemin bu pozisyonda oyunu durdurması gerekiyordu dedi. Oradan duvar pası yaptı işte, öyle düşünün yani. Duvar pası yaptı ve böyle bir durum oldu diyelim. Norveç teknik direktörü de itiraz etti buna. Biraz talihsiz oldu ya, öyle diyelim. Ben Norveç'in elenmesini, yanlış anlamayın, hedefte göstermiyorum. Çok da beğendiğim bir oyuncudur, kıymetli bir oyuncudur ama Alexander Sherwood'a yazarım. Kimse kusura bakmasın. Kendisi de kusura bakmasın. Sherwood severler de kusura bakmasın. Hani bakanın da canı sağ olsun artık. Dün 2-1 gittiğiniz bir pozisyonda, hani İngiltere savunmasının 40 yılda yapacağı bir hatayla 2-1 yakaladığınız bir pozisyonda maçı öldürme şansınız varken laubali davranıp, tırnak içinde söylüyorum, yan tarafa pas vermemesi ya da kaleye direkt gitmemesi, o kadar oyalaması Norveç'in elenmesine neden olmuştur. Hiç teknik direktörümüz de sevdiğimiz teknik direktördür. Norveç teknik direktörü hiç uğraşmasın böyle şeylerle. İşte burada ona çarptı, buna çarptı. Evet tabii o verirse iyi olurdu ama verilmediyse de maç içine bir bakmak lazım. Tabii ki o hedef gösteremez ama ben gösteriyorum. Dün Norveç'in elenmesinin en büyük sebebi Charlotte'un vermediği pastır. Yaptığı bencilliktir. Kusura bakmayın. Bakanın da canı sağ olsun artık. Çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani 2'ye 1 gidiyorsunuz. Kalenizde karşınızda Pickford var. En kötü oyuncunun üzerine gidersin. Çalımlamaya çalışır ki o oyuncunun arkasındaki oyuncu da Haaland. Yani mecbur onu da kontrol etmek zorunda. Ya yani çok kolay bir şekilde bitirecekleri bir pozisyonu. Tamamen bence tırnak içinde söylüyorum, sorumsuzluk ya da laubalik nedeniyle belki demiyorum işte, yani Norveç'in elenmesine en büyük sebeplerinden birisi ki Norveç basını yerden yere vurdu Sherlock, ben demiyorum. Geçen sene programlarınıza Metin Bey'i konuk alıyordunuz, Alper Bey gibi, o da programlarınıza kalite katıyordu demiş. Tekrar getirirseniz umarım. Yani Metin Bey'in tabii başka bir konusu vardı. Malum biliyorsunuz tuttur vardı. Ve oranın fenomenlerinden birisiydi kendisi. Tenis konuşabiliyorduk, futbolda konuşabiliyorduk. Güzel de analizleri vardı ama tuttur kapanınca tabii haliyle hani Metin Bey'di. Artık aramızda değil. Ha, tabii ki bizi dinler, gelir, bir gün konuk olur. Problem yok. Ya da davet ederiz, gelir. Bir gün yayın yapar bizimle beraber. Problem yok. Ama hani bir zorunluluk yok tabii ki. Alper için de aynı şey geçerli. Alper de sağ olsun beni kırmıyor. Kendisi bir analist. Ayrıca scouting de yapıyor bazı kulüplerimize. Bazı kulüplere yurt dışında, hani Türkiye'de çok belki önemli bir departman değil gibi gözükebilir bazı kulüplerimiz, ama sevgili Alper yurt dışında bazı kulüplere oyuncu öneriyor. İzleyip öneriyor. İlginç değil mi? Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye'de başka bir profesyonel bir işi var, uluslararası bir şirkette ve scoutinglik yapıyor, analistlik yapıyor ve onun önerdiği oyuncuları birkaç tane yabancı kulüp izleyip kendisini almaya çalışıyor ya da izlemeye gidiyor. Ama bizim ülkemizde mesela bunlar rağbet görmüyor. İlginç değil mi? Çok ilginç. Evet, gerçekten. Umarım sevgili Ali, çok teşekkürler bu arada. Sana da teşekkürler sevgili Ali. Bazen eleştiriyorum seni. Bazen aynı fikirde olmuyoruz ama önemli olan fikirlerin aynı olması değil. Düşüncelerin farklı da olabilir. Aynı şekilde düşünmeyebiliriz. Birbirimizle aynı fikirde olmamız dediğim gibi önemli değil benim açımdan. Önemli olan birbirimizin fikrine saygı duymamız. Saygı çerçevesinde şu ana kadar çok güzel mesajlar gönderdiniz. Ben 7 yıldır bu arada buradayım Radyo Spor'da. Ve çok da mutluyum. Yayın yaptığım için çok da mutluyum, onu da söyleyeyim. Çünkü güzel bir, demokratik bir kurum. İşimize kimse karışmıyor. Konuştuklarımıza kimse karışmıyor. Bu benim için en önemli kriterlerden birisi bu. Sizlerin yine fikirlerini dile getirebiliyoruz. Bunlar da önemli. Ha, diyelim. Abi bizim Paraguay maçını yöneten hakem güzeldi. Beylikdüzü'nden Marmara Park Taksi'den sevgili Cengiz Bey. Yok ya, ben çok beğenmedim sevgili Cengiz. Dediğim gibi hani bu turnuvada da, hani Arjantinli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Avrupa'dan bir hakemin yönetmesi daha iyi. Avrupa'da çünkü çok elit hakemler var. Bence ben öyle düşünüyorum. Ya da belki başka bir iki Avrupa takımı olabilir. Eğer öyle olursa belki diğer kıtadan, yani işte
Güney Amerika'dan ya da Amerika kıtasından bir hakem olabilir. Amerikalı bir hakem olabilir. Meksikalı bir hakem olabilir falan yapabilirler. İki Avrupa takımı olmazsa hani bir Avrupa hakemi vermek istemeyebilirler. Yine başka bir kıtadan olabilir. Avustralyalı mesela, İran asıllı bir hakem var. O da fena değil. Onu verebilirler falan. Bakalım. FIFA'nın, Infantino Bey'in mutlaka vardır bir bildiği. Bizim yerimize düşünmüştür. Abi bu arada kaleci Ersin Arabistan'a transfer oldu. Doğru mudur? Doğru. Arabistan'a transfer oldu. 3 yıllık anlaşma imzalamış Ersin. Ersin Destanoğlu hayırlı olsun. Ersin için de Beşiktaş'a iyi kötü hizmet verdi. Giderken de zaten teşekkür etti Beşiktaş kulübüne. Bir yol ayrımı gerekiyordu bence. Bir kan değişikliği gerekiyordu. Yeni bir yüz gerekiyordu Beşiktaş kalesi içinde. Bu konuda da Beşiktaş profesyonellerinin aldığı kararı ben doğru buluyorum. Zaman zaman değişim iyidir. Buna teknik direktör de dahil olmak üzere. Çok yüzünü eskitmemek lazım oyuncuların. Hele bir de böyle stabil bir performansı yoksa, yani çok üst düzey bir performansı yoksa, çok da eskitmemek lazım oyuncuların yüzlerini diyelim. Ersin de hani Beşiktaş'a iyi hizmet verdi. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Olmadı. Dünyanın sonu değil ama şöyle bakıyorum. Evet. Beşiktaş Arsenal ile toplamda 20 milyon euroluk bir anlaşma imzaladı Trossard için. Fabrizio Bey'in son dakika bilgisi de bu yönde. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Beşiktaş bu transferi hafta içinde açıklaması bekleniyor. Trossard, Leandro, Trossard özelinde diyelim. Evet, sevgili Ozan da bir kupon yollamış. Ozan Özturan, hadi bakalım. Ona da bugün biliyorsunuz Bran maçlarına çok muhalif oldum. O maç artı attı falan biter dedim. Onlar da biliyorsunuz maç sonucu 1 ve 4,5 gol attı, oynadılar. Tabii ben biraz daha iddialı bir bahisçiyim. En azından tercihlerim o yönde. Bazen yüksek oran kovalamaya çalışıyorum. Böyle 1.45, 1.60, 1.70 çok kesmiyor beni. 2-3'e, 4'e, 5'e gitmeye çalışıyorum. Doğru yanlış kısmı ayrı konu ama nihayetinde kazanırken de en azından ele avuca dişe dokunur bir kazanç oluyor diyelim. Brandan gelen kazancı Viking maçından 4 golüne yatırdım ya da Viking maçında 4 gole oynadım demiş sevgili Aydın abi. Hadi bakalım, bol şanslar. Caner Bey kardeşim, bizim ülkemizde çok çabuk hakem harcıyoruz. Zaten iyi hakem yetiştiremiyoruz. İyi hakemler alt liglerden yukarı çıkarmıyoruz. Kesin diyor. Hani birileri yoktur tanıdıkları. Bir de hakemlerimizi eleştiriyoruz. O eleştirenler çok zaman çıksın sahaya, onlar yönetsin. Bu ülkede hakemlik yapmak çok zor. Ben olsam yapmam demiş. Ya hakemlik tabii ki zor. Birilerini memnun etmek çok zor. Doğru, katılıyorum. Ama işte profesyonel işiniz, yani işinizi iyi yapıyor olmanız gerekiyor. Şimdi eleştiri başka bir şeydir. Dinleyicimize böyle bir yanıt vereyim. Tabii ki hani siz ne yaparsanız yapın, karşı taraf kendi görmek istediği, almak istediği kadar alabilir. İstediği kadar iyi hakem, iyi maç yönetsin. Beğenmiyorsanız beğenmeyebilirsiniz bu hakemi. Saçını beğenmezsiniz, kaşını beğenmezsiniz. Ne bileyim işte, faul standardını beğenmezsiniz. Yani yorum gerektirebilecek şeylerde ya bence böyle olmalıydı, burada bu karar yanlış diyebilirsiniz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki hakemleri eleştireceğiz. Eğer bir yerde bir hata varsa, bu hataya da birileri sebebiyet veriyorsa, bu da profesyonel mi ise, bu tabii ki bir eleştiri konusu olur. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ben. Biraz cesaretli olsunlar hakemlerimiz. Yani onu gördüm, bunu duydum, yok efendim arkam dönüktü, zaten görmedim yapmasınlar. Çünkü o zaman gerçekten olmuyor. Şimdi X statta görmüyor pozisyonu, Y statında görüyor. Bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Siz ya da biz, fark etmez, hafızalarımızı hemen zorluyoruz. Efendim 2 hafta önce sizin statta daha ağır bir protesto, daha şiddetli bir tepkiye rağmen sarı kart göstermedi. Aman bizim statta Ahmet'i oyundan attı diyor aynı hakem. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu defa bu hakemle alakalı ya da işte kimse artık polemik konusu yarattı. İşte efendim bu takımın maçlarına sürekli veriliyor. İç saha maçlarına veriliyor.
Bu takıma karşı karar verirken zorlanıyor gibi şeyler konuşuyoruz. Yani hakemler de

0: bunları yapmaması gerekiyor. Diyelim bir yarış arası verelim. Birazdan buradayız.
1: ...300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Berat'ım da yerini alınca koşu başlayacak. İkinci üçlü Ganya'nın başlangıç ayağı bu yarış. 9 numaralı Berat'ım Feyzullah Avcı ile start alacak. En dış bak sonunda start istenmiş onun için. Şimdi 9 numaralı Berat'ım da box'a yaklaştı. Yerine oldukça yakın ve Berat'ım da starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve koşucu Bekir Efendi koşusu başladı. Bir boy gecikti. Kıvılcım Ateşi ortadan geldi. Umut Tay liderliği aldı. İkincilikte içeride Ufkun Ötesi var. Bir boy kadar geride orta kulvarda 2 numaralı Aşkarta ilerliyor. Onun bir boy gerisinde dışta 8 numaralı Çağdaş Alaçat var. Yanına geldi 9 numaralı Berat'ım. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride Varlık Efesi ilerliyor. Bir boy geride 7 numaralı Jön Rome. Yarım boy kadar geride 5 numaralı Berkemal. Sağrısında 4 numaralı Aslan Kılıcı. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda Ildırlı yer alıyor. Yarım boy kadar geride dışta. Son sırada Kıvılcım Ateşi var. Safkanlar bu sırayla 1600 metre start yerini geçti. 1 numaralı Umut Tay lider. 8 numaralı Çağdaş Alaçat baskısını arttırdı. 1 numaralı Umut Tay'a rakip oldu. Bu ikili yan yana. Bu iki safkanın 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Aşkartay var. Hemen dışında 9 numaralı Berat'ım ilerliyor. 4 boy kadar geride 11 numaralı Ufkun Ötesi var. Sarsına geldi 7 numaralı Jön Rome. Onun 1 boy gerisinde 3 numaralı Varlık Efesi. 1,5 boy geride 4 numaralı Aslan Kılıcı var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Berkemal. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Kıvılcım Ateşi. Grubun son sırasında bu kez 10 numaralı Ildırlı var. Son 1000 metreye girilmek üzere. Liderlik 1 numaralı Umut Tay'da. Fark yarım boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Berat'ın var şimdi. Onun 1 boy kadar gerisinde 3.lükte içeride 2 numaralı Aşkartay. Hemen yanında 8 numaralı Çağdaş Alaçat. 2,5 boy kadar geride ortada Jön Rome ilerliyor hemen içinde. 11 numaralı Ufkun Ötesi. 2 boy geride içeride Varlık Efesi var. Yanında Aslan Kılıcı. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Berkemal. Yanına geldi 6 numaralı Kıvılcım Ateşi. 2 boy geride 10 numaralı Ildırlı sıra. Sırasıyla safkanlar son 600 metreye giriyor. Liderlik 1 numaralı Umut Tay'da. Çağdaş Alaçat yeniden baskısını arttırdı. Bir boy kadar geride içeride 2 numaralı Aşkartay var. Yanına geldi 7 numaralı Jön Rome. 5. sıraya düştü 9 numaralı Berat'ım. İçeriye de bir anda Varlık Efesi geldi. Safkanlar düzlüğe çıktı. Ortadan gelen Çağdaş Alaçat şimdi az farklı önde. İçeriden 2 numaralı Aşkartay. Dıştan 7 numaralı Jön Rome. Ortadan 4 numaralı Aslan Kılıcı. Bariyer dibinden Varlık Efesi. En dış kulvardan 5 numaralı Berkemal atağa kalkıyor. Safkanlar bu sırayla son 200 metreye giriyor. En dıştan Berkemal geldi. Ortadan 4 numaralı Aslan Kılıcı geldi. Yanında Aşkartay var. Bariyer dibinde Varlık Efesi. Ortada 7 numaralı Jön Rome. 5 safkan arasında mücadele var. İçeride Varlık Efesi geliyor. İçeriden gelen Varlık Efesi kazanıyor. 5 numaralı Berkemal ikinci oldu. 2 numaralı Aşkartay üçüncü olurken tabelanın son iki basamağı için 4 numaralı Aslan Kılıcı ve 7 numaralı Jön Rome aynı yakın geçti. Koşucu Bekir Efendi koşusunu 3 numaralı Varlık Efesi Ömer Faruk Özen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
6: At

hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış

0: tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Evet, bir son dakika bilgisi. Leandro Trossard siyah beyazlı takımda anlaştı. Kesin anlaştı. Bilgiler bu yönde 3 yıllık bir anlaşma oldu ve oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Beşiktaş için hayırlı olsun, gerçekten özel bir transfer. Bu arada X'te takip edebilirsiniz beni, Caner Aydaş. Yaklaşık bir ay önce, 13 Haziran'da, tam neredeyse bir ay önce Trossard'la alakalı çok detaylı bir bilgi paylaşmıştım. Beşiktaş'a hangi konuda katkı sağlayacağı, artı yönleri, eksi yönleri detaylı bir analiz var. Gerçekten iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş bir bayrak oyuncu aldı. Bir lider oyuncu aldı. Bakalım katkı sağlayacak mı? Nasıl katkı sağlayacak? Hep beraber göreceğiz. Caner Bey, Charlotte'a Fenerbahçe'ye gelmediği için seven birisi değilim, ancak Charlotte'a çok yüklenmemek lazım çünkü yerinde oynamıyor. Doğru. Bunlar doğru. Sağda veya solda oynamamalı o çünkü. Hızlı değil, burası yeri değil. Topu genelde öldürüyor demiş. Charlotte ağır kalıyor sağda. Dinleyicimiz sevgili Serdar Bey. Yani Serdar Bey, bu tabii hani katılıyorum size, bir kanat oyuncusu değil. Doğru. Ama bu kanat oyuncusu olup olmamayla alakalı bir durum değil. İzlediniz değil mi pozisyonu? Yani 40 yılda bir yapılacak bir hata. Çok büyük bir hata. Bir anda maçı öldürebilirsiniz. Maçı, kapıyı kapatabilirsiniz. O dakikadan sonra zaten İngiltere kötü oynuyordu. İyi bir oyun oynamıyordu. Bir de şans size gelmiş. 2'ye 1. Hani arkanızda da Haaland var. Avrupa'nın, dünyanın en önemli santraforlarından birisi var. Yani en kötü kaleye gidersiniz. Kendinizi bitirirsiniz. Yani kaleye gitti, ne şut atabildi doğru düzgün, ne pas verebildi. Sonuç elendi. Şimdi burada şuna bakmazsınız. Ya Charlotte sonuçta ağır, tamam. Charlotte yerinde oynasa belki çok daha başarılı olurdu. Bu başka bir konu. Ama o pozisyonda o pası vereceksiniz. Yani bunun mental bir yorgunlukta açıklayabilirsiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz, bilemem. Ama nihayetinde bu bir sonuca doğrudan etki eden bir pozisyon. Yani benim söylememe gerek yok zaten. Sonuç, Norveç belki devam edebilirdi o golle. Ama sonrasında Haaland da tamamen oyundan düştü. Ki o pozisyonda büyük de bir isyan etti Charlotte'a. Hani dediğim gibi, yani öyle bir de İngiltere gibi bir takıma karşı böyle bir pozisyon buluyorsanız, hani orada artık yani ben de golcüyüm den ziyade hani bir şekilde bitirmeniz gerekiyordu o pozisyonu, ya da verecektiniz, Haaland bitirecekti. Umarım bu arada hani ülkemize gelir. Bir Fenerbahçe olarak her Charlotte Fenerbahçe'ye gelecek dendiğinde tüylerim diken diken oluyor. Demin sizin bir hakem için dediğiniz gibi vücut dilini beğenmiyorum. Ha, siz Charlotte'u beğenmiyor musunuz? Yani gelmesini istemiyor musunuz sevgili Süleyman Bey? Yoksa hani gelmesi sizi çok heyecanlandırıyor mu? Böyle de değerlendirelim mi? Ya yani Charlotte iyi bir oyuncu. Yerinde oynasa tabii ki iyi bir oyuncu ama ağır bir oyuncu. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani çok hızlı bir oyuncu değil. Eğer rakip alanı oyunu yıkarsanız, kenarlardan etkili ortalar yaparsanız, altı pas çevresinde, penaltı noktası çevresine oyunu hani bir şekilde kenarlardan etkili ortalarla beraber, yüksek toplarla beraber tehlike yaratabilirsiniz. Size 15-20 gol katkısı sağlar ama açık alanda gördük ki dün top taşıyamıyor. Büyük problem. Ve oyundaki etkinliği çok azalıyor. Yani belki Trabzonspor'da oynadığı zaman da böyleydi ama çok fazla göremedik. Ama burada özellikle dün bilmiyorum, belki de turnuvanın verdiği bir yorgunluk var. Belki de sezonun verdiği bir yorgunluk var. Bunların hepsini kabulüm. Ama dünkü görüntüsü biraz acaba dedirttirdi. Sanki böyle hantallaşmış oyuncu, öyle bir görüntüsü vardı. Sevgili Süleyman Bey, hani dediğim gibi eğer sizin endişeniz gelmesi yönündeyse, gelmemesinin daha hayırlısı, daha hayırlı olacağını düşünüyorsanız o zaman gelmesin. Aman siz endişe yaşamayın. Ya Charlotte burada başarılı olduğunu söyleyeyim. Şimdiden geçmiş olsun, o maç çok gol olmaz demiş. Hangi maçtan bahsediyoruz? Sarpsborg Viking mücadelesine sevgili Erdinç Bey maçı bitirmiş. Zehirlemiş bizim için. Artık bu dakikadan sonra olmaz diyor. Evet, katılıyorum size. Charlotte'la başlaması hataydı. Ancak önceki maçlarda kanatlara kaçıp çok top ezdi. Haaland varsa Charlotte kulübede oturur. Norveç'in elenmesinde çok büyük etki oldu. Ya bazen çok hani böyle önemli oyuncularda önemli hatalar yapabilir. Bunu dediğim gibi oyuncuyu linç etme, oyuncuyu değersiz gösterme gibi bir hani öyle bir insan olmadığımızı zaten biliyorsunuz. Öyle bir yayıncı da asla değilim ama şunu söylemeye çalışıyorum. O pozisyonda artık en müsait kim varsa ona verecekti. Yani orada, çünkü artık maçı dediğim gibi çok büyük bir ölçüde bitirme, mecazi anlamda öldürme şansınız vardı. Kapıyı kapatma şansınız yüksekti. İngiltere gelemiyor, hücum edemiyor, kötü oynuyor. Bir de üzerine öne geçiyorsunuz. Momentumu tamamen kendinize alacaktınız. Belki ondan sonra işte Nusa ile beraber, diğer Bob'la beraber belki çok daha farklı bir maç oynayacaktınız. Değil mi? Yani İngiltere'nin geldiği, sizin açık alanlar yakaladığınız, belki maçı farklı bir seviyeye götürebilirdiniz ama işte orada artık o pası veriyor olmanız gerekiyor. Efendim bakmadı, etmedi, işte ayaklar gitmedi, beyin hükmetmedi falan, artık bunu da kabul etmek istemiyorum. Yani Charlotte olsanız, Atletico Madrid'de oynuyorsanız, bu seviyede oynuyorsanız oralarda o topu artık yan tarafa atacaksınız. Ya da gidip Pickford'ı böyle 3 metre yanından o şutu atıp golü atacaktınız ya da atmaya çalışacaktınız. Yani oradaki 2'ye 1 pozisyonda gidip o bir oyuncuya takılmamanız gerekiyor. Bu sizin size olan bakış açısını değiştirir. Hele bir de kendi ülkenizde daha fazla eleştiriye neden olur diye düşünüyorum. Ali de benimle aynı fikirde. Bak dinleyicimiz demiş ki Charlotte umarım gelmez demiş. Neden böyle bir Charlotte'a şey var, Fenerbahçe taraftarı ısrarla diyor ki gelmesin Charlotte, kendisini istemiyoruz diyen, şu anda 4-5 tane mesaj aldım. Dünkü görüntüden sonra mı yoksa genel olarak mı Charlotte'un oyun sistemini beğenmiyorsunuz? Bir dinleyicimiz daha yazmış. İsmine de bakalım. Sevgili Tekin Bey. Fenerbahçe'ye gelmez umarım demiş. Kendisinden haz almıyorum demiş. Yani ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Santrafor mevkinde de etkili olduğunu düşünüyorum. İyi olduğunu düşünüyorum ama hani gelirse de fark yaratacağını düşünüyorum. Ben gelmesini istemiyorum. Kötü futbolcu demedim. Futbolculuğu hariç diğer vasıflarından dolayı gelmesin diyorum. Charlotte. Yine Charlotte'un gelmesini istemeyen bir dinleyicimiz Süleyman Bey. Charlotte'u çok beğenmiyor. Bu arada Fenerbahçe'nin bir santrafora da ihtiyacı var biliyorsunuz. Ya da almalı. Hani şu anda Vedat Muriç var. Sidiki Şerif var. Bazı dinleyicilerimiz, efendim Sidiki Şerif çok iyi bir sezon hazırlık kampı geçiriyor, bu sene onun senesi olur diyebilir ama ne olursa olsun, hani ben sezona Sidiki Şerif'e güvenip de hani sezona başlamam açıkçası. Orada şu anda biraz mecburiyetten. Neden? Çünkü Vedat Muriç sakat, elde de başka da oyuncu yok. Bu Sidiki Şerif'e kötü gösterdiğim anlamına gelmesin. Sadece çok genç bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çok daha net isimlere, tartışılmayacak isimlere gitmesi gerekiyor. 2 yıldır bunu söylüyorum. Hani bilmiyorum, yanlış mı anlatıyorum acaba? Fenerbahçe'nin transfer edeceği herhangi bir, ilk 11 için düşündüğü herhangi bir oyuncunun tartışılmaması gerekiyor. Hele santrafor mevki için.

0: sizin en can alıcı yeriniz gol atmanız gerekiyor. Haliyle maç kazanmanız için bazı maçları kötü giden maçları kötü günde maç çevirmesi için, maç kurtarması için değil mi? Rakibiniz de var ya da rakipleriniz de var. İşte bir tarafta Osimhen var. Diğer tarafta bakın Onuachu var. Geçen sene birçok gol attı. Şimdi buna bile kulp takıyoruz. Yok efendim işte Trabzonspor bütün herkes Onuachu'ya çalışıyor. Yok öyle bir şey. Doğru zamanda doğru yerde oluyor. Çağrı Bey, Norveç 4-4-2'ye dönüp Haaland Şarlot yapsaydı bu kadar kötü görünmezdi diye düşünüyorum. Çok doğru, doğru bir yorum ama işte bu da hocanın tabii ki tasarrufuydu. Yani evet biz böyle düşünmüş olabiliriz. Ben de bu arada düşündüm. Keşke öyle olsaydı. Ama olmadı. Çok da yapacak bir şey yok. Hoca kendi sisteminden çok vazgeçmedi. Ve bu sisteme de bağlı kaldı diyelim. Ama yapabilirdi. Biliyorsunuz Charlotte oyundan çıkarıp başka oyuncular aldı. Yani yine aynı formasyona devam etti. Biraz kendi fikirlerini, kendi taktiğine bağlı bir teknik direktör. Riski minimum seviyede tutmaya çalışan bir teknik direktör. Oyunu oyuncu değişikliklerinden bir şekilde farklılık yaratmaya çalışan bir teknik direktör. Hani sistem değişikliğinden ziyade oyuncu değişikliği de sonuç almaya çalışan bir teknik direktör. Bu kötü dediğim anlamına gelmesin. Çok beğeniyorum Norveç'in hocasını ama dün tabii hani ne olursa olsun yine söylüyorum. Charlotte'un o pası veriyor olması lazım. Ben de futbol oynadım. Bunları gayet iyi bilirim. O yüzden de anlatıyorum. Yani bazen gözünüz görmez o pası vermeye. Bazen bunu yapabilirsiniz bazı pozisyonlarda. Hani 2-0 öndesinizdir. O pası vermeyebilirsiniz. Ama maç 1-1 ve pozisyona giremiyorsunuz. Top sizde, oyun sizde, momentum sizde görünüyor. Rakip gelemiyor, bocalıyor. İkinci yarı iki oyuncu değişikliği de başlamış falan. Sonra bir değişiklik daha yapmış. Yani işler iyi, yolunda gitmiyor. Momentum almışsınız %80. Bitireceksiniz. Orada artık bencilliğe giriyor. Kusura bakmayın. Yani orada bencilliğe giriyor. Charlotte olmasın, Haaland bile olsa, Odegaard bile olsa aynı şeyi söylerim. Artık orada bencilliğe giriyor. Daha müsait bir pozisyonda çünkü birisi var. Ya şöyle düşünün. Basketbolda fast break'e çıkıyorsunuz ve 2'ye 1 yakaladınız. Ve yanınızdaki arkadaş bomboş gidiyor. Hani ona verseniz daha anlamlı olur değil mi? Bomboş turnikeyi bırakacak. Ha girmeyebilir. Ayrı konu. O da başka bir şey. Yani belki de girmeyecek. Basket olmayacak ya da Haaland vuracak, kaleci kurtaracak ya da direkten dönecek ya da avuta vuracak. Bu başka bir konu. Ama oraya atmalıydı. İşte atamadığı anda ben bunu tırnak içinde bencillik olarak okuyorum. Bu da biraz böyle. Muriç varken Charlotte olmaz bence. İkisi de 32 yaşlarını bulmuş. Artık hantallaşmışlar. Biz 5-6 sene önceki hallerini, hayallerini kuruyoruz demiş. Talişka'da olduğu gibi geldiğinde nerede eski Talişka dedirtti mesela demiş Ali Bey. Yani olabilir daha belki genç bir oyuncuya gidebilir Fenerbahçe. Belki daha pres gücü yüksek bir oyuncuya gidebilir ki bence doğrusu da bu. Fenerbahçe'nin santraforunun pres gücünün daha yüksek olması gerekiyor. Sırtı dönük iyi oynaması Charlotte bunu yapabilir ama çok hantal değil ama hani ortalama hıza sahip bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu değil. Böyle oyunculara da ihtiyacınız var. Diyebilirsiniz ki işte Sidiki Şerif böyle bir oyuncu. Ama Muriç de böyle bir oyuncu değil. Ben biraz daha sprinter özelliği yüksek bir oyuncu beklerim Fenerbahçe'de. Bence. Bilmiyorum öyle olmalı. Tabii buradan bizim ne düşündüğümüzden ziyade Fenerbahçe profesyonellerin İsmail Hoca'nın düşündüğü önemli. Belki isteyebilir diyebilir hani bana kule gibi bir santrafor getirin. Ben kenarlardan yağmur gibi ortaya yapacağım. Yaptıracağım işte Greenwood gelecek hani gelirse. Diğer tarafta işte elimdeki yerli oyuncular, yabancı oyuncular neyse kanat oyuncularım. Ya da beklerim sürekli ortalar yapacak. Bir şekilde bu oyuncularla sonuca gitmeye çalışacağım diyebilir. O zaman da tabii bir şey diyemiyorum. Saygı duyuyorum. Caner Bey, Charlotte'u beğenmeyen insanla futbol konuşmamalı bence diye düşünüyorum. Fenerbahçe gelsen net 25 gole doğrudan etki yapar. Muharrem Bey yok ya. Muharrem Bey abartmayın lütfen siz de. Hayırdır yani? Charlotte şey mi, dünyanın en iyi santrafor mu? Kötü futbolcu tabii ki değil. Gole katkı sağlayabilir. Sadece dünkü yaptığım bencillikten bahsediyoruz. Yoksa Charlotte'un genel kariyerini beğenmiyor kimse demiyor. Siz biraz abartmışsınız. Yani futbol konuşmuyor. Fikirler farklı olabilir. Antalya'dan Yavuz Bey ne demiş? Ben Charlotte konusunda Fenerbahçe'nin yanıldığı şey hala Trabzonspor'a kiralık geldiği sene oynadığı futbol ve performans. Ben uzun zamandır takip ediyorum bu oyuncuyu. Gerçekten performansı çok kötü. Eskiden yavaş ve hantal kaldığı pozisyonları akıl ve taktik disipliniyle kapatıyordu. Şu an ondan da yoksun. Tekrar kolay gelsin demiş Antalya'dan Yavuz Kara. Mesela Yavuz Bey'in böyle bir düşüncesi var. Ben saygı duyuyorum. Madrid'de de izledim. Atletico Madrid'de de izliyorum. Evet, final anlarında olması gereken yerde iyi vuruşlar yapıyor. Türkiye'ye gelirse, Fenerbahçe'ye gelirse ya da Galatasaray'a gelirse katkı sağlar. Ama o eski hızı da yok. O patlayıcı gücü de yok. O da normal yani, yaşlanıyor. Çok normal yani, bunu çok anormal görmüyorum ben. Zaman içinde hepimiz vücudumuz hantallaşıyor. Yani şu anda 25 yaşındaki halinizle 32-33 yaşındaki haliniz biri olmuyor. Öyle bakmak lazım. Çok da normal. Bir de akşam sabah bu oyuncular futbol oynuyor, idman yapıyor, ağırlık çalışıyor. Belki bazen yanlış kas kitlesini daha fazla geliştiriyor. İşte Beşiktaş'ta Semih'te olduğu gibi kiralık gittiği Cagliari'ye sezonun bir önceki sezonu düşünün. Yani Semih'in sanki koşmayı unutmuştu ya, Semih Kılıçsoy, ki çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. Gelişim göstereceğine inandığımız bir oyuncuydu ama sanki böyle oyuncu inanılmaz hantal bir görüntüsü vardı ki bir önceki sezon farklı bir Semih görmüştük. Olabilir bu arada. Hani bazen böyle şeyler de olabilir. Sonrasında değiştirebilirsiniz tabii ki bazı şeyleri. Ama Charlotte konusunda dediğim gibi gelirse kesinlikle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'a geldiği halde şu andaki bence futbol arasında farklılıklar var. Bu da çok normal. Daha olgun bir Charlotte belki izleyebiliriz. Daha az doğru yerlere koşu yapan bir Charlotte'u izliyoruzdur şu anda. Topla az buluşup ama onun değerini bilen bir Charlotte'u izliyoruzdur. Buralar tabii ki kişiye göre değişebilir ama istatistik sağlayacak kesin. Muharrem Bey, size hala katılmıyorum. Yani Charlotte'u tartışanla Charlotte'u eleştirenle futbol tartışmam kısmı biraz ağır. Bunu yapmayalım. Bu herkesin farklı fikri var. Herkesin bir santrafor beklentisi var ya da bir tanımı var. Charlotte'u da eleştirirsiniz. Başkasını da eleştirirsiniz. Sizin takımınızdaki oyun yapısıyla, oradaki belki kanat forvetlerin, beklerin durumuyla doğru orantılı işte katkı sağlayabilir ya da sağlayamaz. Immobile kötü bir futbolcu muydu? Hayır, ama Beşiktaş'ta çok sıradan gözüktü farkındaysanız. Çünkü Beşiktaş bir şey oynamadı bu arada. Geçiş hücumu denediği için Immobile zaten tırnak içinde söylüyorum, santrafor bölgesine gidene kadar zaten canı çıktı adamın. Ve haliyle hiç etkili olmadı. Eleştirildi vesaire. Ya da Türkiye'ye gelen birçok böyle santraforlar var. Evet, şöyle hemen bir saatlerimize bakıyoruz. Saatler 20.54 oldu. Bir ara vaktimiz gelmiş. Bir nefeslenme, bir papatya çayı içme vaktimiz gelmiş. Yücel Bey'in hemen şöyle bir göz göze geliyoruz. Sizler mesajlarınızı yazın. Birazdan buradayım.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum.

0: Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
0: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederim.

0: teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir. Start verildi ve koşu başladı. Evet. Timeless şimdi çıktı kullarından. Timeless'tan sonra da Berit kullarından çıktı. Bu iki safkan rakiplerinin oldukça gerisinde başladılar yarışa. Liderliği bir numaralı Can Aluş aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Muğla'lı Adnan var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Lidl Joe onun 3 boy gerisinde. 4 numaralı Distance Runner var 2 boy kadar geride. 2 numaralı Erbağlı Sadi 10 boy kadar geride. 7 numaralı Timeless. Timeless'ın da yaklaşık 20 boy kadar gerisinde Berit ilerliyor. Safkanlar bu sırayla 1400 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 1 numaralı Can Aluş'ta fark 1 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Muğla'lı Adnan var 2 boy kadar geride. 5 numaralı Lidl Joe. Onun 3 boy gerisinde 4 numaralı Distance Runner 2,5 boy kadar geride. 2 numaralı Erbağlı Sadi 2 boy kadar geriye atak yaptı. 7 numaralı Timeless yine 15-20 boy kadar geride. Son sırada 6 numaralı Berit yer alıyor. 1200 metre start yeri bu sırayla geçildi. 1 numaralı Can Aluş lider. Sağrısında 3 numaralı Muğla'lı Adnan var. 2 boy kadar geride. 5 numaralı Lidl Joe ilerliyor yine. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Distance Runner. 2 boy geride 2 numaralı Erbağlı Sadi. Onun da 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Timeless var. Son 800 metreye girilmek üzere liderlik Can Aluş'ta. Baştan beri takipte 3 numaralı Muğla'lı Adnan. 2 boy kadar geride 3.lükte 5 numaralı Lidl Joe ilerliyor. Onun 2 boy gerisinde dışta. 2 numaralı Erbağlı Sadi bariyer dibinde. 4 numaralı Distance Runner sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 1 numaralı Can Aluş lider. İkincilikte yine 3 numaralı Muğla'lı Adnan var. 3 boy kadar geride 5 numaralı Lidl Joe. Onun 2 boy gerisinde Distance Runner yanında Erbağlı Sadi sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Ortadan gelen 3 numaralı Muğla'lı Adnan şimdi koşudaki liderliği aldı. Can Aluş tazelemeye çalışıyor. Dışarıdan da 5 numaralı Lidl Joe geliyor. Safkanlar bu sırayla son 200 metreye girmek üzere dışarıdan Lidl Joe geldi. Ortada Muğla'lı Adnan var. Bariyere yakınsa Can Aluş asrakla 5 numaralı Lidl Joe önde. Ortadan Muğla'lı Adnan içeriden Can Aluş geliyor ama Lidl Joe kazanıyor. 3 numaralı Muğla'lı Adnan ikinci, 1 numaralı Can Aluş üçüncü oldu. 4 numaralı Distance Runner ve 2 numaralı Erbağlı Sadi yarışın dördüncüsü olurken 4 numaralı Distance Runner da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Lidl Joe Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler çift sıfıra kadar sizlerle birlikteyim. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Saygı çerçevesinde gelen tüm mesajlarınızı okuyacağım. Bunu özellikle söylüyorum. Konu Fenerbahçe'ye gelmişken Greenwood'un en son durumu nedir Caner Bey demiş. Valla Greenwood'un gelmesi gerekiyor sevgili Serdar Bey. Hiç böyle ezilip büzülmeden, hiç böyle amalar, fakatlar, keşkeler olmadan Greenwood'u Fenerbahçe'nin bitirmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Greenwood'a ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin Greenwood gibi taraftarı konsolide edecek, taraftarı ateşleyecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Anlattık biz bunları. Öyle bir parodi vardı, öyle bir şey vardı ya, güldür güldür de ya, anlatıyorlardı. Biz bunu şunlarla anlattık falan. Şimdi ben de biraz öyle. Biz bunu anlattık yani. Ben bunu dilimin döndüğü kadar anlattım. Fenerbahçe'nin bayrak oyunculara, yıldız oyunculara forma satışı yaptıracak, taraftarı sahaya çekecek, gelen taraftarı da böyle heyecanla Kadıköy'de, hani orayı cehenneme çevirecek oyunculara ihtiyacı var. Onlardan birisi attığı gollerle, çalımlarla, hareketlerle Mason Greenwood. 40 defa söyledim, 41. defa daha söyleyeyim. Greenwood'a Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Ne yapıp ne edip almaları gerekiyor. Bakın hiç fakat ama lakin olmadı falan kabul etmiyorum. Fenerbahçe'nin Greenwood'u alması gerekiyor. Alacak da öyle tahmin ediyorum. Bu transferin de yakın zamanda bitmesini bekliyorum. Görüşmelerde baya bir mesafe kat edildi. En son aldığımız haberler bu yönde. Yine söylüyorum, Fenerbahçe'nin Greenwood gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem skor yükünü üstlenecek hem de sağ içinde biraz farklı bir profil Greenwood. Hem hırçın hem agresif hem kaliteli bir oyuncu. Size nitelik katacak bir oyuncu. Niceliğe zaten ihtiyaç yok. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ama oynadığı oyunla Fenerbahçe'nin başarısında önemli rol oynayacak bir oyuncu. Aynı Asensio gibi. Nasıl Asensio'da aynı yorumları yapmıştım. Greenwood'da da yine benzer yorumlar yapıyorum. Greenwood'un mutlak surette gelmesi gerekiyor. Bitirmeleri gerekiyor. Ben bir spor sever olarak hani seçim öncesinde de bunu söylemiştim. Bakın iki başkan adayı da sözler veriyor. Vaatte bulunuyor. Bu vaatleri yerine getirmeleri gerekiyor. İşte Gisant mı artık Girassi mi Vedat Muriç mi Greenwood mu kimler varsa ama Fenerbahçe'nin bu bir yıl süreçte getireceği hiçbir oyuncunun tartışılmaması gerekiyor. Ya daha iyisi olabilir miydi dememesi gerekiyor. Fenerbahçe taraftarının da hiç dememesi gerekiyor. Nokta. Devam ediyorum. Caner Bey, Charlotte'u, evet devam ediyorum. Muharrem Bey'in olağanüstü yorumuydu. Charlotte'u beğenmeyenlerle futbol konuşmuyormuş sevgili Muharrem abimiz. Fenerbahçe'ye Nobre gibi bir golcü gerek. Eskişehir'den Özcan Bey demiş. Bilemiyorum artık nasıl bir profile gidecekler. Merak ediyorum ben de. Yani alınacağını düşünüyorum. 4 sene önce Valencia, Sandro, sonra Tadic. Pardon, evet Valencia, sonra Tadic, Dzeko. Geçen sene El-Nesri hepsi 30 gole katkı verdi. Soruyorum şimdi neredeler? Büyük oyuncuların büyük maçlarda katkı vermesi lazım ki rakibin önüne geçebilsin. Biz analizleri yanlış açıdan değerlendiriyoruz. Vallahi Fenerbahçe son 3 sezondur şampiyonluğu derbilerde değil, kendinden profil olarak daha aşağıdaki takımlara karşı kaybediyor. Sevgili Ali Cemal, sen böyle değerlendirebilirsin ama ben böyle değerlendiriyorum. Açınız bakınız oynadığı maçlara. Seni sinirlendiriyorlar Caner Beyciğim demiş. Hayır, ben sinirlenmiyorum, öyle bir durumum yok, asla sinirlenmiyorum. Gözlerinden öpüyorum seni demiş sevgili Korkut abi Giresun'dan. Çok teşekkürler Giresun'a, sevgiler Korkut abi. Ben de ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkürler, saygılar. Kolay gelsin. Bahsettiğiniz pozisyon kaçıncı dakikada oldu? İkinci yarının ortalarıydı herhalde Erdal Bey. Bakabilirsiniz açıp pozisyonu ama ya da maçı tekrar izlerseniz ama ikinci yarının ortalarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, birazdan bu arada bir konuğum olacak. Bugün Twitter'da Space odasında Beşiktaş'ı Trossard ve Lukaku üzerine bir konuşma yaptık ve üzerine de Trossard'la ilgili son dakika bilgisi düştü. Beşiktaş'ın 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı yönünde. Tam da böyle üzerine geldi. Sevgili Burak Alaca birazdan reklamlardan sonra bizlerle birlikte olacak. Bu arada dediğim gibi ben bir ay önce Trossard'la alakalı çok detaylı bir Beşiktaş'a faydalı olur mu olmaz mı detaylı bir X'te bir paylaşım yapmıştım. Caner Aydaş, girip bakabilirsiniz. X yönleri, artı yönleri, Beşiktaş'ın oyuna katkısı, Beşiktaş'ta oyuna katkısı olur mu? Teknik kapasitesi, skor katkısı, liderlik, Süper Lig'e uygunluğu ve evet, yatırım değeri vesaire gibi birçok konuda değerlendirme yapmıştım bir görsel üzerinden. Girip bakabilirsiniz. Leandro Trossard şu andaki değerlerine göre böyle bir paylaşım yapmıştık. Meraklarına duyurulur diyelim. Evet, birazdan hem Trossard'ı bir soracağız. Hatta birazdan değil, artık sorabiliriz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz şimdi. Sevgili Yücel'le şöyle bir göz göze geliyoruz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında sevgili Burak Alaca, Radyo Spor programcısı ve Ajan Spor yazarı sevgili Burak Alaca bizimle birlikte olacak. Hem Alim Peviç sözleşmesine hem de Trossard'la alakalı bu gelişmeyi birlikte konuşacağız.
6: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç

0: Merkezi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
0: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Evet, hattımızda Radyo Spor programcısı ve Ajans Spor yazarı sevgili Burak Alaca var. Burak, tekrar selam.
4: Selamlar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Bugün seninle hani bilmiyorum manidar mı oldu ama gün içinde bir... X'te Space odası açtık ve yani sadece Beşiktaş özelinde Trossard'ı biraz değerlendirdik. Beşiktaş'ın eksiklerini konuştuk ve Trossard da gün sonunda Beşiktaş'ta anlaşmaya vardı açıklandı. Tabii resmi bir açıklama yok ama şu anda her yerde dönüyor. Beşiktaş'ın çarşamba günü oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planladığı Sayın Başkan Adalı'nın, Serdar Adalı'nın. Ne diyorsun? Beşiktaş'a hayırlı olsun. 3+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor.
4: Yani çok kalpten istemişiz bugün, onu anlıyorum. Evet. Yani bu kadar çabuk nihayete kavuşması, biliyorsun ben şüpheleneli henüz sadece birkaç gün oldu. Çok önemli bir transfer. Yani burada şey eleştirileri de var. İşte Beşiktaş bu transferde saplanıp kaldı vesaire ama Trossard gibi büyük oyuncuları buraya getirmek için biraz ekstra efor sarf etmen gerekebiliyor. Netice itibariyle bu oyuncularda açık konuşalım, Türkiye'de oynama hayaliyle yanıp tutuşmuyorlar. Ya şöyle bir şey var hani. Büyük, reputasyonu yüksek isimler daha önce ülkeye elbette geldi. Ama gelinen noktada baktığımız zaman geçen sene Arsenal'da 50 maçta forma giymiş, Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 başlamış bir oyuncuyu alıyorsun. Şimdi Arsenal neden çıktı soruları bununla beraber doğabilir. Ve şöyle, bir yıl sözleşmesi kalmış bir oyuncu. 31 yaşında. 23 milyon sterlin almışlardı. Şimdi 18+2 milyon euroluk bir paket elden çıkartıyorlar. Onlar açısından da makuldü. Orada Arteta'nın son 3,5 yılda en büyük jokerini, düzenli olarak oynayan bir oyuncu Beşiktaş aldı. Bence gerçekten çok büyük bir iş. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla çok ciddi fark yaratmasını bekliyorum kendisinin.
3: Evet, bu arada hani ben de seninle benzer fikirdeyim. Kesinlikle fark yaratacaktır. Transfer döneminde de hani bu eleştiri, bu arada az önce söylediğim bu eleştiri yapanlardan birisi benim. Hani Beşiktaş sanki bu transfere biraz takılı kaldı ama arada tabii haksızlık etmeyelim. Beşiktaş'ın aslında şu ana kadar 6 oyuncuyla anlaştığını da söyleyelim. Kasım Guattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan'la da anlaştığını da söyleyelim. Yani Trossard'a kadar hiçbir şey yapmadı yönetim demek de çok doğru değil. Sadece hani ben böyle ana rotasyonda ilk 11'de oynayacak seviyede hani 1-2 transfer daha bekliyordum. Eleştirimin aslında biraz şeyi buydu ya da eksik kaldı diyelim.
4: Ya burada şöyle bir şey var. Hani Trossard ayarında oyunculara baktığımız zaman işte mesela Osimhen ilk geldiğinde Eylül ayında geldi. Genelde bu transferler Avrupa'da takımlar iyice, oyuncular ve menajerler iyice nabzı yokladıktan sonra çok alternatif önlerinde bulamadıklarında gerçekleşir. Bu tarz işte Türkiye standartlarında star dediğimiz oyuncular genelde yaz transfer dönemindeki ilk önceliği burası olmadığı için şartları biraz gözetir. O yüzden hani temmuz

0: biraz daha orada net şüphe uyandırmayacak isimlere gitmesi gerekiyordu. Bunları yapmak da kolay değil. O yüzden şimdiye kadar en azından Midtjylland maçına gidilirken belki o güne kadar farklı şeyler olur. Sahada başka isimler görürüz. Çok kolay değil tabii ki kampa katılmaları vesaire derken ama nokta atışı transferler yapması gerekiyordu ve bu net isimleri de bu kadar erken bitirmek çok kolay değil. O yüzden fahiş derecede görünen Tale gibi, işte Solbeck gibi, belki işte Santrfor oh gelmeseydi sayılabilirdi. Bu gibi eksikleri gidermek bence şimdiye kadar büyük başarı. Fazlası yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama mevcut hem ekonomik koşullar hem de Türkiye Ligi'nin Avrupa'daki imajı itibariyle bu çok kolay değil açık söylemek gerekirse.
1: Evet, dediğin gibi yani çok da kolay transferler değil. Özellikle hani Trossard gibi bir oyuncuyu da getiriyorsanız tabii Avrupa'dan da birçok talibi var. Haliyle yani bayağı da bir zaman alıyor. Peki bu transferlerin devam edeceğini düşünüyor musun? Mesela gündemdeki bazı oyuncuları bugün de biraz konuştuk. İşte Timber, Beşiktaş'ın yine gündeminde olan oyunculardan birisi ki fayda sağlayabilir. Hani aradığı dinamik belki 8'de olabilir Timber. Quentin Timber, o da Marsilya'da bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Feyenoord'dan transfer ettiler kısa dönem önce.
1: Evet, Oğuz Aydın yine gündemde Beşiktaş'ın. Hani Beşiktaş'ın yine bu transferleri bu ayın sonuna kadar devam eder mi bu çerçevede? Ya da bir yıldız futbolcu bekliyor musun santrafor mevkini özellikle?
0: Ya şöyle, santrafor mevkini konuşulan isimlere bakınca şimdi orada benim anlam veremediğim bir şekilde oh'tan bir herhalde taraftar nezdinde bir tersizlik görülüyor. Ben öyle düşünmüyorum bu arada. Bence iyi bir santrafor oyuncusu ama
1: evet.
0: Onun önüne birini koyacaksan bu bir yıldız bir isim olmak zorunda. Yani tutup da işte bugün mesela sabah programda da konuştuk. Nisten Mofi ismi. Ben Oh'un önüne gözüm kapalı yazamam. Burada sağlıklı bir Lukaku olabilir. Vlahovic ismi konuşuluyordu ki Juventus'ta kalacak, onun bilgisini de vereyim. Şu an için rüzgar çok fazla o yönde esiyor. Bir yıldız isim bekliyorum orta sahaya. İşte sağ kanada belki biraz daha reputasyon anlamında işte ne bileyim Arsenal'lardan, Juventus'lardan oyuncular gelmez ama yine net katkı verecek takviyeler bekliyorum. Mesela Quentin Timber ismi Feyenoord'dayken benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Marsilya'da da burada bu sene biliyorsun işte teknik direktör ayrılığı yaşandı, kavgalar, gürültüler, hani onların takımı dağıtma sebebi şey değil. Oyuncular kötü olduğu için değil. Bir orada hava değişimine ihtiyaç olduğu için. İyi bir fırsat olabilir. Topla birlikte hareket edebilen, topla dikine çıkabilen bir oyuncu burada. Orkun ve Salih'in ortasında aranan kan olabilir. Oğuz Aydın tarafına bakıyorum. Bence Fenerbahçe'de hak ettiği forma sürelerini bulamıyor. Özel bir oyuncu. Dikine çok iyi oynayabilen, dribling kabiliyeti olan, belki kanat bek olarak bile kullanabileceğin, oyun motoru yüksek bir oyuncu. Ben Beşiktaş'ta mesela Çerni ile birlikte belki bazen önünde önemli katkı verebileceğini düşünüyorum. Yani yıldız isim gelecektir. Bunu santrfor noktasında bekliyorum. Ama diğer yapılacak tamamlayıcı hamlelerin de şu anki isimler itibariyle hem Timber hem Oğuz Aydın isimleri itibariyle çok fena olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Beni tatmin ediyor bu gördüklerim.
1: Evet, şu ana kadar yapılan transferleri belli ki beğenmiş. Peki stoper hamlesi bekliyor musun? Yine uzatıyorum ama.
0: Yok estağfurullah, Elzem. Bence Elzem, bir sol stopere ihtiyaç var burada. Agbadu, Jalo, sağ stoper rotasyonu belki bir nebze güven veriyor olabilir ama solda biraz daha şef nitelikleri olan, mesela Senesi ismi çok fazla konuşuluyordu. Biliyorsun topluma gitti. Geriden oyun kurabilen, oyunun boyunu uzatmak adına söylüyorum bunu. Yani orada o altıda Salih mi olacak, Endil mi olacak bilmiyorum ama onu çok derine en azından hücum tarafında sürüklemeyecektir. Oyunun boyunu genişletecek. İleri hatta ikinci ve üçüncü bölgeye rahat genişlemesi, rahat yerleşmesini sağlayacaktır. Sol stoper lazım bence. Bu konuda bir beis yok. Bu hani yapılmayacaksa da bence büyük hata olur. Onu da söyleyeyim.
1: Peki. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Bir de sana basketbolu sormak istiyorum haliyle. Beşiktaş bugün hani yine konuştuk aslında Euroleague özeline iyi bir kadro kurması gerekiyor. Biraz transferlerden bahsettik. Öncelikle yayını yeni açan dinleyicilerimiz için söylersen Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptığı transferleri bir değerlendirirsen sevinirim. Bir de Koç'ta 2 yıl anlaşma imzalanması, hani bu transferlerin bundan sonraki süreçte daha iğmeli bir şekilde, daha iyi bir şekilde sürmesini sağlar mı? Ya da bizim beklentimiz bu yönde en azından spor sever olarak.
0: Şöyle, Dusan Alimpiyeviç'le sözleşme uzatılmasıyla alakalı şunu söyleyeyim. İlhan Şeşel'in bir şarkısı vardı, bilir misiniz? Sensiz olmaz. Dusan evet. Alimpiyeviç'in şarkıyı da dinlemelerini tavsiye ederim bu arada dinleyenlerin. Böyle bir etkisi var. Dusan Alimpiyeviç Beşiktaş Basketbol Şubesi'nde, Beşiktaş Basketbol Franchise'ında bir ruhani lider olduğunu söylemek istiyorum. Belki bu ifade çok abartılı gelebilir ama senelerdir basketboldan uzaklaşmış, basketboldan kopmuş taraftar kitlesini tekrardan salonda, takım etrafında kenetledi. Önemli bir figür. Öncelikle bundan başlamak lazım.

0: şimdiye kadarki transferler hep söylediğim gibi yerli oyuncular vesaire takımın taban düzeyini belirleyen oyunculardı. Taban hamleleri yeni yeni gelmeye başladı. Burada işte Daquan Jeffries olsun, işte 3&D anlamında hem perimetre gerisinden hem de savunma tarafından etkili olabilecek bir isim dün eklendi. Bence başarılı bir hamle. Jalen Noel ismi bence Avrupa'nın adapte olduğu takdirde en iyi skoreri olabilecek, ya en iyi skorerlerinden biri olabilecek bir isim. Bu anlamda Jalen Noel hamlesi de bence atılabilir bir zarf. Bunun da başarılı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak bir iki hamleye bakmak lazım ama Euroleague tecrübesi yüksek olan oyuncu adedi biraz düşük. İşte Avramovic ismi konuşuluyor. Bu anlamda bazı sorunları gidermeye faydalı olabilir. Yani çıkacak isimleri göreceğiz. Bundan sonra muhtemelen iki transfer olacaktır diye düşünüyorum. Biri 2 numara pozisyonuna, biri de center 5 numara pozisyonuna. O isimleri görmek lazım. Biraz daha net isimlere ihtiyaç var ama onu hani bugünün ortaya çıkan tablosu itibariyle net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Evet, peki koçun kalmasıyla alakalı hani birçok biliyorsun şeyler vardı. Beşiktaş'ın Euroleague'e girmesi belki önemli bir etken oldu ama hani bu sözleşmenin az önce bir tane paylaşımı gördüm. X'te şey söylemiş, ömürlük bir anlaşma imzalayın diye. Yani bu sözleşmenin aslında önümüzdeki yıllarda da böyle devam edebileceğini düşünüyor musun? Sanki ben böyle bir bekliyorum gibi. Hani Beşiktaş'ta kimyası çok uyuştu. Hani Alimpeyeviç uzun yıllar Beşiktaş'ta bundan sonra da kalacak gibi gözüküyor.
0: Kalmalıdır da bu arada. Burada artık çürümeye yüz tutmuş bir yapıyı tekrardan Nedim Yücel'le birlikte hayata döndürdüler. Şu an mesela şeyi öngörebiliyoruz değil mi? Basketbol Gelişim Merkezi'nde gelecek sezon Beşiktaş'ın oynadığı bütün maçların kapalı gişe olacağını öngörebiliyoruz. Bunun mimarı Dušan Alimpeyeviç ve Nedim Yücel. O yüzden orada az önce de söylediğim gibi ruhani lider vasfı taşıdığı için burada sadece bir koç olarak bakmamak lazım. Yani 2027-28'in sonuna kadar 2 yıllık bir extension, 2 yıllık bir kontrat yenileme var. Eğer işler çok kötü gitmezse uzun yıllarda devam etmesini bekliyorum. Orada da olmalı net bir şekilde.
1: Evet, Beşiktaş'ın önümüzdeki sene tabii hani şu andaki görüntü bir yıllık bir davet aldı Euroleague'den. Özel bir davet aldı. Evet. Bunun devamı başarıyla endeksli mi? Yani başarı olursa mı devam edecek? Burak, bu konuda yine hani en azından dinleyicilerimiz merak edebilir. Ne dersin?
0: Başarıyla endeksli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim C-Lisans anlaşmasının. Burada en azından play-in ya da play-off yapman gerekiyor. Aksi takdirde sana yine öncelik tanıyorlar lige olan katkılarından ötürü. İşte Euro Cup şampiyonu geliyor, lig genişlerse ya da başka ayrılanlar olursa öncelik tanıyorlar ama tabii ki garanti değil. O yüzden bu sene belli bir başarı düzeyinin geçmişte Paris'in yaptığı gibi ki kaldılar ya da Valencia'nın yaptığı gibi bir rekabetçi görüntü çizmek durumundasın. Bu şart. Yani tutup da bu sene ligin dibine demir atarsan seneye ligin 24 takıma genişlemesi gündemde. Öyle olsa bile kendine yer bulamayabilirsin. O yüzden bu sene çok kritik bir eşik. Onu söyleyebilirim.
1: Evet, bakalım Beşiktaş bu konuda bu sene başarılı olacak mı? Sen ne düşünüyorsun peki? Yani bu transferlerle beraber Beşiktaş'ın play-in potasında olabileceğini düşünüyor musun? Ya da şöyle sorumu değiştireyim. Hani bundan sonraki hamlelerle beraber, koçun da varlığıyla beraber iyi bir koç olduğunu zaten düşünüyoruz. Onun için de bir fırsat. Bir taraftan Beşiktaş'ın en azından buraya hedefleyeceğini düşünüyor musun?
0: Sonraki bir iki hamleye göre konuşabilirim. Şu an için görüntü çok hani net play-in yapar, net rekabetçi olur noktasında değil. Onu söyleyebilirim. Bundan sonraki birkaç hamleyi görüp bir şey söylemek daha sağlıklı olur. Hani bunu şeyden söylemiyorum. Ben Beşiktaş başarılı olsun elbette istiyorum. Zaten hani açıklamama da gerek yok. Sen beni yakinen tanıdığın için söylüyorum ama hani biraz temkinli olmak lazım. Bundan sonraki birkaç hamleyi görüp ona göre konuşmak lazım. Şu an dediğim gibi takımın tavanını belirleyecek bir iki hamle geldi. Okey, işte Jalen Noel, Daquan Jeffries gibi bazı ipuçları var ama orada tecrübeli bir iki Euroleague oyuncusuna da ihtiyaç var. Bu da şüphesiz.
1: Evet, hazır seni bulmuşken Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin de takviyeleriyle alakalı da hani böyle bir 3-4 dakikam var yarışa kadar.
0: Tabii.
1: Önce bir Fenerbahçe şöyle bir bakalım. Gidenler gelenler bayağı önemli oyuncularla anlaştılar. Ne diyorsun önümüzdeki sene? Hedef tabii ki şampiyonluk ama hani bu kurulan kadro uyumlu mu? En azından bunu sorayım sana.
0: Ya şunu görmek lazım. Sarunas Eskiyevicius Fenerbahçe döneminde geniş ve kaliteli bir rotasyonla mücadele edecek. Rotasyon kaliteliydi ama çok geniş miydi bugüne kadar tartışılır. Daha önce geniş rotasyonlarda hem süre anlamında hem ego yönetiminin anlamında Barcelona'da sorun yaşadığını görmüştük. Bu yönünü törpülediğini düşünüyorum. Başarılı olabilir ve şeyi söyleyebilirim. Hani Fenerbahçe'nin geride kalan 2,5 Sarasya 300 sezonunda sahip olduğundan çok daha iyi bir kadro var şu an elinde. Bu bence Fenerbahçe için olumlu bir emare. Tarık'ın kaybını da burada net 3-4 hamlesiyle gider.

0: bilmeleri lazım. Hani Final Four'da görmüştük. Taylor Norton takımı Wade Baldwin'in kötü şut attığı denklemde Fenerbahçe bu anlamda yayın gerisinden sıkıntı yaşıyor. Şimdiye kadar yapılan hamlelerde Larkin, Shavon Shields gibi isimler iyi şutörler ama net bir şutlere ihtiyaç gibi, Tarık gibi ya da ne bileyim bu örnekleri de çoğaltabiliriz. Belki işte Nate Rivers gibi, Valencia'da gibi. Bu tarz net yani ceza şutörü olarak değil de işte oyunu spacingini daha geniş kullanabileceğin ya da işte şut konusunda sıkıştığında güvenebileceğin bir yere ihtiyaç var. Bu net.
1: Peki Efes için ne düşünüyorsun? Orada da önemli hamleler var. En azından ben öyle düşünüyorum. Sen de benzer öyle düşünüyorsun. Onlarda da birkaç senedir kötü bir gidişat var ve bunu tersine çevirmeye çalışıyor Anadolu Efes. Ne düşünüyorsun?
0: Ya hamleler heyecan verici. Strazel, Mike James gibi isimler bir lasta gerçekten heyecan verici ama yine karman çorman bir durum var. Onu söyleyebiliriz. Yani mesela bu takımın 4 rotasyonuna baktığımız zaman işte Saric ismini, Ercan ismini görüyoruz. Yine orada atletik, yırtıcı bir 4 numara yok. 3 numara rotasyonuna bakıyoruz. Cordinier ve Santius'ta isimleri çok net isimler. Bir guard rotasyonu işte Mike James'le, Strazel'le, Lloyd'le, Dozier'le heyecan verici. 5'e bakıyorum. Ya mesela orada Kai Johnson'un önünde Bruno Fernando net bir isim göremiyorum. Bence bir 5 takviyesi daha lazım. Ya Efes dediğim gibi isim ismi heyecanlandırıyor ama mühendislik olarak bence bazı kusurlar barındırıyor. Onu zaten hani sezon başladıktan bir süre sonra ki Koç Pablo Laso da çok kötü gözüküyor son yıllarda. Bilmiyorum, yaşayıp görmek lazım. Şu an hani Fenerbahçe için konuştuğum kadar net konuşamam Efes tarafına.
1: Evet, zaman süreç içinde biz de konuşacağız. Bakalım yeni hamleler de gelecektir diye düşünüyorum. Burak, ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Her zaman. Hoşça kal. Evet, sevgili Burak Alaca bugün neydi? Radyo Spor programcısı ve Ajans Spor yazarı. Yani Fenerbahçe'yi kısaca değerlendirdik. İyi takviyeler yapılıyor. Onu söyleyelim. Hatta bayağı önemli takviyeler yapılıyor basketbolda. Diğer tarafta Efes'in yine önemli hamleleri var. Strazel onlardan birisi, Mike James onlardan birisi ama yeterli mi bilmiyorum, tartışılabilir. Kadro mühendisliği konusunda da bizim en azından kendi aramızda konuşmalarımızda şüphelerimiz var ya da tereddütlerimiz var diyelim. Beşiktaş'taki hamleleri bundan sonraki hamlelere göre değerlendireceğiz. Evet, şu ana kadar fena değil, yeterli mi değil ama devamını bekliyor, görüyor olmamız lazım. Malum Euroleague'e alındı, bir yıllık bir özel davet. Devamını getirmek biraz Beşiktaş'ın kendi elinde diyelim. Ve bunu da nasıl yapacaklar? Şu ana kadar birçok oyuncu aldılar. Ama daha fazlasına da ya da daha iyilerine de ihtiyaç var. Siyah beyazlı takım için giyinili. Evet, bu arada yarışımız varmış. Yarışa gidelim, devam edelim.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Onlar da yerini alınca İzmir'de son koşu başlayacak. 11 numaralı Selmin Kız. Baksa yakın. İbrahim Safa Söğüt'te start alacak. 6 numaralı box kullanacak Kırdiş İtay. Kariyerinin 3. yarışı. 11 numaralı Selmin Kız'a kulvarındaki yerini aldı. En dış box kullanacak olan 5 numaralı Tavilok Sontay. Şimdi box'a yaklaştırılıyor. 5 numaralı Tavilok. On birinci ve son sayı olarak giriş hazırlığında o da yerini alınca son koşu başlayacak İzmir'de. Diğer Ontay kulvarında hazır. Şunun favori ismi 136 oynanma oranı var. Tavilok'un. Arhan Bey kırmızı elmas orijinli. Kır erkek safkan Tavilok'un yerini almasını bekliyoruz. Henüz kulvarında değil.

0: Biraz daha yakın şimdi kulvarına. Ve Tavilok da yerini aldı. Taylar son koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Evet, Mr. Alaçat kulvarından çıktı ancak yarışmayı reddediyor şu anda. 4 numaralı Mr. Alaçat. İlk 200 metrenin sonunda liderliği 1 numaralı Erdağ aldı. Farkı yarım boya kadar çıkarmıştı ancak dışarıdan temposunu artıran 5 numaralı Tavilok oldu. Öne geçti o. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Erdağ peşinde. 2 boy kadar geride 7 numaralı Demir'in kılıcı var. Onun 1 boy gerisinde içeride. 3 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı ilerliyor. Yarım boy kadar geride. Dış kulvarda 10 numaralı Lokum Hüma var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Ulu Cihan. Onun 1,5 boy gerisinde dışta. 2 numaralı Kral Çınar ilerliyor. Son 800 metreye girildi. 5 numarada Tavilok lider. Takipte 1 numarada Erdağ var. 1 boy geride 10 numarada Lokumya. Bariyer demede 7 numarada Demir'in kılıcı. 2 boy geride iç kulvarda. 3 numarada Kuzey'in Poyraz'ı dışa geldi. 2 numarada Kral Çınar. Yarım boy kadar geride ortada 6 numaralı Ulu Cihan var. 2,5 boy geride Efsane Vitay. Onun 2 boy gerisinde. 11 numaralı Selmin Kız. Daha sonra 9 numarada Erem'di sırasıyla. Taylar düzlüğe çıkıyor. 5 numarada Tavilok lider. Fark 1 boy kadar. Dışta ikincilikte 1 numarada Erdağ var. İçeriden 10 numarada Lokum Hüman'ın daha geriden dıştan 6 numaralı Ulu Cihan'ın ataklarıyla son 400 metreye giriliyor. Tavilok liderliğini korumaya çalışıyor ama dışarıdan gelen 6 numaralı Ulu Cihan onu yakaladı. Ortada 1 numaralı Erdağ var. Son 200 metreye girilmek üzere dışarıdan yaptığı ataklarla 6 numaralı Ulu Cihan içteki 5 numaralı Tavilok'u yakaladı. Tavilok da pes etmedi. İki safkan arasında mücadele var. Az farklı Ulu Cihan önde içeriden tazelemeye çalışıyor. 5 numaralı Tavilok, 6 numaralı Ulu Cihan önde ve kazanıyor. 5 numarada Tavilok ikinci oldu. 1 numarada Erdağ üçüncü olurken 2 numaralı Kral Çınar ve 10 numaralı Lokum Hüma tabelanın son iki basamağı için aynaya yakın geçen isimler oldular. Günün 8. ve son koşusunu 6 numaralı Ulu Cihan Mertcan Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Siz Fenerbahçe'nin net oyuncular diyorsunuz ya, o konuda haklısınız. Örneğin Galatasaray çok kötü bir sezondan sonra yaptığı transferlere bakarsanız hepsi prime yaşlarında alınan oyunculardı. Sadece Mertens yaşlıydı ama o da kötü bir halde gelmedi. İyi bir halde geldi. Yani gayet oynayan bir, üreten bir Mertens'ti. Oyuna katkısı olan bir Mertens'ti. Torreira, Oliveira, Icardi, Mischö, Rashica, Abdülkerim, hatta Kaan, hepsi 25-28 yaş aralığındaydı. Sonra bu iskeletin üzerine güncellemeler yapa yapa başarılı sezonlar devam etti. Net oyuncu derken yaş kriteri önemli. Takım yaş ortalamasını fazla yükseltmemek lazım demiş sevgili Ali Cemal Bey. Ya ben yaşlı oyuncu alsın demiyorum ki. Yani sağ içinde, sahada verici performans net olan oyuncular olmalı. Şimdi mesela örnek veriyorum. Sidiki Şerif belki 2 sene sonra önemli bir oyuncu olacak. Ama şu anda benim için ya da herhangi bir Fenerbahçe taraftarı için performansı dalgalıdır. Ama Greenwood aynı şeyi söyleyemem yani. Greenwood kendisini ispatlamış. Hatta yaşadığı bu problemler olmasa zaten Türkiye'ye çok getirebileceğiniz bir oyuncu değil. Bu yaşlarda hele. İngiltere milli takımında oynayabilirdi. Avrupa'nın elit takımlarında çok rahatlıkla oynayabilirdi. Değil mi? Greenwood'dan bahsediyoruz. Yani hatırlayın Manchester United'da attığı golleri. Keza unuttuysanız açın. Marseille'de attığı gollere bakın. Gayet skorer bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Hani Maduike İngiltere milli takımına giriyorsa Greenwood'un hala ile giriyor olması gerekiyor. Ama dediğim gibi yaşadığı problemler vardı. Bunu söylemeye çalışıyorum. İşte Vedat Muriç performansı evet stabildir. Oynadığı zaman katkı sağlar. Gol katkısı alabilirsiniz. Yani yatırım yapabileceğiniz transferler olabilir ama bu oyuncuları bütün sezona bu oyunculara bel bağlayıp gitmemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani bugüne kadar yaşadığı ya da bir şekilde karşısına çıkan o problemleri artık şu andaki yönetiminin görüyor olması lazım. Zaten gördükleri için biz buradayız dedi Sayın Başkan. Israrla söyledi. Kongre üyeleri inandı kendisine. Vaatlerine, sözlerine inandı ve sonrasında da kendisine oy verdiler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ake'yi neyin tartışayım? Yani Ake şunu tartışabilirim. Ya Ake eğer sakatlanmazsa bu sezonun hani en iyi stoperi seçilir mi seçilmez mi? Buna bakarım yani. Fenerbahçe'nin ne kadar ya da ne kadar gol yer? Hani Ake'nin savunmada yapacağı katkılarla, doğru yer tutmasıyla, doğru koşullarıyla işte Fenerbahçe'ye yapacağı katkıyı tartışmak lazım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa işte Kante evet yaşı var, başı var. Yani Gendouzi'nin neyini tartışayım yani. Zaten belli kalitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani buraya gelmeden önce zaten performans olarak fena olmayan, iyi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Katkı sağlar sağlamaz buraya gelir. Bu başka bir konudur ama oyuncunun kalitesi bellidir. Az önce örnek verdim işte. Immobile iyi bir oyuncuydu ama Beşiktaş'ın oyun sistemine uymadı mesela. Immobile kötü diyebilir misiniz? Yok ya, gidemedi çünkü. Beşiktaş hücum yapamazsa Immobile de sıradan gözükür. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer Greenwood'u isteniyorsa ya da Greenwood alınmak isteniyorsa gidip alınıp gelecek. Böyle net oyunculara. Skorka zaten hani 10 artı 4 kuralı var. Bu durumda zaten bu 10 oyuncunun yaş sınırlaması yok. Elinizde yabancı oyuncular var. Bu oyunculardan çıkmanız da gerekiyor. Elinizde tutacak 10 oyuncunun da doğrudan katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. Sonra diğerlerine bakmanız gerekiyor. İşte yatırım yapacağınız Sidiki Şerif midir? Başka Mimović midir? Başka biri misidir? Birisi midir? Bunlar başka tartışma konuları. Ama ilk 11 için düşündüğünüz ve yeni almayı düşündüğünüz oyunculardan bahsediyorum. Hepsinin net olması gerekiyor. Bu konuda Fenerbahçe taraftarı bu seneyi unutmaması gerekiyor. Çünkü bu vade oy verdi. Bence. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Greenwood için de Fenerbahçe'nin bir iki gün içinde bu transferi bitirmesi bekleniyor. Eminim ki çok ciddi bir reaksiyon gösterecektir Fenerbahçe taraftarı. Yine söylüyorum, Asensio da çok kıymetli bir oyuncu. Benim gözümde bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak, bir futbol sever izleyen olarak, futbolu yorumlayan, sporu yorumlayan birisi olarak bir basın çalışanı olarak beni heyecanlandıran bir transferdi. Tıpkı Mertens gibi, tıpkı Icardi gibi, tıpkı belki Orkun Kökçü gibi. Kim birileri beğenir, birileri beğenmez ama ben beğeniyorum Orkun'u. Feyenoord'dan beri takip ediyorum. Türkiye'ye gelmesi, burada oynaması önemli bir şey. Hala Avrupa'da 40-50 milyon eurolar çok rahatlıkla verilebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya da işte başka oyunculardan bahsedelim. İşte Nübel mesela iyi bir kaleci. Diğer tarafta yani iyi bir transfer, iyi bir hamle Beşiktaş üzerinde ve Türk futbolu üzerinde. Sonuçta Almanya milli takımının muhtemelen bundan sonra çok büyük bir ihtimalle birinci kalecisi olacak milli takımın. Önemli değerli diye düşünüyorum bu tarz önemli transferler. Trabzonspor'un yaptığı Malinovski iyi bir transferdir, net bir transferdir. Tartışılmaz bir transferdir. Katkı ne kadar katkı sağlar? Hocanın oyun sistemi, oynattığı yer, verdiği süre, aldığı dakikalar falan bunlar tabii ki önemlidir. Form durumu, formsuzluğu, şehre uyumu bunlar tabii ki önemlidir ama oyuncu tartışılmayacak bir CV'dedir. Kaliteli bir oyuncudur. Fenerbahçe üzerinde de biraz bunları anlatmaya çalışıyorum. Ben Fenerbahçe başarılı olacaksa hangi bölgeye yeni transfer yapacaklarsa ya elindeki mevcut oyuncularla bir şeyleri başaracaklar ya da daha önce başaramayan oyuncuların yerine yenilerini getirecekler ama bu getirecekleri isimlerin vasatın üstünde olması gerekiyor. Tartışılmaması gerekiyor. Bakınız örnek Şekil A. Greenwood gibi. Sanırım anlatabildim herhalde. 0538-052-1487'den mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Diyelim şöyle bir oynanan şu Viking maçına bakalım. İlk yarı yenik tamamlamıştı Viking. Acaba ikinci yarıda skorda bir değişikliği olacak mı Viking? Evet, dakikalar 71. Sarpsborg 0-8 karşısında 1-0 geride Viking. 1'den 2 için bayağı da bir zaman geçmiş. Hani şu dakikadan sonra döner mi? Sanki dönmez gibi gözüküyor. Viking neler oluyor? Viking'de Norveç'in elenmesi onlara da çok da olumlu yaramadı diye düşünüyorum. Şu ana kadar da çok fazla şut çekememişler. Korner atamamışlar. Hani vasat bir görüntüleri var. Eğer böyle devam ederse ligdeki ikinci mağlubiyetlerini alacaklar. Biliyorsunuz ligin ilk haftasında yenilmişlerdi, öyle hatırlıyorum. Deplasmanda Kufu Mosto muydu, Hamkam mıydı, birisine yenilmişlerdi ama sonrasında sürekli kazandılar. Hatta ve hatta size ilginç bir skor söyleyeyim. Şaşırın, hatta şaşırmayın belki. Önce Molde'yi, yani ligin önemli takımlarından birisi Molde'yi 4-1 darmadağın ettiler. Yetmedi, ertesi hafta değil bir sonraki hafta kendi sahalarında Bodo'yu gole boğdular. Yani yanlış anlamayın, City'yi, Atletico Madrid'i, değil mi? Inter'i eleyen Bodo'yu gole boğdular. Yani 5-0'lık bir galibiyetleri vardı Bodo karşısında. Darmadağın ettiler. Ta ki bu haftaya kadar müthiş bir galibiyet serileri vardı Viking'in. Beraberlikleri de yok. Ya kazanıyorlar ya kaybediyorlar. İlk hafta kazanmışlardı. Kaybetmişlerdi. Hamkam deplasmanında ve ikinci mağlubiyetinde yaşamak üzere Viking eğer bu dakikadan sonra skoru kendi lehlerine değiştiremezlerse ilginç. Sonrasında ilginç bir fikstürü var Viking'in. Şimdi bakıyorum 3 maç üst üste deplasmanda oynayacaklar. Yani önümüzdeki hafta kendi sahasında oynuyor. Sonrasında Lillestrøm, Aresund ve Start'ta deplasmanda oynayacaklar. Niye böyle bir fikstür çekilmiş? Niye böyle bir şey var bilmiyorum. Neden söyleyeyim? Çünkü benzer bir durum Bodo'da da vardı işte. Bir takım 3 maç üst üste kendi sahasında oynuyor. Sonra 3 maç deplasmanda oynuyor gibi böyle. Ya da 2 maç 3 maç. İlginç bir durum var. Hani neden kaynakladığını dediğim gibi bilmiyorum. Ama böyle bir durum var. Norveç'te çok da anlayamadığımız. Bakalım ama daha ligin henüz ortalarındayız. Birçok maç var. Hani bu ligde her an her şey olabilir. Ama görünen o ki hani Viking, Tromsø ve Bodo arasında geçecek gibi gözüküyor. Bodo geldi bu arada. Bugün deplasmanda kazandı. ve bir maç fazlasıyla Viking'in bir puan aşağısına geldi. Eğer bugün Viking kaybederse sonrasında Bodo, hani maç eşitliği olacak

0: Viking yine önde olacak ama sonrasında artık şartlar eşitleniyor gibi bir durum var. Sanki Bodo geçen sene yaptığı o hatayı yapmaz diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Evet, Leandro Trossard Beşiktaş'ta ben ne zaman haberi vermiştim? Bir ay önce, bir saat önce yazdım Trossard Beşiktaş'ta diye. Evet, X'te de paylaştım. Daha yeni yeni paylaşan sosyal medya fenomenleri de var ama dediğim gibi ben bir saat önce yazmıştım. Haber gelmişti bana an itibariyle ve bu haberi de paylaşmıştım X'te ve sizde de paylaşmıştım yine. Beşiktaş adına önemli bir transferdi. Muhtemelen Avrupa maçlarına yetişmeyecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum hani yazacak der mi olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hani yetiştirebilirse bu Midtjylland maçlarına yetiştirmesinde fayda var. Çok da zaman yok. Hani oyuncu gelecek o arkadaşlarıyla işte uyumlu bir görüntü ortaya koyacak falan filan. Baya zaman geçmiş olacak yani. Sanki olmayacak gibi. Bakalım belki yazabilirler. İkinci maça şey yaparlar. Yetiştirirler. Bilemiyorum yani o kadroyu verecekler mi? Avrupa'yı bildirecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Ama önemli. Tabii aynı şey Fenerbahçe için Greenwood için de geçerli. Onlar da Avrupa'ya yetiştirmeye çalışıyorlar. En azından bu turda olmasa da bir sonraki turda mutlaka oynatmak istiyorlar ki oraya kadar da zaten birçok transfer yetişir diye düşünüyorum. Ayrıca Vedat'ın sakatlığı yani Vedat Muriç'in sakatlığı da tabii Fenerbahçe için ayrı bir şok oldu. O da gerçekten büyük bir talihsizlik diyelim. Bakalım. Bu elemelerde yani bu Polonya takımıyla oynayacağı maçlarda bir problem yaşamayacaktır. Ben öyle düşünüyorum ama sonrası için tabii gerekti. Fenerbahçe'nin mutlaka santrafor bölgesine net bir takviye yapması gerekiyor. Ekstra bir katkıda ya da katkı sağlayacak bir santrafora ihtiyacı var. Evet, şimdi bu transferlerden sonra bakıyorum. Evet, Beşiktaş'ın bence özellikle santrafor bölgesine 8 numaraya ve mümkünse de sağ öne yine net tartışılmayacak eğer oyuncular gelirse ligde rekabetçi bir takım olabilir. Rakipleriyle ya şöyle aslında rakipleriyle rekabet edebilir demeyeyim bu çok doğru bir ifade olmaz. Şampiyonluk yarışında olabilir. Ligin sonuna kadar bir şekilde şampiyonluk yarışında olur. Şampiyon olur diyemem ama şampiyonluk yarışında olur. Çünkü sağ beki fena değil. Murillo, Salih Özcan rotasyonda iyi bir hamle. Nübel iyi bir kaleci. Sonra sol önde Trossard geldi ya da geliyor. İşte Orkun var. Değil mi? Hani baktığınız zaman burada iyi bir santrafor alınmalı. İyi bir eğer bulunabilirse bir sol stoper iyi olur. Bir 8-10 alınması gerekiyor. Belki dinamik bir 8-10. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Yerli hamleleri de bundan sonra önemli. Yani Sayın Önder Özen'in 6-7 oyuncu alacağız dedi ama şu ana kadar Beşiktaş zaten 6 oyuncu getirdi. 2 kaleci. Yani en az bir 3-4 hamle daha gelmesi gerekiyor. Bundan sonra ligde rekabetçi olmak için bence. Peki devam edelim. Sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Galatasaray'da tabii hani biraz acele etmiyor Galatasaray. Bilmiyorum hani doğru mu yapıyor? Yanlış mı yapıyor bilmiyorum ama çok fazla acele etmiyor. Doğru da olabilir. Böyle değerlendirebilirsiniz. İngiltere'den Hüseyin Bey yazmış. İyi yayınlar. Sizi beklemekten çatladık. Greenwood oluyor mu? Bence olacak Hüseyin Bey. Greenwood'un olmasını bekliyorum. Ben hani aldığım duyumlar Fenerbahçe'ye de yakın birçok dostumuz, muhabirimiz, muhabir arkadaşlarımız var. Gazeteci dostumuz var. Greenwood'un büyük ölçüde olacağını düşünüyorum. Aldığımız haberler bu yönde. Ama tabii birçok kulüp talip. Yani şöyle sevgili Hüseyin Bey, şimdi Hüseyin Sedat Bey, Hüseyin Bey sevgiler İngiltere'ye. Şöyle Greenwood olmasa çok büyük bir hayal kırıklığı olmaz mı? Ya şu anda düşünsenize, bir aydır Greenwood geliyor, gelmek üzere, uçağa kalkıyor, aman uçak takip edelim, şu kadar verdik, Roma bu kadar verdi, aman Roma'nın teklifini kabul etmesin, işte Atletico Madrid ilgileniyor, aman ilgilenmesin. Ya şu anda bir aydır neredeyse Greenwood'u herkes bekliyor. Yani düşünsenize, buradaki kombine alan taraftarı ya da sizin gibi Fenerbahçeli dostları, dinleyicilerimizi çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamaz mısınız? Soruyorum. Yaşamayacak bir Fenerbahçe taraftarı var mı? Moral motivasyonu düşmeyecek bir Fenerbahçe taraftarı var mı? Var mı? Bence yok. Olmamalı da. Bunun da sebebini söyledim. Yani beklenti bu kadar büyükken, böyle bir oyuncu özelinde bir beklenti yaratılmışken, efendim olmadı, canımız sağ olsun. Gerçekten o hayal kırıklığı birkaç ay götürür. Birkaç ay o hayal kırıklığını atlatamazsınız bence. Ve hani bu yönetime de eksi yazarak başlar. Çünkü Greenwood beklentisi yüksek bir beklenti. Şimdi benzer bir şey Beşiktaş üzerinde de söyledim. Trossard'ı bir aydır Trossard geliyor. Gelmek üzere, işte Arsenal tamam, oyuncu tarafı bekleniyor. Oyuncu işte Dünya Kupası'nda görüşmeler online yapılıyor, yapılamıyor, temsilcileri geliyor. Neyse. Büyük bir beklenti yaratıldı. Olmadı. Efendim, oyuncu gelmeyi kabul etmedi. Olabilir bu arada. Yani şöyle olabilir. Hani bir beklenti yaratılmaz. Hani ortaya atılır. Basın şöyle birkaç gün servis yapar. Yani işte haber yapar. Üzerine tartışmalar olur. Sosyal medyada ya da işte takip edenler, görsel medya, işitsel medya, işte sosyal medyada takip eder. Hani çok böyle kısa sürede olmaz. Hayal kırıklığı da düşük olur ama bir aydır Greenwood'u konuşuyoruz. Hani ben bile artık Greenwood'un gelmesini istiyorum, bakın. Bir kere Greenwood'u izlemek çok büyük bir keyif. Çünkü daha United'da oynarken hayranlık duyduğum bir oyuncu. Tabii ki gelmeli. Gelmese de büyük bir hayal kırıklığı olur bence. Ve sezona başlarken de büyük bir enerji düşüklüğüyle başlayabilir. Hani bundan sonraki hamlelerin daha büyük hamle olması gerekiyor. Eğer Greenwood olmazsa, Fenerbahçe yönetimi için söylüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum ama benim düşüncem bu şekilde, ben olacağını düşünüyorum sevgili Hüseyin Bey. İçiniz rahat olsun demek istemiyorum çünkü ben yapmıyorum transferi. Bu yüzden hani yapanlar herhalde kısa sürede sonuçlandıracaktır. Dediğim gibi olmazsa yönetime eksi yazar ve sezon başı bütün enerjiyi de düşürür. Diyelim, kısa bir reklam arası, saat başında tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, 300-314 başaran

0: Medya'nın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran İddia'nın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Sevgili Hüseyin Bey'e de sevgiler. Tekrar İngiltere'de ve teniste Wimbledon'da tek erkekler finalinde dünya bir numarası yani Nick Sinner şampiyon oldu. Şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık ve 3-1 Zverev'i mağlup etmeyi başardı. Sabah söylemiştim herhalde böyle bir şey. 3-1 ya da 3-2 bekliyorum diye. 6-7 ilk seti kaybetti. 7-6 kaybetti yani. İkinci sette 7-6 galibiyeti var. Üçüncü sette 6-3 ve son seti de 6-4 kazandı. Şöyle bir hesap yaparsak 19-26-32 39-45 evet 38.5 üstü de olmuş. Yani Sinner kazanır 3-1 biter. 38.5 üstü olur. Hepsi de kazandırdı. Oynayan dinleyicilerimiz varsa tebrik ediyorum. Sinner şampiyon olmayı başardı. Şaşırmadık tabii ki. Bu duruma zaten öngördüğümüz bir durumdu. Beklediğimiz bir mücadeleydi. Skorda sonuçta biraz beraberinde geldi diyebiliriz. Evet, Viking'e gol atmayı başaramadık. Başarttıramadık. Viking Norveç'tekinde ikinci mağlubiyetini almak üzere. Tam bunu derken gol atıyormuş. Bilmiyorum ama bir de atarlarsa şaşırırım tabii ki. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Evet, Dünya Kupası'ndaki istatistikleri biraz da aktarıyordum size. Lionel Messi şu ana kadar 9.18 reytingdi. En fazla reyting alan oyuncu sevgili dinleyiciler. Bu da çok şaşırılacak bir durum değil. Kendisi zaten özel bir performans ortaya koyuyor. Yine burada da zaten benzer bir durumu var. Gerçekten reytingi çok yüksek. Lionel Messi'nin 9.18 reyting. Çok da kolay değil. En değerli oyuncusu seçilebilir Dünya Kupası'nın Lionel Messi. Eğer böyle devam ederse, finale yükselirse, dediğim gibi yani 10 üzerinden 9.18 reyting. Mbappe 8.28 reytingde ikinci sırada, Dembele yine 8.3 reytingde üçüncü sırada sevgili dinleyiciler. Tabi hepsine bakmaya gerek yok ama önemli. Gol krallığını söylemiştim. Lionel Messi, Mbappe 8 golle zirvede, Haaland elendi 7 golde kaldı. Atılan gol beklentisi XG üretmede 5.39 XG üreten Mbappe 8 golle zirvede gözüküyor. Lionel Messi 5.25, Erling Haaland da 4.43 XG üretmiş yine şu ana kadar. Asiste olursa lider 5 asiste. Bruno Guimarães Brezilya'da elendi. 4 asisti var. Odegaard'ın da yine 4 asisti var. Asist beklentisinde Lionel Messi 3.14 2 asisti var. Zirvede gözüküyor. Olise 2.39 ve Trossard'da, Belçika Beşiktaş'ın yeni oyuncusu, yeni yıldızı Leandro Trossard'da, onlar da elendi. 2.17 asist XG'si ile 3. sırada yer almış. Gol ve asiste Mbappe 11 gole doğrudan katkıda bulunmuş. Şu ana kadar Lionel Messi 10 ve Erling Haaland'ın da yine 7 gol olduğunu söyleyelim. Asist yapamadı. Kat edilen mesafe 90 dakika başına Ruben Neves, Portekiz'de orta sahada oynuyor biliyorsunuz. 14.3 kilometre maç başına, gerçekten büyük bir mesafe. Obed Vargas Meksika'da 13.7 kilometre. Bakar mısınız? 13.7 kilometre. Bir oyuncudan bahsediyoruz ve Jakob Schaffenburg Kanadalı, değil mi? Öyle hatırlıyorum. O da 13.7 kilometre ile 3. sırada yer almış. Depar sayısında tabii Erkabi Fas'ta az oynadı ama yine de 29.6 maç başına. Birinci sırada Pardo Portekiz'de diyorum, Belçika'da 28.9 ve Rafinha oynadığı sürede 28.4 böyle bir istatistik sağlamış. Maksimum hızda Koundé, Fransız savunma oyuncusu, 36.1 kilometreye ulaşmış. Hıza bakar mısınız? Saatte. İnanılmaz. 36.1 kilometre hıza ulaşmış Jules Koundé. Yine Dibriz Sov'un İsviçre'de 36.1 kilometreli. Hemen onunla beraber aynı kilometre, yani Koundé ile beraber aynı hıza ulaştığını söyleyebiliriz. Ve Feyzuliyev Başakşehir'in oyuncusu Abosbek Feyzuliyev, o da 36 kilometre hıza ulaşmış. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. 36 kilometre hız. Nasıl bir hızdır? İnanılmaz. Gerçekten. Penaltı golünde Rekin 2'deki yaptı biliyorsunuz. Çaka elendi, 1'de 1'i vardı ve Tilemans da yine 1'de 1'i yapmıştı. Serbest vuruş golünde Malik Tilman Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 gol attı serbest vuruştan. Yine Lo Celso bir serbest vuruş golü var ve Saliba'nın Kanada'da bir serbest vuruş golü var. Onu da söyleyelim. Başka da ortalıkta gözükmedi zaten. Bu gol haricinde Saliba bence çok da süre veremedi tabii. Maç başına Lionel Messi 5.5 şut ortalamasıyla oynuyor şu ana kadar. Mbappe yine 5 şut ortalamasıyla oynuyor. Kenan Yıldız tabii elendi bizde ama o da 4.7 şut ortalaması yakalamış. 3. sırada en fazla şut atan oyuncular sıralamasında. İsabetli şutta da Mbappe 3.2 şut ortalamasıyla zirvede, Lionel Messi 3 ortalamayla hemen peşinde. Bunlar devam ediyor. Haaland evine döndü, ülkesine döndü. 2.6 ortalama yakalamış isabetli şut. Bu da önemli bu arada. Yani işte Mbappe 5 şut atıyor maç başına, 3'ü isabetli. Bence değerli. Bu kadar isabetli şut atması da belki bu kadar fazla gol atmasının sebeplerinden birisi olabilir. Yine büyük fırsatlarda, yani pozisyona girip değerlendiremeyenlerde Mbappe 7 büyük şansı kaçırdı. Haaland yine 5 büyük fırsattan yararlanamadı ve Vinicius Junior'da, Brezilya'da onlar da elendi. 4 önemli büyük fırsatı gole çeviremedi. Belki de Brezilya'nın elenmesinde önemli faktörlerden birisiydi. Ya da ne bileyim işte, atsaydı belki daha da devam edebilirdi. Tabii yaratılan büyük şans da Messi'nin önde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hani öyle bir oyuncu, pozisyon hazırlamada önemli bir oyuncu. Hemen peşinde de 7 büyük şans yaratmış şu ana kadar oynadığı maçlarda. Olise yine 5 büyük fırsat, daha doğrusu büyük şans yaratmış. Dembele de Fransa'da yine bu konuda önemli oyunculardan birisi. Benim en azından değerlendirmem bu şekilde. Devam edeceğim ama mesajlarınıza şöyle bir bakayım. Kim yazmış? Sevgili Tuncay Bey ne yazmış? Caner abi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk için en büyük handikapı TFF'nin birçok kulübün itirazına rağmen bu sezon uygulayacağı yabancı kuralı. Ya bu sadece Fenerbahçe üzerinde değil, bütün takımların handikapı. Sevgili Tuncay Bey, Fenerbahçe'nin kadroda kiralıkların da dönmesiyle birlikte yabancı sayısı 22 görünüyor. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamaz ise bu yabancı kuralının elini kolunu bağlamasından dolayı olamayacaktır diyor. Aynı fikirde olan dinleyicimiz var mı? Yani Fenerbahçe eğer bu sezon şampiyon olamazsa bunun tek sebebi yabancı kuralı mı? Fikirlerinizi yazın, düşüncelerinizi yazın. 0538 052 1487. Ben birazdan bu konuya tekrar bir dönerim. İsabetli pas maç başına tabii İspanyollar olacaktır. Rodri maç başına 99.5. Maşallah. Pasta oynuyor. %94 pas isabetiyle oynadığını söyleyelim. Jonathan Tah tabii önemli bir savunma oyuncusu. O da maç başına 91.8 pas yaptı elenene kadar. %97

0: ve pas isabetiyle. Tabii biraz daha kendi birinci bölgesinde yaptığı için paslara isabet oranı daha yüksektir. Bu da gayet anlaşılabilir. Bence böyle okumak lazım. Cezayir'den de Mandi 90.8 pasla %93 isabette. O da savunma oyuncusu. Hemen Jonathan Tah'ın peşinde. Ama tabii bitti artık onların. Muhtemelen değişmeyecektir. Bu yüzdeyi koruyacaktır. Kilit pas maç başına Lionel Messi 3.7 kilit pasta zirvede. Gördüğünüz gibi her alanda zirvede Messi. Hani Messi oyuncu değil diyenlere herhalde önemli bir mesaj gönderiyor. Futbolla alakalı yapılan bütün istatistiklerde bir yerde var Messi. İlk üçte mutlaka var. Çoğusunda da zirvede gözüküyor. 3.7 kilit pasta zirvede gözüküyor. Maximiliano Araujo Uruguay'da savunma oyuncusu 3.3 kilit pasta ikinci sırada ve Muhammed Salah da 3.2 kilit pasta yine üçüncü sırada. Onlar da turnuvayı tabii ki tamamladı. Uzun pasta şöyle bakıyorum. Andrade 7.7 pasta zirvede gözüküyor. İsabetli tabii ki. Ricardo Ade 6.3. Bu da değişmeyecektir. Granit Xhaka da elendi. Onlar da o da 5.3 uzun isabetli uzun pasta 3. sırada gözüküyor. Kısa bir reklam arası devam edelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz. Evet, bu arada Charlotte'un pozisyonu şimdi önüme düştü. Ülkesinde de gerçekten böyle hain ilan edenler falan var. Gerçekten çok müsait ya. Yani şu pozisyonda ısrarla kendi atmak istemesi, kendi vurmak istemesi hakikaten büyük bir, tırnak içinde söylüyorum, büyük bir bencillik. Bunun başka bir izahı olamaz. Hani pozisyonun başlangıcında Charlotte topu sürerken kadrajda ikinci bir İngiltereli oyuncu, İngiliz oyuncu yok. 2'ye 1. Resmen al da at diyebileceği, hatta tırnak içinde söylüyorum, kedinin fareyle oynayacağı şekilde oynayabilirlerdi. Bu kadar müsait bir pozisyonda takım arkadaşı Haaland'a o pası vermemiş. Haaland'ın da pozisyon sonrasında hani tamamen tükenmişlik sendromu içinde geriye doğru yürüdüğünü söyleyelim. Kafasını salladığını söyleyelim. Hani az önce yaptığım bu eleştirileri çok da haksız değil. Peki. Evet. İsmail Kartal'ın, İsmail Hoca yönetiminde Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında gol beklentisi 4.39. Şut 39. Yenilen gol 0. Atılan gol 9. Sevgili dinleyicimiz yollamış. Ama tabii bunlar ölçü değil Dursun Bey. Bu

fikrim bu yönde, onu söyleyeyim. Düşüncem bu yönde. Aksini de beklemiyorum. En az 3 gol bekliyorum ama beklerken de iki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. Bol pozisyonlu maç olur. İki takım arasında daha önceki maçlara da bakarsanız en az 3 gol beklememiz bence sürpriz olmamalı. Buradaki yorumum bu olur. Golleri kim atar bilemiyorum tabii ki, o anda pozisyon gereği farklı oyuncular pozisyona girebiliyor. Onun yerine, daha doğrusu diğer maça gelirsek, Arjantin İngiltere maçında biraz daha oyuncu bahsine yönelebilirim. Yani orada Messi'nin yine şutları benim için değerli olabilir. Veya işte İngiltere'de Bellingham'ın şutları değerli olabilir. Çünkü orada Bellingham da bir şekilde böyle bir mücadelede kendini ön plana çıkarmak isteyecektir. Daha fazla ön plana çıkarmak isteyecektir. Hani karşıda Messi varsa, ben de İngiltere'nin şu anda en önemli kozuyum, en önemli futbolcusu mesajı vermek isteyecektir bana sorarsanız. Bu da onların bol bol şut atmasına neden olabilir. Öyle düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Evet, az önce Dursun Türker Bey yollamış. Dursun Bey de teşekkürler, sağ olsun. Gündemle alakalı konuları bize gönderiyor. Sağ olsun diyelim, teşekkür ederiz. Yabancı kuralı Türkiye Ligi için, Türkiye Ligi yarışı için en avantajlı kulüp Galatasaray. Öncelikle kalecisi Türk, elindeki diğer 5-6 Türk oyuncusu da 11, ilk 11 seviyesinde. Milli oyuncular, Galatasaray'ın itirazı Şampiyonlar Ligi için daha iyi kadro oluşturmak ya da oluşturabilmek. Yoksa Türkiye Ligi için zaten iyi bir kadrosu var. Yabancı kontenjanı da boş, oyuncuların maaşını ödeyip göndermek zorunda da değil. Seneye 8 artı 6 olacak. Bu Galatasaray'ı daha da, ne demiş? Bu daha da garabet bir kural olur. Federasyon bu sınırlamalardan acilen vazgeçmeli diyor sevgili Ali. Yani sevgili Ali, işte konuşuyoruz, olmuyor. Herkes karşı çıkıyor ama ısrarla federasyonla uygulayacağız diyor. Dediğim gibi, yani buradaki mantığı çok anlayamamakla beraber neden bu kadar ısrar var? Bunu da çok anlamıyorum. Anlamadığım için de tabii hani üzerine hep yorumlar yapıyoruz ama yaptığımız bu yorumlar sürekli havada kalıyor. Ya da değerlendirmeler, eleştiriler sürekli havada kalıyor. Zaten ben bunu söylemiyorum. Futbolun paydaşları istemiyor. Kulüpler Birliği istemiyor. Kulüpler Birliği Başkanı istemiyor. Kulüpler Birliği Başkanı kulüpler adına açıklama yapıyor. Ve diyor ki, yabancı kuralının değişmesini istiyoruz diyor. Bunun bir karşılığı olması gerekiyor mu sizce? Herkese soruyorum. Olmalı. Oluyor mu? Olmuyor. Sebebi bilmiyorum. İnat niye bilmiyorum. Biz yaptık, oldu, bitti. Neden bilmiyorum. Bu kuralın kime faydası var? Bence faydası yok, zararı var. İşte Galatasaray belki şu anda eli biraz daha güçlü olabilir. Ama diğer kulüplerimizin %80'i zarar görecektir. Çünkü elindeki yabancıları göndermek zorunda bir yerlere. Kimse de bedava gitmek istemiyor. Hani siz olsanız gider misiniz? Gitmezsiniz. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sonuçta hani paranın olduğu bir yerde haliyle insanlar da kendi hakkını isteyebilir. Bir sözleşme var. Bu sözleşme dahilinde kendi hakkını ve hukukunu savunmak, istemek zorundadır. İsteyecektir. Bu da gayet makuldür. Ama bilmiyorum işte, değişmiyor. Hani sebebini dediğim gibi bilmiyorum. Ne söylemek gerekiyor onu da açıkçası artık bilmiyorum. Çünkü bir tarafta değişmesini isteyen kulüpler, diğer tarafta biz bu kuralı işleteceğiz diyen bir federasyonumuz var. Futbolu yöneten bir kurum var. Hani ne demek lazım kısmı, kim haklı kim haksızı geçiyorum. Neden futbolun paydaşlarını, yani kulüpleri, gerçek ne diyelim, hani işte kulüpler bu işin biraz daha en önemli parçası. Bu kadar önemli bir durumda bile biz karar alamıyorsak, ya da bizim istediğimiz, ya da daha önce böyle bir karar aldık uygulayacağız gibi, hani böyle bir

0: dayatmada bulunmayı çok doğru bulmuyorum. Biraz daha tartışılması gerekiyor. Neyin fayda getireceğini, neyin zarar getireceğini, yani kulüplerin bu konudaki beklentilerini de göz ardı etmemek gerekiyor ki şu anda göz ardı ediliyor. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da bunu dile getirmişti. Bu konuda görüşeceğiz. 12 artı 3 falan gibi şeyler görüşeceğiz demişlerdi. Bilemiyorum sevgili Ali. Haklısın. Yani bu kuralın değişmesi gerekiyor. Yabancı kuralı. Yani olmuyor. Ne diyeyim artık, olmuyor. Olmuyor dedikçe de birileri diretmeye devam ediyor. O zaman bunun bir karşılığı olsun. Mesela Eylül ayında değil mi? Federasyon seçimi var. O zaman hani bu kuralı işletmeyecek ya da bu kuralı esnetecek ya da kulüplerin istediğini yerine getirecek birileri gelsin göreve o zaman. Kulüplerde elinde madem hepsinin delege var değil mi? Hani federasyonu oradaki kurulları sonuçta kulüpler seçiyor. Onların verdiği oylar. O zaman ona göre bir reaksiyon göstersinler. Ya da insan bekliyor değil mi? Hani otomatik olarak. Madem bizim istediğimizi yapmıyorsunuz. Olacak mı diye sorarsanız yok. Yani yine hani bu konuşulanlar beklentilere cevap verilememe durumları sonrasında yerini hani unutacağız. Öyle söyleyeyim. Unutacağımız için de bir şeyler tekrar eskisi gibi olacaktır diye düşünüyorum. Peki şöyle bir bakıyorum. Evet, Galatasaray 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu getirmeye çalışıyor. Getirilmesi bekleniyor. Fransız oyuncu Galatasaray'ın gündemindeydi. Bu sabah da konuştuk. Okunuşu biraz ilginç. Ogoç Hukwu diye okunuyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Genç 22 yaşındaki oyuncu biraz bu 10 artı 4 kuralı nedeniyle bence revaçta olan bir oyuncu. Ya da istenilen bir oyuncu. Çünkü hani oraya da bir şekilde Leste ya oraya da bir şekilde mecbur oyuncu almanız gerekiyor. Hem takıma katkı sağlamasını bekleyeceksiniz hem de bu kurala uygunluğunu tabii ki değerlendireceksiniz. 6-8-10 hatta 6-8 diyebileceğimiz bir oyuncu. Stoper oynayabilir aslında. Merkez orta saha, pardon, 6-8-10, doğru düzeltiyorum. Rennes'de forma giyiyor. 22 yaşındaki oyuncu, Fransız oyuncu, Nijerya asıllı. Bakalım Fenerbahçe diyorum. Galatasaray bu transferi bitirebilecek mi? Katkı sağlar mı bilmiyorum. Ama hani Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi Premier Lig'de 73 maç oynadı. 4 gol, 3 asisti var. Diyelim şu ana kadar Premier Lig'de 4.311 dakika süre buldu. Leste piyasa değeri de şu anda 22-25 milyon euro bandında. Genç oyuncu yani şu andaki kurala uyuyor. 10 artı 4'e uygun bir transfer. Galatasaray tabii bir taraftan hem bunu yapmaya çalışıyor hem de işte Şampiyonlar Ligi'nde yarışabileceği, rekabet edebileceği, geçen seneki başarının üstüne çıkabileceği bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Elindeki oyuncuları korumaya çalışıyor. Bu da bir dezavantaj. Çünkü bazı önemli oyuncularına ciddi teklifler var. Onlardan birisi Davinson Sanchez. Taraftar bir an önce transfer bekliyor. Santrafor mevkinde yani bir kardi konusu ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Yani bu konuda net bir şeyler de yok. Olmazsa yerine kim alınacak? Hatta yedeği kim olacak? Ahmet'le mi devam edilecek gibi sorular var. Galatasaray taraftarında da ama şu ana kadar bu sorular henüz yanıt bulmadı. Bir sürede bulmayacak gibi gözüküyor. Bakalım yani ince deyip sık dokuyor Galatasaray böyle değerlendirebiliriz. Ya da bilmiyorum hani Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyorlar. Orada ilgilendiği oyuncular var. Onların durumuna göre tekrar bir değerlendirme yapabilir. Birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Geç kaldı diyebilirsiniz ya da ne acelesi var kardeşim? Zaten Galatasaray'ın kadrosu hazır. Kimseyi satmazsa en kötü Eylül ayında birilerinin ilgilenmediği, düşünmediği fırsat transferlerine gidebilir. Bu da bir bakış açısıdır. Evet. Bence ikisine de saygı duymak lazım. Şu anda çünkü hala ligimizin en hazır takımı Galatasaray, kadrosunu korursa. Ama tabii hani bir santrafor alması gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Icardi çünkü olmayacak gibi gözüküyor, kalmayacak gibi gözüküyor. Ya da kalacaksa da nasıl kalacak onu da bilmiyoruz. Caner abi, Dünya Kupası'nda Fransa finale çıkamaz ise finali %100 dünyanın en iyi hakemi seçtim. Turpin yönetir. Öyle diyorum ben de. Dünkü Turpin yönetir. Ancak Fransa çıkarsa çıkar görünüyor. Eğer Fransa İngiltere finali olursa Taylor ve Oliver de olmaz. Doğru. Geriye Polonyalı Marciniak ve Brezilyalı Sampaio kalıyor gibi. Sence finali kime verirler? Valla bilmiyorum ya. Yani buradan iki Avrupalı çıkarsa Avrupalı vermeyebilirler. Marciniak var mıydı turnuvada ya? Çok hatırlamıyorum. Çok görmedim ama ben mi denk gelmedim acaba? Benim denk geldiğim maçlarda hiç Marciniak'ı görmedim. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da gördüysem çok bende bir yer edinmedi mi bilmiyorum ama. Normalde aslında fark edeceğimiz bir hakem. Malum biraz fiziksel olarak benziyoruz. Ama iyi bir hakem. Evet, şöyle bir bakıyorum. Marciniak. Dediğim gibi hatırlamıyorum. Yani birçok şeyi de hatırladık ettik ama Marciniak'ı çok hatırlamadım ama bakayım. Olabilirdi bu arada. Ha, varmış. Pardon. Marciniak normalde de olması gerekiyor ama sakatlığı falan vardı, öyle hatırlıyorum. Neden mesela Hollandalı Makelele yönetebilir? İyi bir hakemdir. Değil mi? İtalyan Mariani yönetebilir. Bence iyi bir hakemdir. Hani bunlar da olabilir. İlla da ya onlar olmasına gerek yok. Almanya'da yine iyi bir hakem var. Değil mi? Olabilir. Felix Zweier yönetebilir. Wilton Sampaio da Brezilyalı, iyi bir hakem. Ben beğeniyorum. O da olabilir. Ona da yok demem ya. Bence. Yani o da fena bir hakem değil. Marciniak da olabilir. Yani tam da Avrupa sayılmaz belki. O yüzden verebilirler. Bilemiyorum. Ama belli olmaz. Yani eğer Fransa çıkmazsa Turpin büyük bir ihtimalle kazanır. O zaman İspanyol hakem de çünkü elenecek. İspanya çıkarsa İspanyol hakemler de olmayacak ama hani Alman hakem Felix Zweier bir süredir yok. Ali Reza Fagani Avustralyalı hakem, fena bir hakem değil. O hani tecrübesi de yüksek bir hakem. İlk açılış maçında herhalde penaltı, Mbappe'nin pozisyonda penaltıyı vermemişti biliyorsunuz. VAR'dan VAR'a gidip izleyip kararında kalmıştı. Fena bir hakem değildi. Bir de uluslararası deneyimi de yüksek bir hakem. O da olabilir. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Kimi verecekler? Beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Sandro Scherrer, İsviçreli. O da fena bir hakem değil. O da verilebilir yani. İsviçre'nin kimseyle bir bağı yok. O yüzden de olabilir. Neden olmasın? Bakalım, bekleyelim. Bir görelim finalistleri ama benim favorim eğer Fransa çıkmazsa Turpin, çıkarsa yani Fransa İngiltere olursa tabii iki Fransız ve İngiliz hakemler gidiyor. Alman hakem olabilir. İspanyol hakem olabilir. İspanya'dan kim vardı ya? Bir dakika bakalım. Unuttum yani. O kadar hakem vardı ki. 52 hakem var mıydı? Kaç hakem vardı? Bunların çoğusu dönmüştür herhalde. Alejandro Hernandez İspanya'da. Çok hatırlamadım ya. Sanki böyle yüzünü çok hatırlamadım bu hakemin. Bir dakika. Ay yok ya, ona verilmez herhalde ya, İspanyol. Alejandro Hernandez olmaz herhalde, öyle tahmin ediyorum. Anladım anladım yani bu hakemi. Olmaz diye tahmin ediyorum. İspanyol hakem olmaz bence. Fransız hakem olabilir. Turpin. O fena değil. Fransa çıkmazsa. Bakalım. Ama ben olsam Felix Bayer'e veririm. Bitiririm bu işi. Yani hiçbir tartışmayı da beraberinde getirmem diyelim. Dün akşam uluslararası bir kanalda 2002 Dünya Kupası'na katılmış eski oyuncularımızın katıldığı bir programı gördüm. Futbolumuzu tartışıyorlardı. Aklıma ilk gelen bu kişilerden kimi getirsem getir Türkiye Futbol Federasyonu'nu ligimizi çok rahat daha iyi konuma getirir, daha iyi yönetir diyor. Federasyon başkanlığına gelebilecek çok sayıda futbol adamı var diyor sevgili Ali Cemal. Yani vardır tabii. Yani bir şey demiyorum ya bu konuda. Neden olmasın? Tabii ki olabilir. Genelde böyle bir klişe var ya. Futbolumuzu futbol... Evet, şimdi bir dinleyicimiz demiş ki evet o da Tamer Bey, o da iyi bir hakem. Doğru. O da iyi bir hakem ama Norveç İngiltere maçında Turpin iyi değildi diyor. Lötekse miydi? Neydi bu hakemin adı? O da fena bir hakem değil. Doğru, Fransız hakem. Onu da beğeniyorum aslında. Ama ben Turpin'in daha kararlı olduğunu düşünüyorum. Yani pozisyonlarda daha kararlı olduğunu düşünüyorum. Ama Francis Lütexia de fena bir hakem değil. Doğru doğru. Şimdi yani çok da haksızlık etmeyeyim. O da iyi bir hakem. Benim böyle bir karar verme şeyim olsaydı kimi seçerdim? Ben Turpin'i seçerdim. Ya Turpin'in çok maçını izledim. Bilmiyorum, genelde sanki UEFA nezdinde ya da işte daha önce yönettiği maçlar nezdinde oyuncuların saygısının ya da ona bakış açısının daha net olduğunu gördüm. Lütex'e zaman zaman tartışılıyor. Hangi maçtaydı? O da bir maçta vardı. Çok fazla kart mı gösterdi? Ne oldu yine Dünya Kupası'nda? Fazla kart gösterdi diye düşünüyorum. Sevgili Tamer Seyrek Bey yazmış. Ona da sevgiler. Evet, Fransız hakemden bahsetmiş. İngiltere'deki yabancı futbolcu kuralı çok güzel. Bir futbolcu 2 yıl için bir veya iki kez kendi milli takımda oynaması gerekiyor. Ya da milli takımında en az 15-20 kez oynaması gerekiyor. Böylece bizim ligimize kaliteli futbolcular gelmiş olur diyor dinleyicimiz. Yani Erdal Bey, şimdi biz kimi referans alıyoruz onu bilemediğim için hani böyle bir kuralı getirebilir miyiz? Çok zor. Neden zor? Çünkü o zaman işte Anadolu takımlarımızın oyuncu getirmesi zorlaşabilir. Belki dört büyükler, işte İstanbul'da Başakşehir, hani o da bir şampiyon takım, onu da sayalım şimdi. İşte ne bileyim, belki Bursa Spor gelirse, hani şampiyon olan takımlar belki getirebilir. Büyük şehirdeki ya da büyük şehirdeki takımlar getirebilir ama İşte böyle oyuncuları Erzurum'a getiremeyebilirsiniz. Bu kez de gidip örnek veriyorum, işte belki Özbekistan'dan bir oyuncu alacaksınız. Hani mali gücünüz ona yetecek ya da hani küçümsediğim için söylemiyorum. Yani nitelik olarak biraz daha hani böyle dünya üzerindeki milli takımlara gideceksiniz. Bu zor ama yani milli takım havuzlarını şöyle düşünürsek, herkesin böyle iyi oyuncular alacağını düşünürsek bu biraz zor bizim ülkemiz üzerinde. Ama bunun yerine başka kriterler, hani bunu ben düşünmeyeyim, sizin de düşünmeniz gerekmiyor. Düşünmemeliyiz biz bence. Madem futbolu yönetmeyi bu kadar seviyorlar, bu kadar ilgililer, bu kadar bilgililer, otursunlar baksınlar, Avrupa'da birçok model var. O modelden biraz, bu modelden biraz, ondan şunu, bundan şunu, kendimize özel Türkiye modeli bir yabancı kuralı modeli getirsinler. Olmaz mı? Yani illa da İngiltere'yi harfiyen alıp uygulamayalım. İsviçre'yi varsa eğer bir kural alıp uygulamayalım. Belçika'da varsa alıp harfiyen uygulamayalım. Oralardan 1-10'dan, 3-10'dan, 5-10'dan alıp kendi futbol yapımıza, kendi futbol iklimimize uygun bir model geliştirelim. Mesela şimdi biz 10 artı 4 yaparaktan kime hizmet ediyoruz? Bakınız. Fransa'ya, İspanya'ya, İspanya'dan gelmiyorlar gerçi de. İşte Almanya'ya ya da ne bileyim işte belki Afrika ülkelerine ya da Fransa'da yetişen belki diğer şeylere. Yani kime hizmet ediyoruz? Mesela 23 yaş altı oyuncu alaraktan yabancı futbolcuları işte alıp satalım efendim. Tamam, güzel. Ya sen benim önümü aç, ben alıp satayım, yine yeni yatırım yapayım. Kendi yarışayım, rekabet edeyim, alayım, yine yarışayım. Hani bir kriter eşliğinde olsun bu. daha iyi olur bence. Biraz doğaçlama gidiyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu arada mesajınız için. Hani kime örnek alıyoruz? Kim bizim referansımız? Kısmı bende büyük bir soru işareti. Bu arada varsa fikri olan yazsın. Biz yabancı kuralı sınırlamasıyla 10 artı 4'te hangi ülkeyi referans alıyoruz? Mesela kim hangi futbol aklı getirdi bunu bize? Kulüpler memnun değil. Teknik direktörler memnun değil. Kulüpler Birliği memnun değil. Yani futbolu oynayanlar, kulüpler, onların başkanları istemiyor. Teknik direktörlerin görüşleri alınmıyor. Alınıyorsa da istemiyorlar. Hani sınırsız olsun diyorlar. O zaman biz kime örnek alıyoruz da herkes itiraz ediyor? Ve niye itiraz ediyor madem? Bu kadar doğruysa. Dün Turpin Norveç'in penaltısını yedi maalesef demiş. Sevgili Ahmet Bey. Hangi pozisyon ya? Ahmet Bey. Bana yazar mısınız lütfen rica ediyorum. Hangi pozisyonda penaltı yedi? Hatırlamadım o yüzden yanlış anlamayın. Hangi pozisyonda Norveç'in penaltısını yediğini düşünüyorsunuz? Ya da başka hatırlayan dinleyicimiz varsa yazsın. Ama ben hatırlayamadım. Hem belki geç saatte uykum geliyordu. O yüzden olmuş olabilir ama pozisyonu şu anda şöyle bir anımsamaya çalışıyorum maçı. Hatırlamıyorum. Portekiz Pinheiro'yu da verebilirler Caner Bey. Samsun'a Muharrem Bey. Yapmayın Muharrem Bey. Biz iyi temennilerde bulunalım. Lütfen Portekizli Pinheiro herhangi bir final yönetmesini rica ediyorum Muharrem Bey. Lütfen siz de dillendirmeyin. Çünkü yerin kulağı vardır. Olur belki Infantino Bey bizi dinliyordur. Portekiz gazetecileri, gazete basını bizi dinliyordur. Pinheiro Türk basınında geniş yer buluyor. Çok övgüyle bahsediliyor falan denmesin. Rica ediyorum. Pinheiro mümkünse bir süre benim karşıma çıkmasın. Yani maç izlerken karşıma çıkmasın mümkünse. Kötü bir hakem. Daha iyi hakemler önerebilirsiniz. Bizim yabancılarla derdimiz olmaması lazım. Önemli olan Türk futbolcuların gelişmesi ise onları geliştirecek kurallara odaklanmak lazım. İyi oyuncunun yerlisi yabancısı olmaz. Biz iyi Türk gençleri yetiştirelim. Tüm sorun çözülür diyor. Kornerde kafaya çıkan oyuncuya dirsek attı. Bu şeyden mi bahsediyorsunuz? Seken topta yerde kalan bir oyuncu var. Ondan mı bahsediyorsunuz? Bir böyle direkten döndü pozisyon. Sonrasında Norveç'te oyuncu hava topuna çıktı. Arkadan böyle baya bir iki oyuncu üzerine yüklendi. O pozisyondan mı bahsediyorsun? Sanki o vardı herhalde. O pozisyonda tabii Brezilya Norveç maçında penaltı verildi. Neymar'ın kullandığı penaltı hatırlarsanız Casemiro kendisini bir Hollywood yıldızı olarak atmıştı kendisini yere yanlış hatırlamıyorsam ve penaltı çalınmıştı ama tabi orada Casemiro hani hem bağırmıştı muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Ama şimdi Norveç'te oyuncuların hani bu Casemiro özelinde bir öz eleştiri olmasın. Brezilyalı oyunculara da herhangi bir laf söylemeyelim. Başka yere çekmeyin. Ama dün Norveç'te oyuncu öyle bir beklentiye girmedi. Halbuki 3 metre uçtu. Bu tabi şöyle düşünüyorum. Mesela bizim ülkemizde böyle bir pozisyonda herhangi bir takımımızdan bir oyuncu olsaydı muhtemelen yere düştükten sonra bir iki takla atardı bence. Hani öyle bir düşerdi böyle. Sonrasında o penaltıyı alırdı ama Norveç'te oyuncular çok rol yapmadığı için biraz daha böyle etik değerlere bağlı bir ülke biliyorsunuz. Haliyle böyle bir beklentisi olmadı. Yani oyuncu kalkıp koşmaya başladı. Halbuki biz akan oyunda hızlı çekimde gördüğümüz kadarıyla dediğiniz gibi arkadan sanki böyle bir orantısız güç vardı. Hem kolda hem vücut anlamında söylüyorum. Kafayı da kendi yani arkadaki oyuncu vurmamıştı İngiliz oyuncu. Bu durumda bir penaltı çalınabilirdi. Ama işte oyuncunun yere atlayış biçimi, beklentisi az önce bahsettiğim gibi önemli. Mesela Bellingham olsaydı %99,9 o pozisyon penaltıydı. Neden? Çünkü Bellingham Bey görüyorsunuz zaten kendisini bir şekilde atıyor yere. öyle ya da böyle bir beklentiyle atıyor. Birkaç kez denedi. Dün de denedi hatırlarsınız. Ama Norveçler bunu çok yapmaz. Öyle bir toplum değil zaten yani. Öyle hakemden medet umalım. Hani haksız yere maç kazanalım falan, hani adamların hayatı zaten etik değerler üzerine kurulu. Orada kimdi? Berge miydi bilmiyorum ama uzun boylu orta saha oyuncularından birisiydi. Beklemedi penaltı. Beklemeyince de hakem zaten çok da oralı olmadı. O yüzden çok da şaşırmamak lazım. Peki. Sen bir fikir söylesin, ben bir fikir söylerim demiş. Böylece bir beyin fırtınası olur ve bir çözüm ortaya çıkabilir. Valla sevgili Erdal Beyciğim, ben Türk futboluna kafa yormak istemiyorum. Neden? Çünkü bu işin profesyonelleri var. Bu işi yönetmek üzere orada profesyonel kadrolar var. Eminim ki bu kadrolar da mutlaka hani federasyondan bir gelir elde ediyorlar. Benim işim bu olsa akşam sabah kafa yorarım tabii ki ama açıkçası bu benim işim değil. Kendi işim olmayan konulara mümkün mertebe minimum düzeyde kafa yormaya çalışıyorum. Çünkü hayatımızla alakalı kafa yoracağımız, bol bol düşüneceğimiz hayatımızda birçok dinamik var. Ailemiz onlardan birisi. Değil mi? Hani işte işimiz, yaptığımız iş onlardan birisi. Tabii ki işimizin bir parçası belki bu da. Ama dediğim gibi yani bu dünyada modeller var. Uygulanan modeller var. Uygulayan ülkeler var. Başarılı olan ülkeler var. Hani bu modelleri uygulayıp. Tamam yani bakınız bir referans alacağınız yerler var. Hani illa da bir yerleri keşfetmeye gerek yok. Zaten var. Avrupa'da referans alacağımız ligler var. Baksınlar yani bu lige. Baksınlar. Hani kupa formatında gidip İspanya'yı referans alıyoruz ya efendim. İspanyollar işte bu işi böyle yapıyor. Biz de yapalım. Takımlar gelir kazansın. Hatta bunu başka ülkeye götürelim. Sponsorlarla anlaşalım. Kulüplerimiz ikişer, üçer, beşer milyon euro para kazansın. Ne kadar güzel. Bakın referans alınca alınıyor İspanya. Yabancı kuralında niye alınmıyor İspanya? Hani bunu ben mi düşüneyim yani? Söylüyor işte Kulüpler Birliği. Ne diyor? Kulüpler Birliği Başkanı. Yani ne? Kulüpler Birliği Başkanı. Zaten tanımından belli. Kulüpler diyor ki bu yabancı kuralını istemiyoruz. Tabii ötesi var mı? Hani benim sizin fikrinizde değişecek bir şey değil. Kulüpler istemiyor. Futbolun ana paydaşları. Evet doğru kelime buydu. Futbolun ana paydaşları, ana unsurları, en büyük rolü olan kulüpler istemiyor. Kulüp başkanları istemiyor. Tekin direktörler istemiyor. Bu kuralı değiştirelim diyorlar. Oturup daha güzel bir kural yapalım. Biz de zorda kalmayalım diyorlar. Karşılıklı kazanalım diyorlar. Win-win yapalım. Biz de az zarar görelim. Bu zarar gördüğümüz zaman ödediğimiz, gönderdiğimiz oyuncular sonuçta bizim paralarımız. Değil mi? Hani biz borçlanıyoruz. Zaten borçlandık. Zaten battık hepimiz. Buradan çıkmaya çalışıyoruz. Bari batarken de daha fazla batmayalım diyorlar. Cevap yok. Sizin odağınız hakemler, evet doğru. Sizi MHK'nın başında koymak lazım. Ya Ali Cemal, bir gün İstanbul'da mı oturuyorsunuz bu arada bilmiyorum ama eğer İstanbul'daysanız papatya çayıyla beraber sizi Radyo Spor'a bekliyorum. Saran Holding'e bekliyorum. Gelin size güzel bir, sizinle bir papatya çayı içelim. Benim derdim niye hakemler olsun ya? Çok büyük bir iftirayla karşı karşıyayım. Sevgili Ali Cemal tarafından. Hani bekledim ne zaman acaba bir şekilde bana bir iftira atacak ve yaptı sonunda. Sevgili Ali Cemal. Sizin derdiniz, ilgi olanınız hakemler diyor. Caner abi, İngiltere'nin beraberlik golünde top havadan gelirken drone kablosuna değdi mi değmedi mi, senin görüşün nedir? Valla değdi diyorlar. Norveç tekin direktörü söyledi bunu ki Norveçli birisi bir iddiada bulunuyorsa inanmanız gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi, çünkü dünyanın belki de etik değerlere en bağlı toplumlarından birisi. O yüzden hani maçtan sonra tekin direktör söyledi. Hakemler görmedi, kaçırdılar bence. Hata yaptılar diyelim ki görmesi gerekiyor dedi Norveç teknik direktörü. Yani burada birilerinin görmesi gerekiyordu sevgili Solbakken hocamız. Kırmızı çizgimiz bir yorumda bulundu. Şimdi onun yorumunun üstüne yorum yapmayayım. Görmeleri gerekiyordu. Hakemler hata yaptı. Vardaki ya da artık kim görmesi gerekiyorsa görmediler. Yani görüp de vermediler kısmı bilmiyorum. Umarım öyle olmamıştır. Öyleyse de kötü. Ama görüp müdahale etmeleri gerekiyor. Tabii ki sonuçta belki de hani o çarpma sonucu top yön değiştirdi ya da ne bileyim işte belki düşüşü etkilendi, hızlı etkilendi bilemiyorum artık. Teknik açıdan mutlaka bir açıklaması vardır. Ankara'dan, Adana'dan Murat Bey, Kulüpler Birliği demiş ki imza topluyor, federasyon başkanını değiştirmiyor. Neden diyor? Sevgiler, saygılar. Sevgiler, saygılar. Bizden olsun seçim var ya. Uzağa gitmenize gerek yok. Eylül'de seçim var. Hani bir reaksiyon göstereceklerse orada zaten aleyhte lehte bilmiyorum başkan adayları kim olur. Sayın İbrahim Bey başkanlığa devam eder mi adaylığa? Tekrar aday olur mu bilmiyorum. Yeni başkan adayları olur mu bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama ne olursa olsun ya bunu hani kişi bazlı söylemiyorum. Yani nihayetinde ortada bir problem varsa problemi birlikte çözüyor olmak lazım. Konuşuyor olmak lazım. İletişimi açık tutuyor olmak lazım. Herkesin menfaatine bir şeyler yapıyor olmak lazım. Galatasaray diyor ki ya da Fenerbahçe diyor ki kardeşim ben Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Kadromu güçlendirmem lazım. Beni niye sınırlıyorsun diyor. Haksız mı? Şimdi bakın bir futbol sever olarak söylüyorum. Haksız mı? Haklı. Niye sınırlıyorsun? Ya bırak istediğini alsın. Çünkü rekabet ettiğim ülkenin işte örnek veriyorum Bayern Münih'in zaten A klas ya da A plus neyse artık 10 tane oyuncusu var. 15 tane oyuncusu var. Ben onlarla rekabet edemiyorum bu halde diyor. Haksız mı? Değil. Fenerbahçe diyor ki ben yıllardır gidemiyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Ben iyi bir kadro kurmak istiyorum. En iyisini almak istiyorum. Bunu denemek istiyorum. Ama bu karşıma işte 23 yaş altı çıkıyor. Şimdi soruyorum sizi. Yabancı sınırlaması olmasa. Değil mi? Hani bu yaş kriteri olmasa. Hani eğri oturup doğru konuşalım. Galatasaray'ın az önce görüştü yani saydığım 23 yaşındaki oyuncuya gider mi? Gitmez. Yani o bakalım işte gitmez. Çok basit bir şey söylüyorum size. Gider. Odegaard'a 35 verir alır. Ama gidemiyor şu anda. Gidemeyecek de yani. Çünkü zaten elinde var. 8-9 tane çok iyi oyuncu var. Yabancı oyuncu. Şimdi alacağı oyuncu da mecbur. Hani belki bir tane alacak, iki tane alacak yine çok iyi oyuncu. Onu yaş sınırı olmayan 10 oyuncu tamamlamak için. Ama sonraki 4 oyuncu mecburen gelecek vadeden oyuncu almak zorunda. Biz niye kendi oyuncumuzu parlatmaya çalışıyoruz ki? Ya kendi oyuncularımıza yönelik böyle bir plan yapalım daha iyi yani. Sevgili Ahmet Bey yazmış. Evet. Bakıyorum. Evet sevgili Ahmet Bey demiş ki rahmetli Mehmet Ali Yılmaz Bey futbolu özerk hale getirmişti. Şu anda bu durumdan söz etmek pek de mümkün değil diyor. Bilemiyorum artık. Buralara çok girmiyorum ama ben hani şu andaki mevcut durumu biraz yorumlamaya çalışıyorum. Kulüpler bu konuda çok muzdarip gördüğüm kadarıyla. Nasıl çözülecek bilmiyorum. Bu arada hani böyle planlama yapan takımlar da var. Hani onlar da haksız da değiller. İşte yerli oyuncu alıyorlar mecburen. Örneğin Trabzonspor birçok yerli oyuncu aldı. Beşiktaş almaya çalışıyor. İki tane aldı. Mesela Salih Uzcan ve İlhan'ı aldı. Hatta Doğan'ı da aldı. Hadi Doğan kaleci ama iki oyuncu aldı sağ içine. Kale haricinde. Belki Galatasaray yarın öbür gün alacak. Fenerbahçe alacak. Alsın bu arada itirazım yok tabii ki alabilirler. Yerli kalitelerini daha üst seviyeye çıkarabilirler ama bu kuraldan da kaynaklanıyor biraz diyelim. Evet, bu arada Ali Cemal benim oralardaymış ya. Evet, sevgili Ali Cemal. En kısa sürede papatya çayına bekliyorum seni. Madem yakınız, oturduğumuz semtler Yakın herhalde. Ben Esenyurt'tayım. Tabii Esenyurt'un girişindeyim. Toruym AVM var biliyorsunuz. Oralara bir yerdeyim. Yakınım. Sevgili Ali Cemal de orada. Peki. Orada yüz yüze konuşuruz artık. Bir gün inşallah denk gelirsek haberleşiriz sevgili Ali Cemal. Teşekkür ederim bu arada. Katkın için tabii ki şaka bir yana. Bakalım bu nasıl çözülecek bilmiyorum ama takımlarımızın transfer politikasını da doğrudan etkilediğini söyleyelim. Yani şu anda kim ne diyorsa kendi açısından bir haklılığı vardır. Kulüpler nezdinde söylüyorum. Neden? Çünkü geçmişten gelen bir kadrosu var. Hatta baya baya geçmişten gelen oyuncular var. Bu oyuncular ellerinde iyi bir kadro kurmak zorundalar. Taraftarın bir baskısı var. Haliyle beklentisi var. Bunları karşılamak zorundalar. Yoksa taraftar istifaya çağırıyor. Yani başarılı olmak zorunda başkanlar, yönetim kurulları, teknik direktör. Buna göre bir kadro kurmak istiyorsunuz. Efendim bekleyin. Bizim böyle bir şeyimiz var. Buna göre yapmanız gerekiyor deniliyor. Bursa'dan Hüseyin Bey, yabancı sayısı serbest olmuş olsa zaten iyi olan oynayacak. Yerli ya da yabancı bu şekilde düşünseler daha iyi olur. İyi olan her zaman oynar. Evet, Hüseyin Bey'i alkışlıyorum ve sonrasında da reklam arasına gideceğim. Çünkü Hüseyin Bey noktayı koymuş. Zaten iyi olan her yerde oynar. Yabancı da olsa oynar, yerli de olsa oynar. Bakınız Kenan Yıldız. Bakınız Jose Mourinho gelene kadar Arda Güler. Bakınız başka oyuncularımız. Ozan mesela Hoffenheim'de oynuyor. Alman oyuncu yok mu yani Hoffenheim'ın? Savunma oyuncusu yok mu? Değil mi Ali Cemal? Ama oynuyor Ozan. İyi. Ama oynadığı halde milli takımda mesela tercih edilmiyor. Bu da başka bir tartışma konusu. Peki ben araya gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ben Caner Aydaş. Saatler çift sıfıra kadar, yani çift sıfır demeyelim, 23.40'a kadar sizlerle birlikteyim. Az bir sürem kaldı. Sevgili Tamer Bey, buradan selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Demiş ki Yasin Hoca olmaz mı demiş Dünya Kupası finalinde. Ama bizim Dünya Kupası finalinde maalesef hakemimiz yok. Bu benim için büyük bir problem. Sevgili Ali Cemal'e ne kadar bu konuda söz geçiremesem de, kıymetli bir dinleyicimiz. Ama hepimizin problemi, yani 86 milyonluk, 90 milyonluk bir ülkeden bir hakemi Dünya Kupası'na gönderemiyorsak bu hepimizin problemi diye düşünüyorum. Bunu da benim problemim değil diye okumamak lazım. Okuyanlar vardı ama okumamak lazım. Bu hepimizin problemi bence. Oturup düşünüyor olmamız lazım sevgili Ali Cemal. Senin nezdinde söylüyorum. Umarım mesajım doğru yere ulaşmıştır. Hepimizin problemi. 86 milyonluk ülkede bir hakemi Dünya Kupası'na gönderip orada maç yönettiremiyorsak bu çok büyük bir problem bence. Oturup üzerine konuşuyor olmamız gerekiyor ve yine söylüyorum, bu hepimizin problemi. Hatta en fazla da senin problemin sevgili Ali Cemal. Çünkü benim eleştirilerimi sürekli bu konudaki, hani iyiye teşvik etme eleştirilerimi sürekli eleştirenlerden birisi sensin. Neden bu kadar hakemleri eleştiriyorsun? Çünkü daha iyi olmalarını istiyorum. Sevgili Ali Cemal, anlaşamadığımız nokta bu. Bir zamanlar Türkiye Süper Kupası'nı Almanya'da 3 yıl oynattık. Sonuç ne oldu? Taraftar birbirine girdi. Bence biz statta maç izlemeyi bile beceremiyoruz diyor. Yani biraz yaratılan iklimle alakalı, biraz yöneticilerin konuşmaları vesaire, bunlar etkileniyor. Merhabalar, ben Doğan Karataş, Fenerbahçe Ve Erzurumspor ligde ne yapar? Fenerbahçe ve Erzurumspor ne yapar? Şimdi sevgili Doğan Bey, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Değil mi? Yani iyi bir kadrosu var. Hemfikiriz. Ben hani bu konuda kendi düşüncemdir. Daha iyi bir teknik direktöre gidebilirdi Fenerbahçe ama nihayetinde şu anda Sayın İsmail Kartal var. Tabii ki saygı duymamız gerekiyor. Yapılan tercihe göre tercihe. Daha iyi bir teknik direktör, yani daha iyi derken daha hani daha önce başarmış bir teknik direktöre gidebilirdi. Ama İsmail Hoca ile yola devam edeceğiz. İçimizden birisiyle yola devam edeceğiz dendi. Buna da saygı duyuyorum. Bu kadroya yapılacak net tartışılmayacak takviyelere bağlı. Eğer bu takviyeler gelirse Fenerbahçe bu sene şampiyon olabilir. Ama bu takviyeleri görmem gerekiyor. Ben biliyorsunuz son 4 yıldır üzerime vasfı olmayaraktan ama soruyorsunuz ben de söylüyorum. 4 yıldır Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında hep önde olacağını söyledim. Şampiyon olacağını söyledim. Müneccim de değilim. Herhangi bir tahmin yeteneğim de hani bu anlamda yoktur. Bir şeyim yoktur. Nedir o? Böyle öngörülerim yoktur ama sadece saha içindeki futbol, teknik ekip, işte kurulan kadro, organizasyonun güçlülüğü, organizasyona bağlılık, taraftarın bu organizasyona güveni gibi birçok dinamiği kendi açımdan değerlendirmeye çalışıyorum. Ve Galatasaray'ı bu 4 yılda da hep önde gördüm. Kendi adıma en büyük payı da Okan Hoca'nın varlığına verdim. Hani bir teknik direktörün takıma olan etkisini yüksek olduğunu hep düşündüm Okan Hoca'nın. Ve yanılmadım da bu sene Fenerbahçe'nin kadrosu bana yorum yaptırabilir. Ama ne zaman bu eksikleri tamamlarlarsa, yani Fenerbahçe'de puzzle'ın eksik tarafları var bana sorarsanız. Fenerbahçe taraftarı bana kızmasın. Bu benim fikrimdir. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Gerçekten iyi bir kadrosu var. Ama bazı yerlere eksik. Bazı yerler eksik demeyelim. Daha iyi oyuncular olması gerekiyor. Top class oyuncular olması gerekiyor. Örneğin santrafor. Vedat iyi bir oyuncudur. Vedat Muriç değerlidir. Çok da severim. Kıymetlidir. Bir beyefendidir. Futbolda saha içinde de gayet iyi bir görüntüsü vardır. İyi bir profesyoneldir. Ama daha iyisi varsa alınmalıdır. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız Vedat Muriç'in yanına onun daha önünde katkı sağlayacak, taraftarı yine sahaya çekecek, saha içindeki hareketleriyle, golleriyle şampiyonluk yarışında ya da zaman zaman atacağı gollerle maç kazandıracak bir santrafor alınırsa Fenerbahçe olabilir. İşte Greenwood hamlesi var, konuşuyoruz. Aki hamlesi iyi bir hamledir. Ederson ikna edilirse iyi bir kalecidir. Aldan hiçbir zaman değerini kaybetmez. İster çekmecede saklayın, isterseniz başka bir yerde saklayın ama 5 yıl sonra da altın altındır. Öyle bakmak lazım. Ederson benim için öyledir. Geçen sene belki kötü bir sekans geçirdi. Kötü bir yıl geçirdi. Neyse, problemleri oturup konuşulur. Olursa olur, olmazsa yola başka bir kaleciyle devam edilir. Ama hani nihayetinde iyi bir kalecidir. Yani Talisca iyi bir oyuncudur. Asensio bir değerdir. İsmail iyi bir oyuncudur. Gendouzi önemlidir. Škriniar lider bir oyuncu. Yani çok önemli oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ama yine söylüyorum, eksik parçaları var. Tamamlanması gerekiyor. Sürekli Fenerbahçe'de yıllardır bunu görüyoruz. Bir yerler çok iyi. Kanat rotasyonu müthiş, örnek veriyorum. Orta saha eksik. Orta sahayı tamamlıyorlar, santrafor eksik. Santraforu tamamlıyorlar kaleci konusunda ya da bekler konusunda problem. Artık bu sene o sene olmalı bence. Bakmak lazım. Erzurumspor konusunda inşallah benim de hani gönülden destekleyeceğim bir takım. Çünkü ben de Iğdırlıyım. Çok yakınım Erzurum'a. Hatta konuşmalarımız da birbirimize çok yakındır. O bölge genelde hani konuşmalarımız birbirine çok yakındır. Çok da severim Erzurumspor'u. Umarım çok başarılı olur. Bu sene düşmezlerse inşallah önümüzdeki yıllar hani dikte kalırlar ve bölgenin kalkınması için, bölgenin gelişmesi için çok çok önemli Erzurumspor'un, Amed'in ligde olması, Çorum'un ligde olması önemli, değerli. İnşallah iyi kadrolar kurup ligde de uzun süre kalırlar. Şehir takımlarına ihtiyacımız var. Erzurum bunlardan biri, Amed bunlardan birisi, Çorum bunlardan. Umarım artar da Bursa Spor'u bekliyorum en kısa sürede. Eskişehir Spor'u bekliyorum. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Yani sizin sorunuzu ancak bu kadar, dilimin döndüğü kadar aktarmaya, daha doğrusu yanıtlamaya çalışın. çalıştım. Evet. Ali Cemal'le komşu çıkacağız ama Ali Cemal ben taşınacağım ya. Komşu olmamam lazım seninle. Taşınmam lazım benim. Şaka tabii bir tarafa da bir gün inşallah bir kahve içeriz. Sevgili Ali Cemal, sevgiler bu arada. Şaka bir tarafa tabii ki. Şaka yapıyorum. Lütfen alınma. Caner abi, yabancı sınırı serbest olsun. İyi oynayan formayı kapar. Verdiğin örneklere bakıyorum. Berke Özer Fransa'da yılın kalecisi seçilebiliyor. Demek ki her şey kalite. Evet, şimdi mesela Berke neden Fransa'da yılın kalecisi seçildi? Oynadı değil mi yani? Futbola kendisini bir evet. Gerçi milli takımımızı almadık da yaptığı bilmiyorum artık oradaki davranışları nedeniyle affedemedik herhalde. Çok büyük bir şeyler oldu ki çok fazla da açıklanmadı. Açıklandığı kadarıyla da affedilebilirdi. Olabilir. Yani genç oyuncudur, hata yapar denilebilir. Denilmeliydi bence. Fransa'da yılın kalecisi seçilen bir oyuncu bizim milli takımımıza çağrılmadı diyelim. Bu da ayrı bir tartışma konusu ya. Neyse. Buralara girmeyeyim şimdi. Çünkü sanki sürekli bir kısır döngü içindeyiz. Bu arada yine önüme düşen bir haber. Vlahovic ve Lukaku iddiaları var. Beşiktaş'ta Vlahovic olan ilgi devam ediyor ama aynı zamanda Beşiktaş bir B planı da hazırlamaya çalışıyor. Lukaku özellikle Vlahovic'in yanıt vermemesi, biraz nazlanması diyelim. Biraz transferi ağırdan alması Beşiktaş'ı başka isimlere de yöneltti. Onu söyleyelim. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Ama transferin hızlı takımlarından birisi siyah beyaz takım. Oğuz Aydın yine Beşiktaş'ın bu konuda bir girişimi var. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer Oğuz gelirse Beşiktaş'ta oynayabileceğini düşünüyorum. Ve hocanın da sistemine uygun bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Sağ önde, sağ ayaklı bir oyuncu olarak değerlendirebilir. Öyle düşünüyorum. Orada dinamik bir oyuncu istiyor anlaşılan. Fena da değil Oğuz'un teknik kapasitesi. Skora katkısı da, koşulları da gayet iyi. Dinamik bir oyuncu katkı sağlayabilir. Bence bakalım Beşiktaş'ın evet diyor. Şöyle bakıyorum. Evet, Oğuz Aydın Beşiktaş'a transfer olacak mı? Şu anda hatta önümde de bir bu konuda görsel medyada bir yayın var. Benzer bir şeyi konuşuyorlar. Onu da söyleyelim. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şöyle bakıyorum. Mesela hani takımlarımız orta saha oyuncusu, santrafor istiyor ya, niye mesela Avrupa'nın elit takımlarında oynayan isimlere gidiyoruz? Biraz daha böyle baş altı takımlardan santrafor alamaz mıyız? Örneğin İlada, örneğin Fransız Mateta var Crystal Palace'da. İşte Fenerbahçe santrafor arıyor. Beşiktaş santrafor arıyor. Değil mi? Hani gidip alınabilecek bir santrafor. 20-30 verirseniz, yaşı da müsait. 29-30 yaşında. Gidip alabileceğiniz ya da ne bileyim 40. Gidip alabileceğiniz bir santrafor birkaç yıl size skor yükünüzü yani sırtlayabilir. Devamlılığı da fena değil. Sağ içindeki konsantrasyonu da fena değil. Oyuna da etkisi olan bir oyuncu katkı sağlayabilir. Örnek veriyorum. Şöyle bakıyorum. Hani kimler olabilir aklıma da gelmiyor ama böyle düşündükçe var mı böyle sizlerin? Evet. Ben de hatta şöyle bir bakayım. Kimler olabilir? Evet, şuradan bir bakayım. Var yani Avrupa'da var böyle oyuncular alabileceğiniz, getirebileceğiniz. Yine söylüyorum yani gidip de illa da büyük takımdan almanız gerekmiyor. Biraz daha baş altı takımlardan alabilirsiniz. Santrafor mevki için oyuncular katkı da sağlayabilir. Hiç de fark etmez. Örneğin santrafor konusunda ben şöyle bir bakıyorum. Hani en azından kendim bir şu anda santrafor arıyorum. Uyruğu da fark etmez. Yaşı da fark etmez diyelim. Bir bakalım kimler var. Tabii bunu derken netimizin de bize cevap veriyor olması lazım. Evet, şimdi geldi önüme. Şöyle bakıyorum. Mesela Lovic'in evet yaşı genç, sözleşmesi bitti. Muhammed Salah serbest, 34 yaşında, evet yaşı var, doğru. Dieng var mesela, Bamba Dieng, 26 yaşında olabilir, neden olmasın, alabilir büyük takımlarımız. Katkı sağlar, fena değil. Goreska'nın mesela sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi biten oyunculardan birisi, hiç kimseyle ismi geçmiyor mesela, ilginç. Değil mi? Hani aslında iyi bir orta saha, Almanya milli takımında hala oynuyor. Ama biz tabii hep benzer isimlere, aynı isimlere gittiğimiz için. Örneğin İspanya'da Sebelos'un sözleşmesi bitti. 7-8 milyon euro civarında bir oyuncu. Hiç gündeme gelmedi bana sorarsanız. Gelebilirdi büyük takımlarda. Gündem olabilirdi hep. Böyle benzer isimler ortaya atacaklarını, hani gidip de bu oyuncuyla anlaşılabilirdi. Mesela Traore var. Adama Traore. O da hem İspanyol hem de biliyorsunuz Maleli oyuncu. Fena bir oyuncu değil. Onun sözleşmesi bitmek üzere. Casemiro var. Yaşlı biraz. Pek de gitmeye gerek yok. Artık biraz yaşlı. Yine de katkı sağlayabilir ama. Mesela Tomiyasu var. Japon oyuncu. Çok beğendiğim bir stoper. 27 yaşında. 8-10 milyon euroya alabilirsin. Dybala'nın mesela sözleşmesi bildiğim kadarıyla bitti. 32 yaşında, yıllardır konuşuluyor. Bir 10 numara arayanlar için hani belli bir yaşta, doğru, ama katkı sağlayabilir. Yine büyük takımlara alınabilir. Büyük takımda oynamış bir oyuncu. Hani buraları, buradaki stresi yönetebilecek bir oyuncu. Şöyle bakıyorum. Hani gördüğüm kadarıyla kimler olabilir başka? Büyük takımlara yine önerebileceğimiz. Evet, hani şu andaki Palulu var mesela. O da Kongolu. 27 yaşındaki oyuncu. Fransa ve Kongo vatandaşı olabilir. Yani birçok oyuncu var ama işte hep aynı isimler. İşte Lukaku, Vlahovic gibi isimler sürekli gündeme geliyor. Fenerbahçe Girassi ile işte ilgilendi. Bir süre olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama aslında bulabilirsiniz. Hani oynayan, bu arada takımlarda sözleşmesi bitmese bile oynayan oyunculara da gidebilirsiniz. Örnek mi? Freiburg'dan gidip santrofor alabilirsiniz. Oyun yapınıza uygunsa 10-15 milyon, 20 milyonlar, eurolar verip alabilirsiniz. Almanya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den bulabilirsiniz. Mesela Benfica'da diyorum. Braga'da iyi bir santrofor var. Horta mıydı neydi ismi? Alınabilir mesela, forvet oyuncusu. Alınabilir, bulunabilir. Yani hep aynı isimler ekseninde bir transfer gündemi genelde belirliyoruz. Herkese de yazılıyor o oyuncu. Ama aslında var. İyi araştırmak lazım. Şöyle bakalım. Teşekkür ederim.

zorlandılar. O yüzden hani bunu öngörmek tabii çok da kolay değil. Hani siz öyle dersiniz. Örnek veriyorum, bu sene Kasımpaşa kötü bir performans ortaya koyar ve ligden düşer. Ya da Konyaspor, hani olmaz da hani olabilir, belli olmaz. Ya da diğer takımlar, hani sadece kadroyla doğru orantılı değil Doğan Bey. Öyle bakmak lazım. Çünkü geçen sene hani ligden düşen takımlara şöyle bir bakarsak, yani Eyüpspor, Antalyaspor ve Kayserispor'a göre daha dezavantajlıydı bana sorarsanız, kaldı. Gençlerbirliği yine birçok yönetim değişti. Daha doğrusu teknik direktör değişti, yönetim değişti. Baya bir karmaşık bir durum vardı orada. Yani Volkan Hoca gidiyor, görevden alınıyor ya da ayrılıyor. İşte Metin Diyadin geliyor, sonra o gidiyor. Volkan Demirel geliyor, sonra Volkan Demirel gidiyor. O geliyor. Sürekli bir değişiklik. Hatta öncesinde Hüseyin Eroğlu vardı hatırlarsanız. Hani böyle bir o gidiyor bu geliyor. Levent Şahin geldi bir süre hatırlarsanız. Sayın Levent Şahin. Ve ligde kaldılar mesela son iki maçını kazanıp. O yüzden bunu öngörmek çok da kolay değil. Ama tabii ki hani yapılacak transferlerde küçük de olsa da payı var. Hani hiçbir kadro kuramazsanız, kurmazsanız ya aşağıdan gelen kadroyla devam edelim. Bunu kim yaptı biliyor musunuz? Hollanda'da bu sene Telstar yaptı. Hollanda Ligi'ni izleyenler varsa yazabilir. Telstar aşağıdan gelen kadroyla bir iki takviyeyle devam ettiler. İnanılmaz pozitif futbol oynadılar. Ajax'a kafa tuttular. PSV'ye kafa tuttular. Üçer beşer yediler. Ayrı konu ama yani kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar. Aşağıdan gelen bir akademi takımlarıyla devam ettiler oyuncularla. Ama kaldılar son haftalarda. Büyük bir mucizeye imza atıp kaldılar. Ama herkes yapamaz işte yani. Orası Hollanda Ligi ya da Telstar bunu başardı. O yüzden de Erzurumspor'un, Çorum Futbol Kulübü'nün, Ahmet Spor Kulübü'nün iyi kadrolar kurması gerekiyor ki asansör takım olmasın. Bu sene şöyle bir güzellik var bence. Şehir takımları tabii çok. Trabzonspor, İzmir'de Göztepe, Samsun var, Çaykur Rize var yani Rize var. Konya var, Kocaeli var, işte Alanya var, Antalya'yı tek temsilen Alanyaspor var, Gaziantep var, Ankara'yı temsilen Gençlerbirliği var. Değil mi? Bunlar önemli diye düşünüyorum. Yine Ahmet Spor Kulübü var, o da Diyarbakır'da. Şöyle bakıyorum, Çorum Futbol Kulübü var, Erzurum var. Bence önemli. Saymadığım kaldı mı? Samsun, Konya, Kocaeli, İzmir yani Göztepe, Ankara, Gençlerbirliği, Gaziantep Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü, Erzurum, Çorum Futbol Kulübü, Çorum, Çaykur Rizespor, Rize, Ahmet Spor Kulübü, Diyarbakır ve Antalya, Alanya Spor yani sanırım 12 tane, 13 tane değil mi? Kaç İstanbul takımı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 İstanbul takımı var. Evet. Yani 12 şehir takımı var. Bu da aslında İstanbul takımlarını da zorlayacaktır. Tabii ki ne kadar iyi kadro kurarlarsa o kadar iyi olur bence. Ama şimdiden tahmin de vermeyelim. Çünkü biraz ligin başlamasını beklerim. Şampiyonluk yarışını belki öngörebilirsiniz. Hani oradaki ligin sürekliliği açısından o kadrolar belirleyici olabilir. Ama hani düşme yarışında tabii ki kadrolar belirleyici ama organizasyona da bakmak lazım. Teknik direktörlere bakmak lazım. Biraz da ligin gidişatında bu süreci daha iyi yorumlayabiliriz. Evet, Trossard hayırlı olsun demiş. İkisi de çok iyi oyuncu. Vlahovic'i de alınırsa müthiş olur. Yeter mi yetmez tabii ki ama Beşiktaş seviye atlar demiş. Bunu anlamadım. Bu ilk kimden sonra kim? Trossard hayırlı olsun demiş. Bu ilk şey ne? Nübel'den mi bahsediyorsunuz? Sevgili Ali anlamadım çok. Abi Fenerbahçe'de ediyorsun gidecek. Ederson kalacak mı gidecek mi? Ben anlamıyorum demiş. Kayseri'den sevgili Murat Bey. Ederson'la bir görüşme olacak. Bu görüşme sonucuna göre Sayın Başkan söylemişti. Ederson'la bir görüşme yapacağız. Değerli bir kaleci.

Burada değerli olduğunu anlatacağız, performans bekleyeceğiz dedi. Bence de görüşülmesi gerekiyor. Yani Ederson kalmak isterse, eğer İstanbul'da yaşamak isterse, bilmiyorum, ailevi problemleri olduğu söyleniyor. Hatta bugün de böyle bir şey duydum. Yani İstanbul'da yaşamak istemiyorlarmış. Olabilir. Tabii bir şey demek istemiyorum. Yani bu konuda herkesin tercih hakkı, sonuçta ailede önemli bir şey. Bu konuda saygı duymak lazım. Ama diğer türlü Ederson önemli bir kaleci. Fenerbahçe iyi olursa Ederson da iyi olur. Ben öyle düşünüyorum. Katkı sağlayacaktır bu sene kalırsa. Vlahovic de diyorum. Livakovic de var bildiğim kadarıyla. Hani İsmail Hoca ikisinden birisini mutlaka isteyecektir. Düşüncem bu şekilde. Ama hangisini siz istersiniz diye sorarsanız, ben şahsen Ederson'un kalmasını isterim. Bence Ederson çok daha üst düzey bir kaleci. Kendisini futbola verecekse, kendisini Fenerbahçe'ye verecekse, kulağını tıkacaksa, konsantrasyonunu 34 hafta boyunca sürdürecekse, tabii ki her zaman için Ederson derim. Ha, Nübel, evet, Beşiktaş Nübel için. Nübel önemli bir hamle Beşiktaş adına. Bu arada Beşiktaş'ın da şu ana kadar biten transferleri, dediğim gibi, önemli ama yeterli değil. Daha fazlası gerekiyor. Yalnız gerçekten çok inanılmaz değil mi? Yani yıllardır yani burada yayın yapıyoruz. Beşiktaş Sayın Adalı geldikten sonra neredeyse 30 futbolcu yolladı. Hala alıyor ve hala diyoruz ki almaya ihtiyacı var. Yani daha önce yapılan oyuncu transferleri, yanlışları say say bitmez gerçekten. Şimdi Sayın Başkan'ın da işi zor. Bir taraftan taraftar başarı bekliyor, yarışın diyor, şampiyonluk istiyor. Bir taraftan işte gelen teknik direktör, bu benim oyun yapıma uygun değil, yeni transferler istiyoruz diyor. Sonra o teknik direktör başarısız oluyor, gönderiliyor. Başka bir teknik direktör geliyor. Bu defa ben başka bir oyun oynatıyorum. Bunlar da gitsin, hani bu alınanları ben istemiyorum diyor. Çok zor, hani bir sarmalın içinde çıkamıyor da siyah beyaz takım o sarmaldan. Hani kökten de kestirip atamıyor bir anda. Hani bu kadar transfere rağmen hala diyoruz ki Beşiktaş'ın ciddi eksikleri var. İlha 6 oyuncuyu bitirdi siyah beyaz takım. Kasım Guattara, Trossard, Doğan Alemdar, Salih Özcan, İlhan Fakalı ve Alexander Nübel siyah beyaz takıma katıldı. Şu ana kadar Trabzonspor'dan sonra transferin en hareketli, hatta transferin bitmesi dolayısıyla da aslında sonuç alan takımlarından birisi siyah beyazlar. Ama yetmez diyoruz, bakın, ilginç. Değil mi? Evet. Yetmez bence. Şöyle bakıyorum. Bence yetmez. Daha fazlası olmalı. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Neler olacak? Hep beraber göreceğiz ama daha fazlası da olmalı sevgili Ali. İşte bir santrafora ihtiyacı var. Bunu yaparsa biraz daha rahatlayacaktır siyah beyazlar. Sonrasında artık orta sahaya bir takviye ile beraber belki devre arasına kadar götürebilirler bu durumu. Devre arasında bir takviye planlayabilirler. Yani şu andaki ekonomik durumu da bir öngörmek lazım bence. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Ama işi zor Beşiktaş'ın. Teknik direktör yeni, taraftarın beklentisi yüksek. Değil mi? Şampiyonluk yarışı, bilmiyorum, bu sene bu kadro olabilir mi? Olabilir. Biraz daha katkıda bulunursa olabilir. Evet, şöyle, hatta şunu bir yapalım. Biraz daha ekstra katkıda bulunması gerekiyor. Yönetimin taşın altına daha sıkı elini atması gerekiyor. Trossard yetmez.
demesi lazım. Yönetimin de bunu dediğim gibi net bir şekilde demesi gerekiyor. Santrafor artı kanat ve mümkünse çok iyi bir 8-10 oynayacak bir oyuncu. Artık bunu nasıl bulacaklar? Ne zaman bulacaklar? Evet, şöyle bakıyorum. Hep beraber göreceğiz. Evet, tabii daha zaman da çok. Ama tabii burada Beşiktaş için aslında sıkıntı olan ön eleme maçlarının olması. Yani kısa sürede maçlarının olması. Bu ciddi bir sıkıntı Beşiktaş adına. Onu söyleyelim. Midtjylland eşleşmesi sıkıntılı bir eşleşme. Burayı geçemezlerse problem, tartışmalar büyüyebilir. Hocaya güven azalabilir. Oyuncu topluluğuna güven azalabilir gibi durumlar var. O yüzden bu biraz az önce bahsettiğim gibi hani bu transferler Beşiktaş'ın belki kaderini belirlemeyecek ama yönetim üzerindeki baskıyı azaltabilir, artırabilir. Yani gelen isimler iyi ama daha fazlasına ihtiyaç var. Bunu biliyorlardır diye düşünüyorum. Öngörüyorlardır. Buna göre bir planlama yapıyorlardır. Yapmalılardır. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Daha zamanları var. Ama Trossard tabii ki iyi oldu. Yani taraftarın böyle formasını alıp giyebileceği bir oyuncu daha olması bence güzel oldu. Yani Orkun'dan sonra sanki hani çok bayrak oyuncusu yok gibi Beşiktaş'ın. En azından böyle bir beklentiye karşılık verecek bir oyuncusu yoktu. Burayı biraz tamamladılar diyelim. Ama devamı da gelmeli sevgili Ali Cemal. Şöyle bir bakıyorum. Evet, artık yavaş yavaş 7-8 dakikamız kaldı. Yavaş yavaş bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Yarın 20.30'da tabii tekrar buralarda olacağım. Bu arada Fenerbahçeliler için de söyleyeyim. Greenwood'un da önümüzdeki hafta içinde ben transferinin büyük bir ölçüde açıklanacağını düşünüyorum. Açıklanması gerektiğini zaten söylemiştim ama açıklanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu konuda artık somut adımlar atacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Atmalı da bu arada, onu da söyleyeyim. Hani artık daha fazla da gecikmemeli bu konuda. Taraftarın en azından beklentisine bir an önce cevap vermeli. Uzun süredir çünkü biliyorsunuz bekleniyor Greenwood hamlesi ve bundan sonraki artık santrafor mu, başka bir mevkiye mi oyuncu alacaklar? En azından oraya konsantre olmalı. Hem taraftar hem yönetim kurulu ya da oradaki profesyoneller. Hoca da kiminle oynayacağını, hangi oyunu, hangi oyuncuyla oynayacağını en azından bundan sonraki süreçte karar verir. Ama şu Greenwood'u bir an önce bitirmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Daha fazla zaman kaybetmemesi gerekiyor bana sorarsanız. Çok fazla zaman kaybetti çünkü. Ve bu konuda da taraftarın haliyle ciddi bir endişesi var. Olmazsa büyük hayal kırıklığı olacak. Bunu söylemiştim. Tekrar söylemekte fayda görüyorum. Olmazsa sezon başlamadan hem yönetim kuruluna hem belki yapılmak istenen organizasyona ciddi bir güvensizlik olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Hani daha zaman var, onu söylemiştim. O yüzden de adımlar atılabilir bundan sonraki süreçlerde. Hep beraber göreceğiz. Evet, var mı başka şöyle aktarmak istediğim? Tenis'i söylemiştim bugün. Yannis Sinner şampiyon oldu Wimbledon'da. Tek erkeklerde Andre Zverev'i mağlup etmeyi başardı. 3-1'lik bir skor. İlk seti kaybetmesine rağmen yine de kazanmayı başardı. Bugün gündüz bu maçı yorumlarken şöyle bir şey söylemiştim, hatırlar mısınız? Bir şekilde Sinner'ın böyle bir üstünlüğü var rakibine karşı. Ağır bir üstünlüğü var.

Acaba bu üstünlük bir şekilde etki edecek mi bu maçada? Gerçekten tam da konuştuğumuz şekilde hani bazen bazı yani özellikle bireysel sporlarda rakiplerinize karşı şansınız tutmayabilir. Mesela ben bunu Fransa şey maçında da söylüyorum. Fransa'nın İspanya'ya şansı tutmuyor. Olur mu olmaz mı bilemem. Hani burada da yine benzer bir şey olabilir mi bilmiyorum. Ama tutmuyor mesela. Ya Fransa en iyi döneminde yine İspanya Fransa'yı yeniyor. Bu bir tesadüf müdür? Bu bir rastlantı mıdır? Bu bir hani iyi döneminde İspanya'nın daha iyi olması anlamına mı gelir bilemiyorum ama en iyi döneminde bile İspanya Fransa'yı içeride dışarıda kupalarda bir şekilde mağlup etmiş. Yani 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet hani çok normal bir istatistik değil. Fransa üzerinde söylüyorum. Şimdi Sinner Zverev maçında da böyle bir durum vardı. Sabah sevgili Ozan ve Burak'ta konuşurken böyle bir yorumda bulunmuştum. Ve açıkçası yanılmadım da bu yorumda hani Sinner'ın bu istatistiklerle kazanması gerektiğini söylemiştim. Hatta 3-1, 3-2 gibi bir sonuç olur demiştim. Dünya Kupası'nda da Fransa-İspanya maçını yorumlarken İspanya'nın bu geçmişteki istatistiğini hani bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. En azından benim fikrim bu konuda böyle. Yine bir üstünlük sağlayacaktır. Bunun saha içinde de bir yansıması olabilir. Hani oyuncuların bilinç altında böyle bir şey olabilir. Onu düşünüyorum. Yani ne yapsak yapalım biz bu takımı yenemiyoruz gibi şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Acaba biz mi yanılacağız? Yoksa gerçekten böyle bir şey olmayacak mı? Dediğim gibi göreceğiz ama şu andaki görüntü biraz böyle gibi. Peki konuşmadım ne kaldı acaba? Sanırım bir şey de kalmadı gibi. Değil mi? Her şeyi konuştuk. Sizler sordunuz. Ben de yanıtlamaya çalıştım. Konuşmadığım bir şey kaldı mı? Yok. Peki biz artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılalım. Sevgili dinleyiciler, az bir vaktim kaldı. Bakayım gelen mesaj var mı? Tamer Bey'in mesajını da okumuştuk. Teşekkür ederim o da. Ona da. O da biraz hakemlerimize dem vurmuştu. Dünya Kupası'nda olamamamızı eleştirmişti. Ya da o konudaki eleştirime bir yanıt vermişti. Onu söyleyeyim. Şöyle bakıyorum. Evet, ilginç. Dünya Kupası tarihindeki şampiyon olan tüm takımların teknik direktörleri o ülkenin vatandaşıydı. 2026 Dünya Kupası'nda turnuvaya devam eden takımlar içinde sadece İngiltere'nin teknik direktörü başka bir ülkeden böyle bir acaba bu durum İngiltere'yi şampiyon yapmaya yetecek mi? Böyle bir bilgi düştü önüme. Olabilir. Yani iyi bir teknik direktörü var İngiltere'nin. Fark yaratabilir tek maçlarda. Bakalım acaba yaratacak mı? Bak mesela güzel bir şey. Bunu belki böyle düşünen dostlarımıza da söyleyelim. Dün Arjantin biliyorsunuz 3-1 uzatmada mağlup etmeyi başardı İsviçre'yi. Maçtan sonra İsviçre teknik direktörü Sayın Murat Yakın şöyle bir ifade kullandı. Embola'ya verilen kırmızı karttan sonra hani böyle bir soru üzerine Arjantin'e yönelik bir tolerans olduğunu düşünmüyorum dedi. Yani bunun bir hakem kararı olduğunu söyledi ve böyle bir şey düşünmüyorum dedi. Bilmiyorum ben de çok haksız bulmuyorum. Yani buradan bir embolun belki hakemi aldatma çabası, hakemin o faali yapan Arjantinli oyuncuya sarı kart vermesi, VAR'ın efendim burada bir faal yok, siz yanlış karar verdiniz
demesi üzerine

0: Hakemin VAR'a gidip faulü tekrar incelemesi ve o yanlış kartı düzeltmesi, sonrasında da rakibi aldattığı, hakemi aldattığı gerekçesiyle kırmızı kart verilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Bu da tabii dediğim gibi dün Hakan Hoca'nın, Murat Hoca'nın böyle bir ifadesinde yer aldı. Hakemin, daha doğrusu Arjantin'e bir kıyak yapılmadı dedi bu pozisyonda. Hani biraz hakeme açıkçası dem vurdu bu pozisyonda diyelim. Peki bakıyorum şöyle güncel bir iki haber varsa üzerine okuyayım. Sonra da artık yavaş yavaş veda edeceğim kıymetli dinleyiciler. Yarın yine 2 saatlik bir birlikteliğimiz var. Saatler 20.30'u gösterdiği zaman. Evet. Tabii yani şimdi bazı transferler bittikten sonra işte bazılarının yaptığı yorumlar da tabii hemen anında sosyal medyada gündem oluyor işte. Örnek veriyorum. Beşiktaş Trossard falan alamaz. Türkiye'ye gelir belki de ama Beşiktaş'a değil gibi ifadeler kullanan spor yazarları varmış geçmişte. Şu anda sosyal medyada tabii haliyle anında. O yüzden ifadelere dikkat etmek lazım. Herkes her yere gider. Öyle de dememek lazım. Yeter ki siz doğru bir proje oyuncuların önüne koyun ve bu projelerinizi doğru maliyetlerle oyunculara aktarın, değil mi? Hani bunun maliyet boyutu da var ya, o yüzden söylüyorum. Sonrasında mutlaka bir karşılığı olur. Hani gelmese de işte bu ülkede futbol oynamayı istemeyebilir. Avrupa'da kalmak isteyebilir. Başka hedefleri vardır. Dünyayı dolaşmak isteyebilir. Amerika'ya gitmek isteyebilir. Mesela bu bir tercihtir. Lewandowski Avrupa'da kalmak istemedi. Amerika'da futbol hayatına devam etmek istedi. Oradaki tempoyu kendisine uygun buldu. Halbuki oynayabilirdi. Barcelona'dan sonra hani işte ne bileyim Suudi Arabistan'da olabilir, Türkiye'de olabilir. Hani bu liglerde biraz daha iyi paralar kazanabilirdi ama hani paradan ziyade de işte belki kendini daha az yoracağı, daha az fiziksel temasın olduğu bir ülkeye gitmeyi tercih etti. Yani Amerika'ya. Buna saygı duymak lazım. Ama yani o siz doğru bir projeyle, doğru bir vizyonla ve hani oyuncuyu da tatmin edecek bir ekonomik şeyle beraber tabii ki alabilirsiniz. Niye almaz? Getirebilirsiniz. Niye getirmeyesiniz? Peki sevgili dinleyiciler, ben artık bitiriyorum. Artık vakit doldu. Yarın saat 20.30'da tekrar Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor frekanslarında olacağım. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Sürçülisan olduysa affola. Umarım sizleri üzmemişizdir, kırmamışızdır. Olduysa da affola diyelim. Sevgili Yücel'e de çok teşekkür ederim. Yarın tekrar huzurlarınızda olacağım. Görüşünceye de hepinizle, ailenizle birlikte güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.